Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Sana hamd ederim. Ey yegane Rabbim, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana uğratırsın. Ey Yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım? Kimden medet beklerim? Bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun. Yoksulluğumu biliyorsun. Gizli yakarışımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma. Kusuruma bakma. Daha fazla bekletme. Ümitsizliğe atma. Gönlümdeki aşk ateşini yandır. Beni muhabbetine kandır. Senin büyüklüğün önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım. Beni affına bul, azabından esirge, azabından esirge.

0: Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmek ne boştur. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına ulaşmak isterim. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Eğer senin affın sadece iyilere olacaksa, kötüleri kim bağışlayacak? Belki iyilerden değilim ama en kötülerden de değilim. Günahın büyük ama affın ondan daha büyük. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen beni öyle yarattın ki senden başkasına dönemem. Umudum sensin ama endişem de şudur. Ya beni kapından kovarsan nereye giderim? Herkes uykudayken senin şu kulun ellerini açmış sana yalvarıyor. Bu kulu mahcup etme. Ey Muhammed Mustafa'yı gönderen Rabbim, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak dirilt. Peygamberinden şefaat umarım. Beni mahrum etme ya Rab. Beni mahrum etme ya Rab.
1: Herkes gitti. Sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim. Beni rahmetinin içine sığdır.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bırak oyunu ey aşık. Divane ol, divane ol. Sokul kalbine ateşin. Pervane ol, pervane ol. Kendini kimsesiz, haneni temelsiz koy. Var ol vakit aşıklarla.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Gönlüm darda sen bilirsin, sessiz ağlarım sen görürsün. Bir kapı aç rahmetinden, beni kendine kul eylersin.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

100 sene kitap okusan, 1000 tane kitap yazsan, bildiğinle amel etmedikçe Allah'ın rahmetini kazanamazsın. İmam Gazali.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman, Allah'ım, iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Bizi Instagram'da Radyo Nida olarak takip edebilirsiniz.

El-Baiz Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran. Sen El-Baiz'sin. Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran, mahşerde toplayan sen. Tüm varlıkları ölümünden sonra ahirette yeniden diriltecek olan sen. Sen uyarıcı ve müjdeci olarak ümmetlere peygamberler gönderensin. Kullarına ahiret hayatını, cennet ve cehennemi, ödül ve cezayı anlatansın. Kıyamet gününde ölüleri diriltecek, mahşer yerine sevk edecek olan sensin. Pişmanlıkla tevbe eden kullarını karanlıklardan aydınlığa çıkaransın. Mevsimleri yaratan ve kullarına kıyameti hatırlatan sensin. Ey bâis olan Allah'ım, kalplerimizi ve kabirlerimizi imanla nurlandır. Gönlümüzden kederi al, zorda kalanların duasını kabul eyle. Sen çok merhametlisin, bizleri senden başka kimsenin merhametine muhtaç etme.

El Musavvir Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden. Sen El Musavvirsin. Tasvir eden, her şeye bir şekil verensin. Senin Musavvir ismin yaratmanın nihai halini teşkil eder. Yarattıklarını ince özelliklerle ve farklılıklarla şekillendirir, ruhunu belirlersin. Yarattıkların içinde tek bir boşluk ve tesadüfe yer bırakmayansın. Her şeye özel bir suret ve bir özellik veren, her şeyi en hassas şekilde dengeleyensin. Yarattıklarını bir örneğe, maddeye, müddete ve yardımcıya muhtaç olmadan yaratansın. Ol deyince olduran kudretin sahibisin. Hayal dünyasıyla aklı harekete geçiren, hayalin maddeye yansımasını, elle tutulur, gözle görülür hale gelmesini sağlayansın. Ey yarattıklarını eşsiz, benzersiz ve inceliklerle yaratan Allah'ım! Kalplerimizi ve suretimizi nurunun tecellisine ayna kıl. Amin.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet nasip eyle, bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını günahlardan sakınma duygusu ver ve onu her türlü günahtan temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun koruyucu ve efendisi sensin. Ey Allah'ım, senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle baş başa bırakma. Halimi tümüyle düzelt. Senden başka ilah yoktur.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.
2: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

El basir Celle Celalu, Celle Celalu, her şeyi gören sen el basirsin, gizli açık her şeyi en iyi şekilde görensin. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi bütün özellikleriyle idrak edensin. Herkesin gizli ya da açık yaptığı ve yapacağı her şeyi bilen, işiten ve sırrına vakıf olansın. Kullarının her durumunu Basir isminle gören, Semia isminle duyan ve Alim isminle bilensin. Senin görmeni engelleyecek, idrakini perdeleyecek hiçbir kusur veya sınır yoktur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, insana görmediğini ve bilmediğini gösterendir. Mümine basiret kazandıran, onu feraset sahibi yapan, vahyin ışığındaki tecellilerdir. Kullarına görme yetisi veren, onları olup bitenlere şahit olarak yaratan sensin. Yer, gök, gece ve gündüz, kısacası her şeyi kullarının yaptıklarına şahit edensin. Ey kainattaki her şeyi gören ve bilen Allah'ım! Bizleri hakikati görenlerden, hak ile batılı ayırt edenlerden eyle. Amin.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru. Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıran ameli yapmak isterim. Allah'ım, senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

hayattaki en hakiki örneğimiz, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa şöyle buyurdu: eğer gökyüzündeki ve yeryüzündeki bütün canlılar bir Müslümanın kanının dökülmesine göz yumarlar, rıza gösterirlerse, o kanı dökülen, öldürülen bir Müslümandan dolayı Cenab-ı Hak gökteki ve yerdeki bütün canlıları cehenneme doldurur. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner, çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, işimdeki aşırılıkları ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bağışla. Ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin her şeye gücün yeter.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

El Hafir Celle Celalu Celle Celalu. Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla muhafaza eden. Sen El Hafizsin. Her şeyi koruyup gözetensin. Kainattaki her şeyi gözeten, tabiatı dengede tutansın. Kullarının bütün yaptıklarını bilen, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. İnsanı endişelerden koruyan, onu tehlikelerden uzak tutansın. Sana güveneni doğru yola sevk eden, gözetensin. İnsanı akıl, irade ve vicdanı aracılığıyla tüm kötülüklerden muhafaza edensin. Kulluğun temelini ibadet, ibadetin temelini ise namazla şereflendirensin. Namazını muhafaza edenlere Hafiz ismin ile tecelli edensin. Ey her şeyi koruyup gözeten Allah'ım, bizi isminle koruduklarından eyle. Amin.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, şüphesiz ben nefsime zulmettim. Günahları bağışlayacak olan yalnız sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü bağışlaması ve rahmeti çok olan sadece sensin. Allah'ım, dinimi güzelce yaşat ki o benim güvencemdir. Dünyamı düzelt ki benim geçim kaynağımdır. Ahiretimi hazırla ki o benim son durağımdır. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.
2: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, Allah Teala ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi ilim adamı için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın görünüşte diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirasa kavuşan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

El Hakem Celle Celalu Celle Celalu. Her işte hikmet ve adaletle hükmeden. Sen El Hakemsin. Hikmetle hükmeden, hakkı yerine getirensin. Mutlak hakim olan, hakkı doğru olmayandan ayıransın. Bilgisi ve adaletiyle son hükmü veren, haklı ve haksızı, suçlu ve suçsuzu ayırt edensin. Tarafsız karar veren, hükmü elinde bulundurансın. Hakimlerin hakimliğine, hükümdarların hükümdarlığına hüküm veren yalnız sensin. Senin hükmün olmadan hiçbir varlık var olamaz, hiçbir hadise gerçekleşemez. Ahirette haklı ve haksızı belirleyecek olan adil hüküm ve karşı durulmaz gücün tek sahibi sensin. Mutlak adaletin tecellisini ebediyet alemine saklayan, tüm sırları bilen, her türlü davranışın karşılığını belirleyensin. Ey kainattaki tüm varlıklara hükmeden yüce Allah'ım, bizi senin ahkamına bağlı, adaletinden ayrılmayan kullardan eyle. Amin.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygamberlere inandım. Allah'ın adıyla, onun adıyla hareket edildiğinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, bana öğrettiğin ilimle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi artır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib'i Hanzala bin Errebi el-Üseydi'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Sübhanallah, sen ne diyorsun dedi. Efendimizin huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Efendimizin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza kavuşup işimizin başına gidince çoğunu unutuyoruz dedi. Ebu Bekir, biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Efendimizin huzuruna girdik. Ey Allah'ın Resulü, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, sizin yanınızda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsunuz. Gözümüzle görür gibi oluyoruz. Sizin yanınızdan çıkıp da çoluk çocukla ve eşimizle gücümüzle uğraşmaya başlayınca söylediğinizin çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Efendimiz şöyle dedi. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalabilip zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle müsafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

Es-Semi'u Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, her şeyi işiten. Sen Es-Semi'sin, her şeyi, her durumda, her bakımdan işiten ve duyansın. Sözlerin açığını da gizlisini de bilensin. İşitmesi sınırsız, vasıtasız olansın. Semi' isminin tecellisiyle yüreklerdeki sözleri, dillerdeki duaları işiten ve bilensin. Kainatın her noktasından her şeyi açık olarak duyansın. Senin isminin tecellisiyle tüm varlıklara işitme duyusunu bahşedensin. Akıl ve şuur sahibi olan insana konuşma yeteneği verensin. Müminlere namazın her rekatında rükudan doğrulurken Semiallahu limen hamide dedirtensin. Ey açık ya da gizli her şeyi işiten Allah'ım, dilek ve niyazlarımızı kabul eyle. Bizi hakikatin sesine kulak verenlerden kıl. Amin.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida. Hayatın sırrını

0: Ay Zilhicce ayı. Peygamberi bir rüya, kalbi uyumayan nebinin gönlüne konu. Ashabıyla paylaşır sevincini sevgili. Rüyanın her anını paylaşır hece hece. Kabe'nin anahtarı sunulmuştur o gece. Sahabede sevinç gözyaşları. Zülhüleyfe'de ihrama girer Efendimiz. Yanında Ümmü Seleme annemiz. Ve onlar, teslimiyette melekleri bile hayran bırakan, bir nehir gibi akan Ashab-ı Güzin efendilerimiz. Ve Mekke'den yola çıkan bir adam, adı Urve bin Mesud. Ya Muhammed, geri dön. Çünkü Mekke halkı seni ve adamlarını Kabe'ye sokmamak için yemin ettiler. Urve hem konuşuyor hem de Efendimizin sakalını okşuyor. O esnada Muğire bin Şube Efendimizin yanında nöbette. Urve'nin bu hareketini görünce kılıcının kınıyla onun eline vuruyor. Çek ellerini Resulullah'ın sakalından, yoksa o elini vücudundan ayırırım. Müşrik eli ona dokunamaz diyor. Urve gerisin geri Mekke'ye dönüyor. Mekke müşriklerine sesleniyor. Ey Kureyş cemaati, ben öyle bir topluluğun yanından geliyorum ki onlar hiçbir zaman Muhammed'i bırakmayacaklar. Onun bir kılına bile zarar verdirtmeyecekler. Sevgili Peygamberimiz niyetinin anlaşılmadığını düşünür. Bu yüzden Osman 10 kişiyle Mekke'de. Osman'ın gidişinden birkaç gün sonradır. Sahabe Efendimiz'e hasretle içini döker. Ya Resulallah, keşke Osman'ın yerinde olsaydı. Şimdi o hem Mekke'yi gördü hem de Kabe'yi ziyaret etti. Efendimiz tebessüm buyurdu. Biz ziyaret etmemişken sanmam ki Osman Kabe'yi bizsiz tavaf etsin. Gerçekten de öyleydi. Mekkeliler teklif etmişti ama Hazreti Osman, Resulullah tavaf etmedikçe ben de etmem demişti. Onu bu sözünden dolayı Mekke'de alıkoydular ve bir yalan ulaştı ashaba. Osman ve arkadaşları şehit olmuştu. Bir münadi sahabeye seslendi. Cibril Resulullah'a geldi ve beyat yapılmasını emretti. Allah'ın adı üzere gidip beyat ediniz. Sevgili Semüre ağacının altında. Kimi sahabe elinde tuttuğu yapraklarla ona gölge yapıyor. Kimi ağacın dallarını tutuyor sırtına değmesin diye. Kimi de Ömer gibi elini kolunun altına destek yapıyor. Yorulmasın sevgili. Ve o gün sahabe gruplar halinde beyatta.
1: Allah sana zafer ve fethi nasip edene kadar senin önünde kılıç sallamak veya ölmek üzere.
0: Müşrikler beyat haberini alır ve barış imzalamak için bir elçi gönderir. Gönderilen elçi Süheyl bin Amr. Anlaşma maddeleri kağıda yazılacak. Kalem Hazreti Ali'nin elinde. Efendimiz Ali'ye emrediyor. Yazıya besmele ile başla. Süheyl atılıyor. Hayır, öyle yazma. Biz besmelenin ne olduğunu bilmiyoruz. Rahman ne demektir bilmiyoruz. Allah'ın ismiyle başla. Süheyl'in itirazı ashabı öfkelendiriyor. Vallahi biz besmeleden başkasını yazmayız ve yazdırmayız. Süheyl, o halde ben de bu anlaşmayı yapmam diyor.

sakın Muhammed Resulullah'tan başkasını yazma. Yoksa bu meseleyi kılıç halleder. Efendimiz sahabeye eliyle susmalarını işaret ediyor. Hazreti Ali, ya Resulallah, ben sizin Resul sıfatınızı silemem diyor. Efendimiz, orayı bana göster ben sileyim diyor. Ve Ali'nin gösterdiği yeri mübarek eliyle siliyor. Sahabe üzgün. Anlaşma maddelerine göre o yıl Kabe ziyaret edilmeyecek. Hazreti Ömer birçok sahabenin sözcülüğünü yapıyor. Ya Resulallah, sen Harem-i Şerif'e gireceğimizi söylemedin mi? Niçin Kabe'yi ziyaret etmiyoruz? Sen Allah'ın peygamberi değil misin? Bunlar müşrik değil mi? Niye bu zillete katlanmak zorundayız? Efendimizin kalbi mahzun. Harem-i Şerif'e gireceğimizi söyledim ama bu yıl gireceğimizi söylemedim diyor. Ve Peygamberimiz emrediyor. Kurbanlarınızı kesin, saçlarınızı kısaltın. Medine'ye dönüyoruz. Emri yerine getiren kimse yok. 3 kez tekrar ediyor emri. Ve üzgün bir şekilde çadırına dönüyor. Çadırda annemiz Ümmü Seleme. Efendimiz'i görünce, ne oldu ya Resulallah diyor. Sevgililer sevgilisi mahzun. Bu insanlara ne oluyor ki? Benim sözümü dinlemiyorlar. Ben onlara kurbanlarınızı kesin diyorum. Hepsi yüzüme bakıyor. Ümmü Seleme annemiz, ya Resulallah diyor. Siz şimdi dışarı çıkın ama onlara bir şey söylemeyin. Yoksa sizi dinlemedikleri için Allah onları helak eder. Siz kurbanınızı kesin, saçınızı kısaltın. Onlar sizi görünce mutlaka aynısını yapacaklardır. Efendimiz hiçbir şey söylemeden kurbanını kesti. Sahabe peygamberin bu halini görünce kurbanlarını kesmek için birbirleriyle yarıştı. Hudeybiye fethi müjdeleyen bir barıştı. Fethin kapısıydı. Çok geçmeden Mekkeli müşrikler anlaşmayı ihlal edecek. Allah'ın Resulü Mekke'yi fethedecekti. Sadakat ispat isterdi. Hudeybiye sadakatin sınandığı yerdi. O gün biat ölüm üzereydi ve ölünseydi değerdi. Bugün tevbe üzere biatımız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.
4: Hazreti Nuh'un duası. Nuh aleyhisselam kendisine iman etmeyen oğlu suda boğulunca, Rabbim, şüphesiz ki oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimler hakimisin diye Rabbine seslenmiş. Bunun üzerine Yüce Allah, ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim buyurmuştur. Bu uyarı sonunda Nuh aleyhisselam Allah'a şöyle dua etmiştir. Ey Rabbim, bilmediğim şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, ben hüsrana düşenlerden olurum. Nuh aleyhisselam'ın başka bir duası da, ey Rabbim, bana, babama, anneme, mümin olarak evime girene ve bütün mümin erkek ve mümin kadınlara mağfiret eyle. Zalimlerin de sadece helakini artır.

Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida. Sizler için en güzelini söylüyor, en güzeli dinletiyoruz. Radyo Nida.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Efendim hoş geldiniz. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında hamdolsun yeniden beraberiz. İnşallah biz ayrılan süre içerisinde unutula gelmiş, kenarda, köşede kalmış bir mevzuyu yine düşünce gündemimize getirmeye ve hatırlamaya çalışacağız. İçimizde apayrı bir dünya var. Tutkularımızın, sevgilerimizin, bir türlü bitmeyen isteklerimizin, nefret ettiklerimizin, kızgınlıklarımızın hasılı. Her birinde rahmanilikle şeytanilik arasında salınma potansiyelinin yüklendiği koca bir dünya var. Nefs öyle bir şey ki anlatıldığına göre, peygamberler hariç bir türlü doymak bilmeyen, şükürden aciz, sürekli bir isyan halinde kendine verilen nimetleri sahip olduklarını sürekli unutan ve bir çocuğun anne ve babasından sokakta gördüğü bir oyuncağı istemesi gibi onu elde edene kadar ısrarına devam eden inatçı mı inatçı bir imtihan. Her birimizde olan işte bu nefis, insanın yaratılmasından bugüne ve kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Kimler geldi? Hepimizin bildiği Firavun öyle nefsine inandı, öyle değer verdi ki ömrünü ilahlık davasıyla geçirdi ve hüsrana uğradı biliyorsunuz. Firavun her ne kadar acziyetinin farkında da olsa zaman zaman işte o nefsin esiri olduğu için geri adım atmak da istemiyordu. Rivayete göre şeytan bir defasında Firavun'un kapısını çalmıştı. Firavun kim o diye seslendiğinde şeytan oralı bile olmamıştı. Şeytan bu şekilde 3 defa kapıyı çaldığında Firavun en son dayanamadı kapıyı açtı. Şeytanı karşısında gören Firavun, "Dostum sen miydin, niye girmedin?" dediğinde şeytan Firavun'a şu ibretlik sözleri söyledi. "Yahu sen ne alçak birisin. İlahlık davasında bulunuyorsun ama daha kapının ardında kim olduğunu bilemiyorsun." Her birimiz maalesef aynı nefsi taşıdığımız için bir firavun olma potansiyeline sahibiz maazallah. Yine Şeddat çok meşhurdur. Şeddat'ın sahte cenneti daha evvel sizinle paylaşmıştık. Çok kısaca anlatayım, Şeddat bin Ad bir insanın nefsinin kendisini nasıl alçalttığını gösteriyor. Çok önemli misallerden. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Şeddat putlara taparak hayatını sürdürüyordu ve Ad kavminin hükümdarıydı. Allah-u Teala bu kavme Hazreti Hud aleyhisselamı peygamber olarak göndermişti. Şeddat nefsinin esareti altında kendisini o kadar güçlü görüyordu ki bütün insanlara kendine boyun eğmeleri hususunda zorbalık yapıyor, çeşitli işkencelere tabi tutuyordu ve putlar vardı. Bunların üzerinden kurduğu o otoriteyi herkes tanımak zorundaydı. Şeddat ve kavmi tebliğ için gelen Hazreti Hud aleyhisselamı dinlemedi. Hud aleyhisselam onları ikaz ettikçe onlar iftiralara devam ettiler, peygamberi suçladılar. Hatta o kadar ileri gitti ki Şeddat, ne dedi? Hud aleyhisselama, yahut dedi, senin ilahın o dünyada yaptığı cennetle övünüyorsa ben de bu dünyada öyle bir cennet yapayım ki onun cennetinden daha güzel olsun. O akılsız adam sizin de duyduğunuz üzere İrem bağını yaptırdı meşhur. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinde ne buyuruldu? İşte Ad kavmi. Onlar Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ettiler ve peygamberlerine isyan ettiler. Ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Bu dünyada da kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Evet kardeşlerim, nefsi yani üzerimizde bulunan aslında bir bakıma bombayı veya zehri ne derseniz deyin tanımaya çalışıyoruz. Ebrehe'yi de mutlaka duymuşsunuzdur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşriflerine az bir zaman kalmıştı.
Yemen diyarında o meşhur Ebrehe, Mekke'nin o zamanlar hac ve ticaret merkezi olmasını bir türlü kendine sindiremedi. Mekke'deki herkesin gitmek için yarıştığı Beytullah'ı yıkma düşüncesi aklına geldi, yollara düştü. Kalabalık bir ordu, güçlü bir ordu topladı o zaman için, Mekke'ye yaklaştı. Ordunun başında yürüyen Mahmud isimli bir fil vardı, bütün zorlamalara rağmen Kabe yönüne doğru tek bir adım atmadı. Nefsine söz geçiremeyen bu zalim, bedbaht insana en güzel cevabı Efendimiz Aleyhisselam'ın dedesi Abdülmuttalip verdi. Ne demişti hatırlayın? Ebrehe'nin gasp ettiği, el koyduğu develerini ondan istediğinde, ben dedi Kabe'yi yıkmaya geldim, sen Kabe'nin korunmasını isteyeceğine kendi develerini istiyorsun öyle mi? Ne dedi Abdülmuttalip? Ben develerin sahibiyim, Kabe'nin de sahibi var, o beni korur. Sonra bildiğiniz gibi Ebrehe nefsinin zincirlerini kıramadı, küfrünü daha da arttırdı ve sonunda ebabil kuşlarının attığı taşlardan kurtulamadı. Tarihte daha çok örnekler var ama biz biraz kendimize bakalım. Kardeşlerim, her birimizin ama her birimizin nefsi var. Ve bu nefs her insana farklı şekilde yanaşıyor, farklı isteklerle, farklı aldatmalarla mücadelesine devam ediyor. Yani bugün etrafta gördüğünüz her insan, dinlediğiniz, takip ettiğiniz her alimin illaki nefsi var. Peki nefsi bu kadar güçlü kılan ne? Zaten insanın nefsi olmamış olsa imtihana da gerek kalmaz, melek olurduk. Melekler bildiğiniz gibi yemezler, içmezler, evlenmezler, cinsiyetleri yoktur, nefisleri söz konusu değildir. Sadece emir verilen neyse onu yaparlar ama biz böyle değiliz. Nefis şeytanla ortak olduğu için bize hiçbir zaman iyi ve güzel olanı, Allah'a ulaştıracak hal ve hareketleri tavsiye etmez. Ve insan nefsi her şeyi ister. Peki bu azgın nefse yenilmeyenler nasıl yenilmiyor? Nefsine yenilenler nasıl yeniliyorlar? Kardeşlerim, güzel bir örnek var. Diyor ki, sen bir yere gitmek istiyorsan, eski zaman tabii, ata binmen lazım. Ata bindiğin zaman yapacağın ilk iş nedir? Atını bir gemleyeceksin, yani atı kontrol altına alacaksın. Onun başka yerlere gitmesini engelleyeceksin. Bundan sonra ne yapacaksın? Atı koşturacaksın, menziline gideceksin. İşte diyorlar, nefis de aynen böyledir. Sen Allah'ın yoluna umut ettiğin, beklediğin, onun rızasına Celle Celaluhu gitmek istiyorsan, evvela o atı nefs gibi düşün, onu nasıl kullanacağını, onu nasıl kontrol altında tutabileceğini, daha doğrusu farklı yönlere seni çekmemesi için ne yapman lazım? Bunları öğrenmen gerekiyor diyor. Aynen bu programda özet halinde öğrenmeye çalıştığımız gibi. Kardeşlerim, şunu iyi bilmek lazım ki, nefsini terbiye edemeyen bir insan başkasını da terbiye edemez. Yani başkalarına bir yol göstermemiz için gözümüzün görmesi gerektiği gibi, birisine bir şey öğretmemiz için de o konu hakkında bilgi sahibi olmamız lazım. Merhametsiz bir insanın dilinden dökülen şefkat cümlelerinin bir faydası var mı? Bir iffetsizden ahlak dersi dinlenir mi? Kibirli bir insandan tevazu dersi alınır mı? Namaz kılmayan birisinin namazın faziletlerine dair sözleri değerli olur mu? Kalbe, ruha iner mi? İşte onun gibi başka insanlarla uğraşmadan önce o enerjimizi kendi hatalarımıza, kendi yanlışlarımıza, kendi nefsimizin bizi nerelere, hangi çukurlara götürdüğüne odaklanıp oralarda harcamamız gerekiyor. Peki az önce bir örnek vermiştik. Nefsi ıslah etmek nasıl oluyor? Onu salih amellere yönlendirmekle diyor alimlerimiz. Peki biz terbiye etmezsek, onu kontrol altında almazsak, kumarı, içkiyi, fuhşu, sadece eğlenme işini, ahireti unutmayı, ölümden bahsetmemeyi, boyna para biriktirmeyi, helal haram derdinde olmadan, sadece kazanmak için dünyaya geldiği algısını, başkalarına kötü davranmasını, kibirli olmasını,
hırsızlık yapmasını, uyuşturucu kullanmasını, dünyada ne kadar kötülük varsa hepsini ister. Ama nefsin en değer verdiği arkadaşı olan şeytanın ona vermiş olduğu en kuvvetli duygu şükretmemektir kardeşlerim. Peki sadece sende mi, bende mi var? Hayır, peygamberlerde dahi var. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın daha önce hayatından örnekler verdiğimiz programları hatırlayın. Bir manevi kalp ameliyatı yapılmış ve ardından şeytanın hissesi de kalbinden alınmıştı. Yani onun dışında her bir yaratılmış kulun illaki bir şeytanı yani nefsi vardı. Yusuf aleyhisselamı hatırlayın. Kur'an'da da geçer, ne buyurdu? Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis şiddetle kötülüğü emreder. Peygamber de olsa demek ki bu nefis durmuyor kardeşlerim. Biz kim oluyoruz da nefsimizden emin, bugün kendimizi cennetin şu katlarında şöyle güzel hediyelerle karşılaşacağımıza bugünden emin hissediyoruz. Kendimizi kandırıyoruz. Güzel insanlar, biz insanlar arzuları bitmeyen varlıklarız. İçimizde hayır da var, şer de var. İşte bu iki davet sesini sürekli duyuyoruz. Zaten böyle olduğu için imtihan ediliyoruz. Yani iç dünyamızda şeytani ve nefsani çağrıları susturup rahmani mesajların, o ilhamların hakimiyetini sağlayabildiğimiz kadar sağlamakla mükellefiz. Peki biz bunu nasıl yapacağız kardeşim? Şu benlikten nasıl arınacağız? Nur suresinde şöyle buyruluyor. Tam da konuşmaya çalıştığımız mevzuda. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa bilsin ki o, hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lütfu ve rahmeti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah, dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Nefs dendiği zaman hemen aklımıza günah gelebilir. Günahlar bir ateşe benzer. Şöyle küçücük kibrit çöpü kadar bir ateş bile eğer söndürülmezse, önlem alınmazsa koca bir ormanı hektar hektar yakıp kül edebiliyor. Şöyle yüz ölçümüne baksan yanan o arazinin trilyonda biri kadar olmayan küçücük bir kibrit çöpünden çıkan zarar. Günahlar da aynen böyle. Günahların şusu büyüktü, busu küçüktü, şurası neyseydi diye küçümsememek, tevbe etmek, istiğfar ve pişmanlıkla o günah ateşini söndürmek durumundayız. Bugün nasıl hastahanelerde tedaviye geçmeden önce bir kan alınıyor değil mi? Analiz yapılıyor laboratuvarda. O virüslerin insanı ne hale getirdiğini düşünün. İri yarı bir insan, belki bir güreşçi, şöyle baktığın zaman maşallah ne kadar kuvvetli bir insan dediğin, o insanı bir virüs göze görülmüyor, tartamıyorsun, ağırlığı da yok. Dev gibi o koca adamı yer ile yeksan ediyor. Ayağa bile kalkamıyor adam. Değil mi? İşte günahlar da kardeşlerim manevi bir virüs aslında. Şimdi cep telefonlarımız var mesela, bir virüs girdi. Tüm telefon sistemini, ayarını nasıl bozuyor? Aynen onun gibi. Günahkar bir insan o virüs girmiş bilgisayar veya işte telefon gibi kendini iyi hissetmiyor. Ruhen ve kalben ya bende bir farklılaşma var diyor, bir ağırlık var, bir şeyler var, fark ediyor gibi bir şeyleri ama bunu anlamlandıramıyor, çözemiyor. Kardeşler, daha evvel programlarda sizinle paylaştık. Nefsin en önemli arkadaşı ve destekleyicisi şeytan demiştik. Bizim düşmanımız. Ve ona insanın içine odaklanmadan tutun da damarlarında dolaşmaya kadar imkan verilmiş. O sebeple şeytan bizim karşımıza çıkıp gel bakalım ya sana şunu yaptırayım demiyor, tamamen bizim içimize oynuyor. Kimi zaman açlıkla korkutuyor. Herkese rızık verenin Allah-u Teala olduğunu unutturuyor. Annemizi, babamızı veya ana rahmindeki çocuğu öldürtecek hale geliyor. Maalesef kürtaj. Kimi zaman da kötülükleri, günahları süslüyor. Onları içimize sinecek, taleplerimizi ona yöneltecek,
yoğunlaştıracak hale geliyor. Sen şöyle büyüksün, şöyle güzelsin, böyle yakışıklısın, şöyle zenginsin, böyle alimsin, sen nasıl bir kadınsın veya ondaki sende yok, sen nasıl bir kulsun? Her insanın özelliğinden bir yoldan çıkarma, bir saptırma yönelişi üretmeye devam ediyor. Biz nefsimizin farkına varmak zorundayız. Teyakkuz halinde bulunmalıyız. İçimiz önemli. Ne yapıyoruz? Bir duman, kötü bir koku, hemen rahatsız oluyoruz. Hatta birkaç saniye nefes almıyoruz ciğerlerimizi korumak için. Çürük bir meyveyi yemiyoruz, değil mi? Kokmuş bir yemeği midemize göndermiyoruz. Ama ya içimiz çürümüşse, ya içimiz boşalmışsa güzelliklerden, vücudumuzda bir hasar olduğunda hemen hastaneye gidiyoruz. O virüsler dedik ya, göze görünmeyen şeyler. Ya içimizdeki şeytan artık her yere yayılmışsa, metastaz yapması bir hastalığın vücutta yayılması gibi, ya bizim kalbimizin o çok değerli duygularını bozmuşsa, ya bizim nefsimizin dizginini tam olarak ele geçirmişse, bundan haberdar mıyız? Evet, nefisteki kirlenmelere karşı tedbirler almak zorundayız. Nefsimizin üstadının, patronunun şeytan olduğunu unutmayalım. Nefis bir türlü doymuyor ve günahta öyle ısrarcı oluyor ki insan artık nefsinin tuzağına düşmüş hale geliyor. Bundan böyle nefsi ne istiyorsa onu yapmak zorunda hissediyor. Yani Allah korusun, her işlediğimiz günah aslında düşmanımızın cephanesine bir mermi oluyor. Efendim, mideniz ağrıdıysa daha önce, bir mide üşütmesi veya farklı bir mide rahatsızlığında ya da bir gripal enfeksiyonda da benzer şeyler oluyor, semptomlar. Etrafınızdakiler ne kadar sizin için çorba mı yapalım, canı ne istiyor vesaire bir şey dese de, sizin karşınızda kocaman bir tepsi baklava olsa onu yiyebiliyor musunuz o haldeyken? Canınız istemiyor, değil mi? O lezzeti, tadı alamayacağınızı biliyorsunuz. Belki küçük bir parça karşınızdaki insanı kırmamak için ağzınıza attınız, size acı gelecek. Çünkü rahatsızsınız. Aynen bunun gibi insan o amellerinden, işte namaz kılıyor diyelim, oruç tutuyor, onlardan tat alamıyorsa demek ki manen bizde bir yara var, bir hastalık var. İşte o zaman tedavi olmamız gerekiyor. Maddi tedavi değil, manen bir tedavi. Bunun için de bu hastalıkların, manen hastalıkların giderilmesi için samimi bir şekilde Allahu Teala'ya dua etmek, tevbe istiğfar etmek ve o günden sonra yapacağı her şeyde daha hayırlı, daha dürüst, daha haramlardan kaçan, daha az boş vakitlerinde takılan, vaktini iyi değerlendiren bir insan olmalıyız. İnsanın nefsinin en önemli terbiye edicilerinden bir tanesi de akla ölümü, kabri, ahireti getirmektir. Dikkat edin, nefsimiz nerede bir cenaze, nerede ölümle ilgili, kabirle ilgili, ahiretle ilgili, ceza ile ilgili, kıyamet ile ilgili bir şey gelse, duysak, görsek bununla ilgili bir şeyleri, hemen bir uykumuz gelir. Hemen dinlememeye çalışırız. Hatta mezarlıkların yanından geçerken bile kafamızı kaldırıp şöyle bir bakmayız bile. Neden? Aklımıza getirmek istemiyoruz. Çünkü nefsimizin de işine gelmiyor. Uyutuyoruz. Unutturmak için birçok insan içki içiyor. Birçok insan uyuşturucu ve sarhoşluğun o geçici vermiş olduğu birkaç lezzeti arıyor. O yüzden işte eğlenceler, şu kulüpler, şu diskolar var. Yeter ki ahiretimi, ölümü unutayım. Ama korkunun ecele de faydası yok. Kardeşlerim, bu neye benziyor? Bir deve kuşuna. Deve kuşu ne yapıyor? Avcıyı gördüğü zaman uçamıyormuş. Biraz oraya, biraz buraya kaçmaya çalışıyor. Baktı ki etrafı sarıldı. Başını kuma sokarmış. Avcı beni görmesin diye. Görünmediğini zannediyor. Halbuki kocaman gövdesi dışarıda. Aynen bunun gibi günahkar bir insan da ölüm beni görmesin diye başını gaflet kumuna sokuyor. Ancak ölüm bir gerçek. Nefes almak gibi şu hayatın kendisi kadar gerçek ve bir saniye bile beklemeden berzah alemine götürülüyoruz. İşte her
Her işlediğimiz günah, bakmamamız gereken bir erkeğin, bir kadının videosu veya mahrem konuların konuşulması, gereksiz bazı dizilerin, filmlerin izlenmesi, arkadaş çevremizin maalesef tam nefsimizin hoşuna giden nefislerinin esiri olmuşlardan oluşması, tüm bunlar tertemiz ve bembeyaz bir sayfa düşünün, oraya düşen siyah bir lekedir. O bembeyaz sayfada bir günah damlası 2, 3, 5 derken belli bir zaman sonra simsiyah bir sayfaya dönüşüyor ya. Maalesef artık kapkara bir sayfaya dönüşen o kağıdı elimize aldığımızda, şöyle güneşe tuttuğumuzda güneşin ışıklarını göremeyecek hale geliyoruz. Her günah bir siyah leke. İçimizdeki tüm putları devirmek ve en büyüğünün, belki şeytanın boynuna baltayı asmak gerekiyor. Yeni bir hayatımızı tanzim etmemiz gerekiyor. 24 yaşındayım, 17 yaşındayım, 69 yaşındayım. Sizin için geç değil, halen hayattasınız. Söz verelim, bundan sonra daha iyi bir kul olmaya çalışacağım. Eksiklerimi biliyorum, nefsimin bir türlü doymadığını, sürekli kötüyü bana telkin ettiğini biliyorum. Bu dünyada çalışırım, alnımın terini dökerim. Ama hırsızlıkla, ama esnafsam insanları aldatarak, kandırarak değil, helal alın terimle. Gerekiyorsa evet, para da biriktiririm. Evimi, arabamı almak için, arsamı almak için, çoluğuma, çocuğuma, elimden gelen yardımda bulunmak için. Ama bilirim ki doymayan bir nefsim vardır. Ve bütün çalışmamın, bütün bu çabamın karşılığı helal mi, haram mı kazandım, ahirette karşıma çıkacaktır. Toprağın içinden o küçük küçük altınları süzmek gibi nefisle mücadele. Zor, eleye eleye, kibir gibi, haset gibi, kendini beğenmek gibi, cimrilik gibi, içimizde daha hangi hastalıklar varsa teyakkuz halinde olacağız. Nefsin gurur iddiasını ayaklar altına alacağız. Bazen bizden daha zor durumda olan insanlara şöyle bir bakacağız, ibret nazarıyla yardım edeceğiz. Üzerimizdeki hangi nimetler var, farkında bile değiliz. Dünyada onca açlık çeken, zulüm altında inleyenler var. İşte bir taraf Filistin'de, Lübnan'da neler oluyor? Afrika'da insanlar susuzluktan ölüyor. Farkına varacağız. Ne kadar rahat bir hayatta yaşadığımızı, ne kadar şükürsüz olduğumuzu, bazen elimizdekini, avucumuzdakini infak edeceğiz. Nefsimizin hayır, sakın yardım etme demesine rağmen. Bazen de kalbimiz kirlendiyse, katılaştıysa, kimsenin olmadığı, yalnız olduğumuz bir gece ışıkları kapatacağız. Seccademizin üzerinde ellerimizi açacağız, duamızı edeceğiz. Mahşeri hatırlayıp Allahu Teala'nın huzurunda samimiyetle yapıp ettiğimiz günahları düşünüp gözyaşlarıyla seccadeyi ıslatacağız. Ama nefsi asla boş bırakmayacağız. İyiliklerle meşgul olmaya söz vereceğiz bu akşamdan sonra. İyilerle oturup kalkmaya çalışacağız. Kitap okumayı sevmiyorsak, sevmemenin nefsten geldiğini düşünüp, sen bir saat, iki saat maç izlersin, film izlersin, dizi izlersin, sosyal medyada saatlerce vakit geçirirsin, gereksiz saçma sapan şeyleri dinler, izlersin. Allah için bir yarım saat ayıracağın vakit yok mu nefsim? Şu yarım saatte diz çöküp Allah'ın huzurunda zikredeceksin, şu ibadet yapacaksın diye mücadele etmek zorundayız. Dinimizin bize emrettiği gibi kendiniz için yapabileceğiniz ölçüde ahiret için kuvvet hazırlayın. Ey güzel insanlar, kardeşlerim, Allahu Teala sizleri, bizleri, tüm kardeşlerimizi doğru olan yolundan ayırmasın. Nefsimizde, mücadelemizde, son nefeste dahi bize başarılar ihsan eylesin. Cehennemin narından, kadınlardan ve erkeklerden gelecek tüm kötülüklerden, büyülerden, nazarlardan, tüm afetlerden, caymaktan, yoldan sapmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Gazze'de,
Filistin'in her bir yanında, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Keşmir'de, Lübnan'da zulüm altında yaşayan tüm kardeşlerimize yardım eylesin. O zalimlere karşı vereceği cezalarda da bizi memur eylesin. Ya Rabbi, nefislerimizin şerrinden sana sığınıyoruz. Sen ki affetmeyi seversin, ne olur bizleri affeyle. Hayırlı bir ilim, hayırlı bir ömür, hayırlı bir ölüm, hayırlı bir ahiret nasip eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kardeşlerim, en değerli sermayemiz olan vaktinizi şöyle yarım saat gibi ortalama olsa da bizimle paylaştığınız, şu konuşulanlara ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Sürçülisan ettik, affola. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sallallahu aleyküm.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Eşşekur Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Kendi rızası için yapılan iyi işleri ziyadesiyle mükafatlandıran. Sen Eşşekursun. Senin rızan için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık verensin. Kulunun iyi bir amelini, az veya çok her itaatini fazlasıyla ödüllendirensin. Hiçbir teşekkürü karşılıksız bırakmayansın. Günahları bağışlayan, cezalandırmakta acele etmeyen, iyilikler için fırsatlar sunansın. Kulun güzel davranışları, hamd ve şükür yalnız sanadır. Şefkat ve mükafat yalnız sendendir. Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği gibi, şükreden kişi kendi lehine şükretmiş olur. Cömertliğiyle şeref bahşeden, kullarına akıl, irade ve vicdan veren Allah'ım, bizi nimete hakkıyla mukabele edenlerden, şükretme duygusuna şükredenlerden eyle. Amin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221

0: 0830 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: İnsanlara öğüt ver, almayan horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bu mübarek cuma gününde sizlerle beraberiz inşallah. Allah-u Teala bu mübarek günün hürmetine dualarımızı kabul eylesin. Sıkıntılarımızı gidersin, umduklarımıza nail eylesin. Rızasına uygun bir şekilde hayat sürmemizi nasip eylesin. Bu mübarek günün hürmetine amin. Kıymetli dinleyenler, sahih hadis-i şeriflerden içinde çok çeşitli nasihatleri ihtiva eden bir hadis-i şerifi size okumak istiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Çok hadis rivayet eden Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerine çok rağbeti olup onları çok iyi takip edip ezberleyip toplayan o mübarek sahabinin şefaatine Allah-u Teala bizleri erdirsin. Amin. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklettiği sahih hadis-i şerife göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurmuşlar: üç iş vardır, eylem, amel, fiil vardır, ibadet vardır ki bunlar insanı kurtarır. Nereden kurtarır? Azaptan kurtarır, cehenneme düşmekten kurtarır. Yani insanı cennete götürür. Buna mukabil üç tane başka iş vardır ki, düşünce ve huy vardır ki onlar da insanı helak eder, helake götürür, mahveder. Yani hem dünyada başı dara gelir, sıkışır, kötü olur, hem de ahirette ceza görür, ikaba maruz kalır, cehenneme düşer. Bunların dışında bir üçüncü grup, üç tane husus vardır ki bunlar müminin derecesini arttırır. Zaten mümin olmak dolayısıyla elbette bir üstünlüğü vardır başka insanlardan, ama öteki müminler arasında da mevkiini ve puanını yükseltir. Üç şey de vardır ki bunlar da insanın bilerek, bilmeyerek işlemiş olduğu hatalara kefaret olur. Onların silinmesine vesile olur, sebep olur. Esat Coşan Hoca Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, görüyorsunuz demek ki 12 tane konuyu zihninizde tutmanız lazım. O bakımdan bir hafıza imtihanı aynı zamanda sizler için. Can kulağıyla dikkatli bir şekilde dinleyin. Çünkü hepsi bizim için çok önemli şeyler buyuruyor. İnsanı kurtaran 3 şeyin sayılmasına gelince, bu 3 şeyden birincisi tenhada ve kalabalıkta, gizlide ve aşikarede, sırda ve alaniyede Allah-u Teala hazretlerinden korkmak. Tabii insan eğer başka insanların yanında kötü şeyleri yapmaktan korkuyor da yalnız kaldığı zaman yapıyorsa bu olmaz. Çünkü yalnız kaldığı zaman insan yalnız kalmıyor ki. Allah-u Teala hazretleri her yerde onunla hazır ve nazır, onun her yaptığını görüyor. Mümin suresinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, Allah kulların yaptıklarını görüyor, biliyor. Yapacağını da biliyor, yapmış olduğunu da biliyor, gelmişini de biliyor ve geleceğini de biliyor. Allah-u Teala hazretleri olduğuna göre yalnız değil. Üstelik gövdesinde, vücudunda insanın vazifeli nice nice melekler var. Etrafında melekler var. Binaenaleyh Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifini hatırladım buyuruyor. Yani insan arkadaşından utandığı gibi yanında devamlı bulunmakla vazifeli olan meleğinden de utansın. Ondan da haya üzere bulunsun. Yani açılmasın, saçılmasın ve dikkat etsin demiş oluyor Efendimiz. Demek ki insanı kurtaracak duygulardan birisi Allah'tan korkmak. Ama ne zaman? Her zaman. Yani herkesin yanında, yalnız olduğu zamanda, gizlide de aşikarda da Allah-u Teala'dan korkacak. Hiç kimse olmadığı zaman günah işlememek de imanın gereğidir. Hiç kimse olmadığı yerde Allah var Celle Celaluhu. Allah-u Teala görüyor. Önünüzde bir para dursa, sahibi olmasa, elinizi uzattığınız zaman onu cebinize indirmeniz imkanı olsa bile Müslüman olarak siz elinizi uzatmazsınız. Neden? Çünkü bu para benim değil.
dursun yerinde. Kim bırakmışsa gelir alır dersiniz. Küçük bir dünya menfaati için ahiretinizi tehlikeye sokmazsınız. Bir Müslüman sokmaz. Siz de sokmazsınız ve sokmamalısınız. Birisi böylece Allah-u Teala'dan korkmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah güzeldir, güzelliği sever. Tabi Allah-u Teala hazretlerinin marifetine ermek, onu tanımak yüksek bir derece. Herkes onu tanıyamıyor, herkes onu düşünemiyor, herkes onun Esma-i Hüsna'sını, Evsav-ı Ulyâ'sını anlayamıyor. O bakımdan tanımadığından dolayı bir yabancılık sezebilir. Ama marifetullah ehli, arif kullar, Allah-u Teala'yı bilen kullar, tanıyan kullar, Allah-u Teala'nın aynı zamanda aşıkları olurlar, muhibleri olurlar. Her şeyden çok Allah-u Teala hazretlerini severler. Peki sevgi varken bu korku ne oluyor? Yani haşyetullah ne oluyor? Bunun izahı nedir denirse, bunun izahı şudur buyuruyor. Seven bir insan sevdiğinin teveccühünden mahrum kalmaktan korkar. Ben Allah'ı seviyorum ama ya Allah beni sevmezse, ya ben Allah-u Teala'nın sevgisinden mahrum düşersem, ya huzurundan kovulursam, ya Allah-u Teala'nın beni sevmemesine sebep olacak bir şey işlersem, elimden ayağımdan böyle bir günah çıkarsa, aman yapar mıyım onu, yapmamalıyım diye, insan sevgisi elinden kaçmasın diye, sevdiği kendisine darılmasın diye, sevdiğini kırmamak için de korkar. İşte bu haşyetullah. Bunu böyle anlayıp böylece titiz olmak lazım. Yani Allah-u Teala'nın rızasını ve sevgisini kaçırmamak için bir dikkat, bir korku içinde olmamız gerekiyor. Bunu hatırımızda tutalım. Bir bu. İkincisi, fakirlikte ve zenginlikte orta yolda olmak. Dikkatli olmak, aşırı olmamak. Kast orta yol demek. Demek ki insan ne zengin olduğu zaman taşkınlık yapacak, ne de çok miskinlik yapacak. Fakirlikte de, zenginlikte de onun İslam'ı, güzel evsabını etkileyemeyecek. O ölçülü, doğru yolda, Allah-u Teala'nın sevdiği, aşırılıklardan uzak olan yolda, Cadde-i Kübra'yı rıza-i bâride sağlam bir şekilde yürütecek. Bu dengelilik demektir. Yani etraftan esen hafif rüzgarlardan sağlam Müslümanın sallanmaması demektir. Tabi eğer sallanıyorsa, fakir olduğu zaman tuğyan ediyorsa, isyan ediyorsa, Allah muhafaza, zengin olduğu zaman günaha dalıyorsa, kibre düşüyorsa, o zaman zayıf demektir. Müslüman bu gibi durumlarda durumu değişmeyecek kadar imanı sağlamdır. Allah-u Teala'ya bağlılığı sağlamdır. Fakirliğin kendisine Allah-u Teala'dan geldiğini, bir gün gelip onun da gidebileceğini, verenin alanın Allah-u Teala olduğunu bilir ve ölçülü olur. Zengin olduğu zaman da bu zenginliğiyle kendisine bir takım görevler geldiğini, fakirleri kollaması gerektiğini, hayır hasenat yapması gerektiğini, zenginliği şatafat ve tantana ve debdebe için harcamaması gerektiğini, israf yapmaması gerektiğini düşünür. Demek ki insanı kurtaracak duygulardan birisi gizlide, aşikârede Allah-u Teala'dan korkmak, ikincisi de zenginlikte, fakirlikte orta yolu, denge yolunu terk etmemek. Aşırı uçlara, aşırı duygulara kaymamaktır. Üçüncüsü, kızdığı zamanda, memnun ve hoşnut olduğu zamanda karşısındakine adaletle muamele etmekten ayrılmamak. Müslüman nasıl bir kimsedir? Müslüman başkalarının anlamayacağı kadar asil ve garip bir kimsedir. Mesela eğer babası bile haksız olsa onun aleyhinde karar verebilir. Nisa suresinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki mealen, kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun buyuruluyor. Kendisinin aleyhinde bile olsa adalet şunu icap ettiriyor, ben şöyleyim, ben suçluyum diyebilir. Böyle bir terbiyeye sahiptir Müslüman. Adaleti hiçbir zaman bırakmaz. Karşısındakini insandan hoşnut, razı, akrabası o kendisine iyilik etmiş bir kimse
evvelce iyi bir kimseydi ama şu anda suç işlemiş. O halde adalet neyse o cezayı yer. Yani onu seviyor, onunla arası iyi, ona karşı hoşnut, rızası var diye adaletten ayrılmaz. Aksine sevmediği bir insan, kızdığı bir insan veya kendisiyle onun arasında ihtilaf, problem olan bir insan ama haklı, o zaman ona da haklısın diyebilir Müslüman. İşte bu duygu, bu üç duygu hatırınızda kalsın buyuruyor kıymetli dinleyenler. Birisi Allah'tan korkmak, Allah'ın rızasını kaybederim diye titiz olmak, titremek. İkincisi her halde, zenginlikte, fakirlikte denge yolundan, orta yoldan, itidalli, vakarlı yoldan ayrılmamak, aşırı duygulara kaymamak, şımarmamak veya küsüp darılmamak. Üçüncüsü kendisinden adalet bekleyen karşısındaki insan kim olursa olsun, o benim yakınım diye veya ben ona kızıyorum diye adaletten sapmamak. İcabında sevmediği insana doğru hüküm verebilmek, haklısın diyebilmek. İcabında eğer sevdiği insan haksızsa sen haksızsın diyebilmek. İşte Müslüman böyledir ve İslam hakimleri böyle yaşamışlar. Bunun misallerini doldurmuşlardır İslam tarihinin sayfalarına. Temenni ederim ki bu muhterem davranışları fakültelerde, okullarda gençlere de bir ders olarak okusunlar. Yani adalet tarihinde böyle muhteşem kararlar vermiş olan hakimlerin böyle enteresan kararlarını insanlar öğrensinler. Evet, ilk üç tanesini sanıyorum hatırınızda kalır. Belki de benim haberim yokken cebinizden kalemi çıkartıp 12 maddeyi kaydetmeye bile başlarsınız buyuruyor. Evet, helak edici üç şey. Gelelim ikinci insanı helak eden üç tane duyguya. İnsanı helak eden üç şeyin birincisi şiddetli bir cimrilik. Cimrilik kötü bir huydur. İslam'a göre ve Müslüman asla cimri olamaz. Cimrilik huyu Müslümana yakışmaz. Müslüman cömerttir. Parası varsa parasıyla cömerttir. Parası yoksa hizmetiyle cömerttir. Hizmet cömertliğine ten cömertliği derler. Yani mal cömertliği vardır, ten cömertliği vardır. Hiç parası yoktur bir insanın ama pervane gibi hizmete koşar, koşturur, hizmet yapar, karşısındakine hizmet eder, memnun eder, sevap kazanır. Sevaplı işlere koşturur, camiye, hayra, hasenata, çeşitli dini hizmetlere. Bakarsınız koşturuyor, tabii oradan sevap kazanır. İşte o da cömertliğidir. Bir de can cömertliği vardır. Can cömertliği, cömertliğin en asil ve en yüksek derecesidir. İcabında İslam yolunda, Allah Celle Celaluhu'nun yolunda canını verir. Çünkü insanın en kıymetli varlığı candır. Onu da verebiliyorsa o insan en asil insan demektir. Ve biliyoruz ecdadımız Allah yolunda Celle Celaluhu canlarını veren kimseler şehit olmuşlar. Şehit olmayı arzu ederek, vatanlarından helalleşerek hizmet diyarlarına, cihad diyarlarına gitmişler. Allah-u Teala onların şefaatlerine bizleri erdirsin. Amin. Biz de mal ve ten ve can cömertliğine sahip olalım. Yani paramız varsa paramızla fakirleri, yoksulları sevindirelim. Hizmetlere paraları harcayalım. Paramız yoksa hizmete koşturalım. Bedenimizle cömertlik yapalım. En sonunda tabii canı vermek. Allah-u Teala harbe, darbe uğratmasın ama yani Müslümanlarla harp edecek olan insanların vay haline. Çünkü biz Allah yolunda Celle Celaluhu şehit olmayı en yüksek mertebe kabul ediyoruz. Canımızı da seve seve veririz buyuruyor. İnsanı helak eden duygulardan birincisi ne dedik? Şiddetli cimrilik. Bu olmamalı. Helak eder insanı. Çünkü cimrilik yapar, zekatını vermez. Cimrilik yapar, sadakasını vermez. Cimrilik yapar, çalar, çırpar, rüşvet alır, tamahkarlık eder, gayrimeşru işler yapar, haksız kazançlarla kesesini doldurmaya çalışır. Doldurur kesesini ama ahiretini mahveder. Onun için Müslüman cimrilik duygusundan uzak olacak. Gani gönüllü, cömert, engin ve zengin gönüllü bir kimse olacak. Bir bu. İkincisi,
kendisine tabi olunan hevai nefs. Bu da insanı helak eder. Biliyorsunuz hevai nefs, yani insanın nefsi emmaresinin istekleri zevke, sefaya, keyfe uyarsa haksızlıklara, günahlara dalar o kişi. Ona uymamak lazım. Nefse uymamanın, nefsin hevasını yenebilmenin eğitimini yapmak lazım. Bir ay askerlik yapar gibi düşünün. Mesela Ramazan-ı Şerif'te. Nefsimiz yemek istiyor, vermiyoruz. İçmek istiyor, vermiyoruz. Evlenmişiz, çoluk çocuğumuz var. Etrafımızda evliliğin bize sağladığı haklar var. O hakları kullanmıyoruz ki insanın bu duyguları en kuvvetli duygularıdır. Onların karşısına çıkıyoruz. İşte hevai nefsin karşısına çıkmayı böyle bir ay yapan bir Müslüman ondan sonra hevasına tabi olur mu? Bu anlatılan kelamları dikkatli bir şekilde dinleyelim. Hevai nefsine uyar da rüzgarın önündeki yaprak misali nefsi onu nereye götürürse gider mi? Günahlara gider mi? Müslüman gitmez, gitmemelidir. İşte giderse ne olur? O da helake götürür. Helake götürücü bir durumdur. Onun için hem cimri olmayacak bir Müslüman hem de nefsine karşı müteyakkız olacak. İçinden gelen arzuları frenleyecek, tutacak, ölçecek. Doğru mu? Değil mi? İçimden gelen istek yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım diyecek. Çok güzel bir hadis-i şerif. Çok güzel konulara ihtiva ediyor. Bu da hatırınızda iyice kalsın buyuruyor. Size bir fayda verir inşallah kıymetli dinleyiciler. Siz de kötü duygularınızı frenlersiniz. Sizler de bizler de. Kendimizi iyi yola sevk ederiz inşallah. İçimizde böyle kuvvetli bir vicdan duygusu, kendi kendine hakim olma duygusu gelişir inşallah cümlemizin. Eğer hevai nefsine uyarsanız, nefsinize uyarsanız onun sonu cezadır, felakettir. Günahlara girip, Allah muhafaza buyursun, cehennemde yanmaktır. 3. Kötü şeylerin, insanı helak edecek şeylerin üçüncüsü nedir? Kişinin kendini beğenmesidir. Kendine hayran olmasıdır. Kendini beğenmiş bir insan olmasıdır. Bu da çok fena. Çünkü kendini beğenmiş, kibirli, ucuplu bir insan tahammül edilmez bir insandır. Başkalarına şöyle uzaktan bakar. O kendisini beğeniyor ama başkaları ondan yaka silkerler. Hiç istemezler onunla ahbaplığı, dostluğu, arkadaşlığı. Katiyen böyle olmamak lazım buyuruyor. Zaten insanın çok mükemmel olması çok zor bir şey. İnsan kusurlarını bilmeli. Kusurları yoksa, meziyetleri çoksa bile bunu böyle düşünüp karşısındakine tepeden bakmamalı. Çünkü Allah-u Teala'nın kimi daha çok sevdiğini biz bilemeyiz. Allah bilir Celle Celaluhu. Belli olmaz. Belki o bizden başka bakımlardan Allah indinde daha sevgilidir. Kimseye tepeden bakmamalı. Hor görmemeliyiz. Ve kendimizi beğenmek gibi bir bölüğe, yanlış duyguya asla saplanmamalıyız. Nefsimizin oyunlarını bilmeliyiz. Kendi kusurlarımızı takip etmeliyiz. Onları düzeltmeye çalışmalıyız. Kendimizi devamlı geliştirmeye çalışmalıyız buyuruyor. Ne kadar güzel değil mi kıymetli dinleyenler? İnsanı kurtaracak 3 şeyi öğrendik. Allah'tan korkmak, gizlide aşikarda, zenginlikte, fakirlikte orta yolu tutmak, aşırılığa sapmamak, sevdiği zaman, kızdığı zaman bile adaletten ayrılmamak, adalet, Allah korkusu, orta yolda dengeli yürümek, insanı kurtaracak 3 duygu. İnsanı helak edecek 3 duygu neydi? Şiddetli cimrilik. Allah muhafaza buyursun. Bu çok ciddi bir hastalık. 2. Hevai nefse uymak. Bir de kişinin kendisini beğenmesi dedik biraz önce ifade ettiğimiz üzere. Şimdi de insanın derecesini yükselten 3 şey nedir? Bunları öğrenmeye gayret ediyoruz. İnsanı derecesini yükselten güzel şeylerden birincisi herkese selamı aşikare vermek. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Müslümanın başkalarının anlayamadığı bir hali vardır arkadaşlar. Müslüman herkese selam verir. Biz yolda gidiyoruz, karşıdan bakıyoruz ki bir nur yüzlü bir kimse geliyor. Sevimli, anlıyoruz ki o da bizim gibi mümin bir kimse. Esselamu aleyküm diyoruz. Hiç tanışmadığımız halde, belki ilk defa gördüğümüz halde ve aleyküm selam diyor.
Bazen musafaha ediyoruz. Muhterem, siz kimsiniz diyor. Tanışıyoruz yani. Nerede oturuyorsunuz? Biz de onu tanıyoruz. Ziyaretleşelim filan. Birden bir muhabbet oluyor. Müslümanın hali böyledir. Bildiğine bilmediğine selam verir. Selam ne demek? Kuru bir laftan ibaret değil. O kişinin hem dünyasının hem ahiretinin selamette olmasını istemek. Darüsselam olan cennete girmesini istemek. Müslümanın selamı günaydın, çüz, merhaba gibi vesaire kelimelerle anlatılamaz ve bunlara benzetilemez. Müslümanın selamının çok derin manası vardır. Ahirete kadar uzanan, cennete kadar uzanan derin bir manası vardır. Kıymetli dinleyenler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediğiniz zaman 20 hasene kazanıyorsunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü dediğiniz zaman 30 hasene kazanıyorsunuz. İkinci bir şahsa böyle selam verdiğiniz zaman o kadar daha kazanıyorsunuz. Üçüncü de o kadar daha, dördüncü de o kadar daha. Demek ki ne kadar çok insanla selamlaşırsanız o gün sevabınız o kadar çok oluyor. Tabi çevreniz sizi seviyor, siz çevrenizi seviyorsunuz. Müslümanlar arasında yakınlaşma, tanışma ve muhabbet oluyor. Onun için herhalde Allah Celle Celaluhu buna derece veriyor. Böyle yapan kimsenin mertebesi yüksek oluyor. Evet, derecesini yükselten şeylerden ikincisi yemek yedirmek, ziyafet vermek. Müslüman cömerttir ve tabii bu cömertliğin çeşitleri vardır. Cebinizden cüzdanınızdan para çıkartırsınız, köşede bir fakire veya komşunuz olan fakir bir komşuya bir şeyler verirsiniz vesaire. Ama evine davet etmek veya bir başka yere davet etmek, böyle bir yemek yedirmek muhabbeti artıran en güzel vesilelerden birisi oluyor kıymetli dinleyenler. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok methetmiş bu yemek yedirmek hususunu. Hem bu arada fakirler doyuyor, bir ihtiyaç karşılanmış oluyor. İnsanoğlu midesine bir şeyler almak zorunda, yemeden olmuyor. Ama ikincisi muhabbet oluyor. Müslümanlar arasında kardeşlik ve samimiyet ne yapıyor? Gelişiyor ve yakın dostlukların temelleri atılmış oluyor. O bakımdan yemek yedirmek, ziyafet vermek çok önemli. Bir kişiye olabilir, iki kişiye olabilir, sadece bir çorbaya olabilir. Hani bu akşam çorbayı biz de içelim buyurunuz diyoruz. Tabii çorba değil, arkasından neler geliyor, ne çeşit yemekler. Bir keresinde bir fakir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çağırmış, sirke ikram etmiş. Yani sirke ekşi bir madde. Biz ancak onu işte salata vesaire şeylere koyuyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sirke ikram etmiş. O da ekmeği banıp sirke ne güzel katıktır buyurmuşlar. Ona dahi güleç yüzle iltifatla muamelede bulunmuş Efendimiz. Tabii bu bile olsa olur. Yani az veya çok önemli değil. Mühim olan insanın birisini çağırıp ona bir şeyler ikram etmesi, ziyafet vermesi, yemek yedirmesi, hasılı arasındaki muhabbetin kuvvetlenmesi. Derecenin yükseltmesini sağlayan üçüncü husus. Herkes uykudayken geceleyin insanın kalkıp teheccüd namazı kılması. Teheccüd namazı ne zaman kılınır? Sahurdan önce kılınır. Yani imsak kesilmeden önce kılınır. Niye imsak kesilmeden önce kılınır? Çünkü imsak kesilince sabahın vakti girer ve artık teheccüd vakti bitmiş olur. İkindi vakti girince öğlenin vakti bittiği gibi bir şey bu. Gecenin içinde imsak kesildiği zaman artık teheccüdün zamanı gelmiş oluyor. Ondan önce gece namazı kılmak lazım. Uykudan kalkıp abdest alıp gece namazını kılmak lazım buyuruyor. Bu dereceleri çok yükselten bir ibadettir. Bunun üzerinde ayrıca şeyler konuşmak gerekir ama bu sohbetimize bunu kısaca anlatmış olalım buyuruyor. Müminin derecesini arttıran üç güzel faaliyet dedik. Nedir bunlar? Selam vermek, selamı herkese yaymak, herkese ifşa ederek yani aşikare esselamu aleyküm diyerek selamlamak. İkincisi ne dedik? Ziyafet vermek, yemek yedirmek, ikram etmek. Üçüncüsü geceleyin kalkıp Mevlasıyla baş başa münacat ederek, dua ederek gece namazı kılmak. Evet, kefaret olan üç şey.
Üçüncü üçlüyü de böylece söyledikten sonra nihayet hadis-i şerifin dördüncü bölümüne geliyoruz. Kefaret olan üç şeyi sayacağız şimdi. Birincisi, soğuk günlerde, hava soğuk iken abdestini güzelce almak. Tabii yaz günlerinde bunu anlamak biraz zordur ama kışın soğuk olduğu zaman bunun kıymeti daha iyi biliniyor. Kalkıyorsunuz, soğuk suyla abdest alıyorsunuz, sabah namazına gideceksiniz veya gece namazı kılacaksınız veya yatsı namazına gelmişsiniz, evde kılacaksınız. Tabii bu işte soğuk gecelerde, ayazlarda o soğuğa bakmadan kalkıp abdest almak. Bu nedir? İşte insanın günahlarını döker. Zaten başka hadis-i şeriflerden de biliyoruz. Abdestin suları insanın azalarından damlarken o azalarla işlenen günahlar ne oluyor? Gidiyor. Yani yüzünüze suyu vuruyorsunuz, yüzünüzü yıkıyorsunuz. Çenenizden sular damlarken gözünüzle yüzünüzle işlediğiniz günahlar ne oluyor? Temizleniyor. Elinizi yıkadığınız zaman elinizden akan sularla elinizle işlediğiniz günahlar gidiyor, dökülüyor. Ayağınızı yıkadığınız zaman ayağınızla işlenen günahlar gidiyor. Abdestin hem maddi faydası vardır, temizliği vardır, hem de insanı günahlardan temizleyen manevi faydaları vardır. Burada da işte insana kefaret olan şeylerin birincisi olarak abdest almak zikredilmiş. Ama abdestin en zor durumu zikredilmiş. Yani soğukta abdest almak. Herkes yapamıyor. Soğuk olduğunu düşünerek hadi ben şimdi abdest almayayım, yatıvereyim, sıcakta duruvereyim der insan nefsi. O duygusunu yenip de abdest aldığı zaman işte o kefaret oluyor. İkincisi, ayaklarını cemaatlere doğru nakletmek, kullanmak. Yani yürüyüp gitmek. Cemaat nedir? Cemaatle kılınan namaz, yani camiye gitmek. Bir Müslüman evinden kalkacak, namaza, camiye gidecek. Bazıları diyorlar ya, hocam ben evde namaz kılıyorum. Güzel, Allah kabul etsin. Evde namaz kılıyorum, çocuklara da imamlık yapıyorum. Ne kadar çırpınsan, ağzınla kuş tutsan diyelim, şaka olsun diye, evinde kıldığı namazla camiye gittiğin zamanki namaz arasında, sevabın arasında muazzam fark vardır. Çünkü camiye attığın her adımda bir günahın affoluyor, bir derecen yükseliyor, bir derece kazanıyorsun. Öyle o camiye gitmenin büyük faydaları var. Sosyal faydaları var. Her namaz vaktinde semtin Müslümanları camilerinde toplanmış oluyor. Günde 5 vakit birbirleriyle irtibatlı olan toplumdur gerçek İslam toplumu. Camiler de bu toplantı yerleridir. Ne kadar önemli. Onun için bu ayakların o cemaatlere lütfedip gitmesi lazım. Tembellik etmemesi lazım insanın. Evimde kılıveririm, evde kılsam da olur dememek lazım buyuruyor. Hatta bir hadis-i şerif var, o da kulağımıza küpe olmalı buyuruyor. Cami komşusunun namazı ancak camide caiz olur, evinde caiz olmaz diye bir tehdidi var Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Yine nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki ateş yakılması için odun toplanmasını emretmeyi, sonra da namaz için ezan okunmasını, daha sonra bir kimseye emredip insanlara imam olmasını, sonra da cemaate, namaza gelmeyenlere gidip evlerini yakmayı düşündüm buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kızıyor. Demek ki bir Müslümanın tembellik etmesini, evinde namaz kılmasını istemiyor. Müslüman aile reisi olarak erkek gelecek, camide cemaate katılacak ve orada namazı kılacak. Evde kılsa olmaz mı? Evde sünnet namazları kılsın, başka namazları kılsın. Koca bir gün evde duruyor da tam namaz vaktinde mi coştu arzusu? Evde namaz kılmak duygusu, namazı camide kılacak. Öteki nafile namazları, sevaplı namazları buyursun, yine evinde kılsın buyuruyor. Evine pay ayırsın ama cemaati terk etmesin. Cemaati terk etmek iyi değil buyuruyor. Evet, üçüncüsü ve sonuncusu. Namazdan sonra ikinci namazı beklemek. Mesela öğleyi kıldı, ikindiyi bekliyor. İkindi namazı gelse de ikindi namazını kılsam. İkindiyi kıldı, akşamı bekliyor.
akşam olsa da akşam namazımı da kılsam. Camide oturmak değil de kulağı ezanda olmak, namaza hazır olmak. Sohbetin sonunda Hoca Efendi buyuruyor ki, iki cihanda aziz ve bahtiyar olun, aziz ve sevgili olun kıymetli kardeşlerim. Kıymetli dinleyenler, bu programımızda anlatmış olduğumuz bu üç şeyi tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Rabbimiz sizlere de bizlere de nasip eylesin. Bu kıymetli Allah dostlarının, bu kıymetli alimlerin kelam-ı şeriflerine dikkat edelim, önem verelim ve hayatımızda tatbik etmek için gayret edelim inşallah. Başka bir programda bu ve buna benzer konularla tekrar sizlerle olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Bunun üzerine Ebu Musa, verecek bir şey bulamazsa ne yapsın ey Allah'ın Resulü dedi. Efendimiz, çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa, yapamazsa dedi. Efendimiz, sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Bunun üzerine Ebu Musa tekrar, bu da elinden gelmezse ey Allah'ın Resulü dedi. Efendimiz de, iyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa, bunu da yapamazsa deyince, Efendimiz, kötülük yapmaktan çekinsin, çünkü o da bir sadakadır buyurdu.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti benden.

0: Madde. Reklamları dinlediniz.
1: Lut kavmi alemde kendilerinden önce kimsenin yapmadığı ahlaksızlığa düştüler. Lut peygamberin ikazına rağmen bu çirkin işlerinden vazgeçmediler. Üstelik peygamberi de yalanladılar. Kavminin bu tutumuna karşı Lut aleyhisselam Rabbine şöyle dua etmiştir. Rabbim, beni ve ailemi bunların yaptıklarından kurtar. Ey Rabbim, bozguncu, ortalığı fesada veren bu kavme karşı bana yardım et.

0: Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: ...63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı ve hicretin 7. yılı. Medine'ye 48 millik mesafede bir yer. Adı Hayber. Gün herhangi bir gün, sakin ve sessiz. Ama gece gölgeler çekilince Hayberliler fitne kazanına çevirir Hayber'i. Hüseyr adında biri duydukları nefreti kelimelere döker. Muhammed üzerimize yürümeden biz Medine'ye saldıralım. Nasıl olsa tüm Mekkeliler yanımızda. Onunla yurdunun ortasında çarpışalım. Eski ve yeni bütün hıncımızla. Bu fikir kabul görür, hazırlık başlar Hayber'de. 63 yılın 60'ıydı. Müşrikleri kışkırtıp Medine'yi yok etme planı, bardağı taşıran son damla ve çatlayan sabır taşıydı. Bu damlanın adı Hendek Savaşı'ydı. Rüzgar ekmişti Hayberliler, bu yüzden fırtına biçeceklerdi. Fırtına kopmak üzere. Medine-i Münevvere'den nasıl çıktıklarını bilirsiniz ashabın. Bedir'den tanırsınız bu çıkışı, Uhud'dan tanırsınız. Her biri bir ölüm meleği gibi. İşte Hazreti Ali, elinde Resulullah'ın beyaz sancağı. Ordunun öncüsü Ukkaşe, sağ kol kumandanı Hazreti Ömer, en önde süzülen 200 er ve 1400 piyade dolu dizgin atlarıyla, sonra peygamber hanımı Ümmü Seleme, peygamber halası Hazreti Safiye, toplam 20 hanım sahabe şefkat kanatlarıyla, işte bu ordu Medine'den Sahba'ya doğru akan peygamber ordusu. Savaşın parolası ya Mansur, emin, fırtına yolda. Hayber'in önündeyiz. Mevsim yaz, peygamber atı Zarib'in gölgesi düşüyor çalılıklara. Peygamberin gölgesi olmaz. Birkaç gün peygamber eşliğinde muhasara ve hastalanıyor Nur Nebi. Sancağı Ebu Bekir alıyor. Fetih müyesser olmuyor. Sancağı Ömer alıyor. Elden ele dolaşıyor peygamber sancağı. Ama fetih gerçekleşmiyor. Sahabe Hayber'de zor durumda. Sahabe peygamber huzurunda. Fahri kainat ashabına sesleniyor. Yarın sancağı öyle bir yiğide vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O da Allah'ı ve Resulünü sever. O Hayber'i fethetmedikçe dönmeyecek. Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecek. Bitmek tükenmek bilmedi gece. Kimdi o yiğit? Ashab-ı Güzin sabaha kadar düşündü durdu. Hattaboğlu Ömer o günkü kadar kumandanlığı istememiştim diyor. Kimdi o? Bakın işte sabah oluyor. Karargahın önünde ashab ve bir nur vuruyor çadırın dışına doğru. Resulullah çıkıyor. Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere Kureyş muhacirleri elini uzatıyor. Ensar uzatıyor elini. Hep sancağa talipler. Resul-i Ekrem'in nazarları birini arıyor. Duyulan tek şey peygamber suskunluğu. Sanki nefes alsalar başlarından kuş değil, göğüslerinden canları uçacak. Ve o mübarek dudaklarından bir soru dökülüyor. Ali nerede? Demek o yiğit Ali'ydi. İşte Ali, Zülfikar'ı belinde. Sancak, ak sancak. Peygamber sancağı Ali Mürteza'nın elinde. Fırtınanın merkezinde bir yer. Adı Hayber. Ve fırtına iş başında. Merhab adında biri, Hayberlilerin en büyük savaşçısı, kılıcını sallayıp meydan okudu Ali'ye. Cesaretin varsa karşıma çık diye. Önce şairler çarpışırdı savaş meydanlarında. Şiirler savaşırdı. Söz Ali'deydi. Ben öyle biriyim ki annem bana Haydar ismini koymuş. Ben ormanların derinliklerinden kükreyerek gelen aslan gibiyim. Ve sözü uzatmadı Haydar. Söz artık kılıçlarındı. İlk hamle merhaptan. Ali kılıç darbesini kalkanıyla karşılıyor. Ama kalkan ikiye ayrılıyor. Ve Ali'nin elinden yere düşüyor. Allah'ın aslanı şu an savunmasız. Fatımatüz Zehra'nın gülü savunmasız. Hayberliler sevinç içinde. Merhab'ın gülmekten dişleri görünüyor. Sahabe şaşkın. Fahri kainatın gözleri sükun denizi. Eğer bir hamle daha yaparsa merhab, hayır. Hayır, Hazreti Ali'nin elinde etrafa parıltılar yayan bir şey var. Bu Zülfikar. Semaya doğru bir kavis çizdi ve ardından durdu Zülfikar. Allah'ın aslanıyla göz göze geldi merhab. Gördüğü son şey Hazreti Ali'nin yıldırımlar salan gözleriydi. Ve indi Zülfikar. Önce kalkanını, sonra miğferini ikiye ayırdı. O gün fırtınanın adı Haydar-ı Kerrar'dı.

Fahri Kainat savaş meydanını geziyor. Yaralananlar, şehit olanlar. Efendimiz bir şehidin başucunda duruyor. Boğazından bir okla vurulmuş. Bu şahıs bir çöl arabıydı. Efendimiz ona da ganimetten bir pay ayırmıştı. Kendisine getirilen ganimeti aldığı gibi peygamberin yanına gelmiş. Ya Resulallah, bu nedir diye sormuştu. O senin payındır deyince Efendimiz, ya Resulallah demişti adam, ben bu ganimet mallarını almak için Müslüman olmadım. Ben demiş ve eliyle boğazını göstererek devam etmişti. Ben şuramdan bir okla şehit olmak için Müslüman oldum. Fahri Kainat ona, eğer sen doğru söylersen Allah da seni doğrular demişti. Şimdi tam dediği yerden bir okla şehit düşmüştü. Efendimiz cübbesini çıkarıp onun üzerine serdi ve cenaze namazını kıldı. Namazdan sonra şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu kulun senin yolunda şehit olarak öldürüldü. Ben şehadet ediyorum. 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı, hicretin 7. yılı. Aslanlarını bağrına bastı Medine-i Münevvere. Hayber talihine küstü. Rüzgarsa Rabbinin emriyle esti. Ya Rab, yeryüzü asr-ı saadetten beri acıya acı ekliyor. Ya Rab, bugün insanlık senden

0: Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh şöyle dedikleri rivayet edilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir cemaat Allah'ı zikretmek için toplanırlarsa melekler onları kuşatır, rahmet onları sarar ve üzerlerine sükunet ve vakar iner. Yüce Allah da onları katında bulunanlar arasında anar.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: El Vedud Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. İyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan. Sen El Vedud'sun. Seven, sevgisi derin olan ve çok sevilensin. Salih kullarından razı olan, çok merhamet edensin. Var ettiklerini kullarına sevdiren ve onları sonsuz rahmetinle bağışlayansın. Sen sabredenleri, tevbe eden ve salih amellerde bulunan kullarını çok sevensin. Peygamberimizin yaşamını ve davranışlarını bize örnek olarak sunansın. Kullarına seni, Resulünü ve yaratandan ötürü yaratılanı sevmesini öğütleyensin. Seni sevmek müminin alametidir. Vedud ismini bilen ve idrak eden her Müslüman, insanlara karşı sevgi ve muhabbet besler. Senin sevgini kazanmaya çalışır. Ey çok seven ve sevilen, rahmetiyle muamele eden Allah'ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı bağışla. Her şeyin en iyisini ancak sen bilirsin. Bizi rahmetinle sar ve bize merhamet et. Amin.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler: Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: Eşşekur Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Kendi rızası için yapılan iyi işleri ziyadesiyle mükafatlandıran. Sen Eşşekursun. Senin rızan için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık verensin. Kulunun iyi bir amelini, az veya çok her itaatini fazlasıyla ödüllendirensin. Hiçbir teşekkürü karşılıksız bırakmayansın. Günahları bağışlayan, cezalandırmakta acele etmeyen, iyilikler için fırsatlar sunansın. Kulun güzel davranışları, hamd ve şükür yalnız sanadır. Şefkat ve mükafat yalnız sendendir. Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği gibi, şükreden kişi kendi lehine şükretmiş olur. Cömertliğiyle şeref bahşeden, kullarına akıl, irade ve vicdan veren Allah'ım, bizi nimeti hakkıyla mukabele edenlerden, şükretme duygusuna şükredenlerden eyle. Amin.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anh Resul-i Ekrem'e, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler söyleyiniz," dedi. Efendimiz de ona, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım, tanıklık ederim ki senden başka ilah yoktur. Yalnız sen varsın. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınıyorum," diye dua et. Ve bunu sabaha çıktığın, akşama kavuştuğun ve yatağına girdiğin vakit söyle, buyurdu.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi. Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546

0: 850 30 16 Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri Dost Kervanı'nı sunar. Ya Rabbi,
4: ya Rabbi, ya Rabbi. Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
5: Dost Kervanı.

0: Selamünaleyküm, hayırlı günler, hayırlı cumalar. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla Radyo Nida 107.3 frekansında yayındayız. Cuma vaktine kadar sizlerin seçmiş olduğu eserler eşliğinde program devam edecek. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi, mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.
1: Dost kervanı.

0: 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Birazdan göndermiş olduğunuz mesajları paylaşacağız.
1: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108
2: Dost kervanı.

0: Bilend Erhaç ve Umre Malzemeleri katkılarıyla program sürüyor. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.
1: Dost Kervanı.

Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Ben sizden Gel Hele adlı eseri istiyorum tüm Müslüman kardeşlerime. Allah'a emanet olun, kolay gelsin demişler. Aleykümselam, hayırlı günler efendim, hayırlı cumalar. Selamünaleyküm, ben Gülizar Mustafa Hazreder'den Can Efendim adlı eseri Kaşifoğlu tekstil çalışanları için istiyorum. Hayırlı cumalar demişler. Aleykümselam, kolay gelsin efendim Kaşifoğlu tekstil çalışanlarına.

Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Ben bu sene geleyim, ben bu sene adlı eseri çalarsanız dua ederiz. Elan Plastik 18 Aralık umrecilerine gelsin demişler. Aleyküm selam, kolay gelsin, hayırlı işler, hayırlı cumalar. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Sıradaki ilahiyi kattak makina, kattek makina çalışanları için istiyorum demişler. Aleyküm selam, kolay gelsin efendim. Kattek makina çalışanlarına da çok selamlar, hayırlı işler.

0: Mutluluk Sultan.
1: Fatih Vansız'dan Bayram Olur adlı eseri dinletebilirseniz çok sevinirim. Bir de sır şiiri gönderdim, okuyabilirseniz sizlerle paylaşmak istedim. İyi yayınlar demişler. Hayırlı günler efendim, hayırlı cumalar. Birazdan okuyayım.
0: Sidre tülmün tehaya, Cebrail takatin yetmez ora.
1: Hayırlı cumalar olsun bütün sevdiklerim için. Osman Gündüz'den Davet Var Hakkı adlı eseri istiyorum demişler.
0: Miracınla şeref.
1: Hayırlı günler efendim.

0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Birazdan yine sizlerin göndermiş olduğu mesajlardan paylaşacağız. ...0543-224-01-08 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Cihan seninle dolu, değilsin sen cihanda. Her şey kaybolmuş sende, sen yoksun ortada. Hem gizlisin hem aşikarda. Ne bir yerdesin ne de bir yerin üstünde. Konuşkanlığındır suskunluğunun sebebi, görünürlüğündür gizliliğin sebebi, manasın sen, senin dışında ismin var, hazinesin sen, bir tılsımdır bütün alem, zatının nuru, ferri huzuru, her zerre, her bir zerreye verir ışığı, her zerrede seni görürüm demiş Feridüddin Attar Hazretleri'nin bir şiiri. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi, mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Selamünaleyküm, ben Kezban Hümeyra, iyi yayınlar diliyorum. Çağır Mevlam Gelem Sana adlı eseri istiyorum. Eltim Leyla'ya, oğlum Muhammed'e ve bütün dinleyenlere gelsin, kolay gelsin demişler. Hayırlı günler efendim.

Devam ediyor efendim program. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla tüm dinleyicilerimize hayırlı cumalar dileklerimizi bir kez daha iletelim. (0543-224-01-08) bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz. Hayırlı cumalar Mehmet kardeşim. 10 senedir hacılık bekleyen Nermin arkadaşıma Medine'ye varamadım adlı eseri çalar mısınız demişler. Tez zamanda nasip olsun inşallah gitmek isteyen herkese. Hayırlı cumalar abi, çalışıyor ve sizleri dinliyoruz. Duaya çok ihtiyacımız var. Grup Tillo'dan Mevlid-i Şerif istiyorum. Teşekkürler demişler. Hayırlı cumalar efendim. Allah hayır dilek ve dualarınızı kabul eylesin, sıkıntılarınızı gidersin, darda olan tüm kullarına yardım eylesin. Hayırlı cumalar tüm süngerde çalışan arkadaşlarıma gelsin. Sana geldim adlı eseri istiyorum, hayırlı yayınlar demişler. Hayırlı günler efendim, kolay gelsin.

Gönül penceresinden çiçekleri ekerken dua edin. Dua ederken şifanız bol olsun. Nida dinleyicileri hepinizin cuması mübarek olsun demişler. Mehmet kardeşim ilahiden çok güzel tüm Nida dinleyicilerine gönderiyorum. Vakit kalırsa Semaver adlı eseri. İstiyorum yan semaver, dön semaver demişler. 11:28 şu anda saatler.

11.32 şu anda saatler, program sürüyor bu güzel cuma gününde sizlerin seçmiş olduğu eserler eşliğinde. Devam ediyor program. Çalışan herkese bir kez daha kolay gelsin. Çalışanların yanında bir yandan ev işleriyle uğraşan, bir yandan hazırlık yapan tüm dinleyicilerimize de çok selamlar.

Şimdi Fatih Bahsi sıraya alacak. Bayram Olur adlı eserini seslendirecek. Sonrasında Can Efendim adlı eser istek üzerinde sıraya alacak. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz. Bayram.

0: Program sürüyor efendim. Radyo Nida 107.3 frekansında sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Bayram Olur adlı eser onlardan bir tanesiydi. Şimdi Can Efendim adlı eser sıraya alacak. (0543) 224-0108. Bu eser sonrası Varır Rabbine, akabinde Kabe'de Hacılar adlı eseri dinleteceğiz.
1: Mehmet Esmer
2: Dost Kervanı.

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08

Devam ediyor efendim program. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 107.3 frekansında Davet Vardır Hakk'a adlı eser sırayı alacak. Fakat öncesinde şuradan bir eser dinletmem gerekiyor. Çünkü bazen böyle siz de dikkat ettiyseniz hafif bir hışırtı geliyor eser aralarında. Galiba bizim buradaki cihazda bir sorun var. Yani sorun derken benim ona sprey sıkmam gerekiyor. Canlı yayında yapalım beraber. Bir dakika.

0: Rabbimiz vermişse bir aklı selim, yine de karaya ak mı diyelim? Hoşgörüyü nefse alet edip de zalimin zulmüne hak mı diyelim? Rabbimiz vermişse bir aklı selim, akrebin iğnesi yok mu diyelim? Caddelere, sokaklara bakıp da bu dünyada insan yok mu diyelim?
1: Dost kervanı.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Gönlüm darda sen bilirsin, sessiz ağlarım sen görürsün. Bir kapı aç rahmetinden, beni kendine kul eylersin.
2: Program sürüyor efendim, birazdan Grup Tillo sıraya alacak istek üzerine. Hayırlı cumalar sizden, Niyazi Mısri'den Anlar Bizi adlı eseri istiyoruz. Şimdiden çok teşekkür ederiz, tüm dinleyenlere gelsin demişler. Hayırlı günler efendim. Cuma günümüzün hayrı ve bereketi üzerinize olsun. Sizden Şehadetin Elinden adlı eseri rica ediyorum. İçinde şehadet özlemi barındıran tüm kardeşlerime gelsin demişler. Allah razı olsun. Hayırlı cumalar efendim.
3: Görecek yüzünü, kalk ayeti ekber dediler dişlerin.
2: Kolay gelsin, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar diliyorum. Ben Hatice Pikeciyiz galiba. Pikeciyiz. Ya yani orada A yazılmış ama doğru mu okudum, yanlış mı yazılmış bilemedim.
3: Kimsenin şerhine
2: Pikacıyız, evine suit ajans Abdullah Çelik, Hakan Çelik, Kerim Kastongo, tüm sevdiklerime yolluyorum demişler. Mustafa Sürmeli, ağlarım kime ne demişler. Kolay gelsin efendim.
3: Dikeninden üşenir kim bu hamra gülünü.
2: Selamünaleyküm, hayırlı cumalar olsun. Ben Muharrem. Diyahuddin'den Gül Reyhani adlı eseri istiyorum. Bütün Konyeli Sofilerine, Çağdaş Bölme çalışanlarına, sizdenli Radyo Nida ailesine istiyorum. Allah'a emanet olun demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. Muharrem, Polat Han, bize de çok selamlar. Yayınlar kolay gelsin. Hayırlı cumalar. Yusuf İslam'dan Talal Bedru Aleyne parçasını istiyorum demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm Mehmet abi, ben Yaren Zurnacı. Hayırlı cumalar dilerim. Annem Hatice Zurnacı, babam Tayfun Zurnacı için Uçun Kuşlar Medine adlı eseri istiyorum demişler. Hayırlı günler efendim. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Aşkın Menbaan'dan, Aşkından Ya Resulallah adlı eseri çalar mısınız? Hayırla kalın, Allah'a emanet olun demişler. Hayırlı cumalar efendim. Selamünaleyküm. Isparta Yavaş'tan Hüseyin Karaman, Mustafa Cihat'tan Emri Olur adlı eseri istiyorum. Hayırlı cumalar demişler. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar efendim.
3: Dişlerin nazmına dürdane.
2: 0543 224 0108 bu numaradan. WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. Program sürüyor. İkinci saate geçiş yapacağız.

Bilenler Haç ve Umre malzemeleri katkılarıyla 107.3 frekansında Radyo Nida'da program sürüyor. Çağır Beni Gelem Sana adlı eser şimdi sıraya alacak. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

0: Kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara 286.
1: Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim.

Devam ediyor program. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla kolay gelsin çalışan herkese bir kez daha çok selamlar. 0543 224 0108, bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Selamünaleyküm. Mudanya'dan Tuğba kızlarım, eşim ve tüm Radyo Nida dinleyicileri için Sedat Uçan'dan Yine Gel İlahisini istiyorum, Allah razı olsun, hayırlı cumalar demişler. Aleyküm selam, hayırlı cumalar efendim. Selamünaleyküm, sizleri Demirtaş'tan dinliyorum. Gül Güzel adlı eser tüm dinleyenlere gelsin, hayırlı cumalar demişler. Aleyküm selam, hayırlı cumalar efendim. Allah'ın rahmeti bereketi tüm Müslümanların üzerine olsun, hayırlı cumalar diliyorum demiş. Selahattin Şahin abimiz göndermiş, hayırlı cumalar, çok selam.

Hoş geldiniz. Vurgunum ya Habiballah adlı eseri istiyorum. Tüm Radyo İda ekibine gelsin demişler. Hayırlı cumalar efendim.

devam ediyor efendim. Program 107.3 frekansında Radyo Nida'da bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla. Cuma'dan sonra İsmet Gülen hocamız ve Kerem Karakuş abimiz canlı yayında olacak. Cuma vaktinden sonra soru cevaplarınızı, merak ettiklerinizi WhatsApp numarası üzerinden yazabilirsiniz efendim.

Kimselere anlatamadım derdimi, sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim, bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.

0: sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Ne kadar karanlık olursa olsun gece, sabahın geleceğini değiştiremez. Sen de ne kadar zorlanırsan zorlan, Allah'ın rahmetinden ümit.

Katkılarından dolayı bilenler hac ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Cuma'dan sonra Gönül Sohbetleri programında İsmet Gödet hocamız, Kerem Karakuş abimiz yayında olacak. Bir kez daha hatırlatayım. Kolay gelsin çalışan herkes, hayırlı cumalar olsun. Allah'a emanet olun.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

hamdü sena ederiz. Ona döneriz. Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerden ona sığınırız. Allah'ın doğru yola eriştirdiğini kimse yoldan çıkaramaz. Allah'ın şaşırttığını da kimse yola koyamaz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir. Eşi ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey Allah'ın kulları! Allah'tan korkmanızı, ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Ey insanlar! Bugününüz nasıl mukaddes bir gün, bu ayınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehirse, biliniz ki canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar bu mukaddes gün, bu mukaddes ay, bu mukaddes şehir gibi yek diğerinize karşı mukaddestir. Bunlara tecavüz haramdır. Ashabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Bugünkü her türlü hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski adetlere dönerek birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunup doğrudan işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermeniz gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyeden kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu, amcam Abbas'ın faizidir. Ashabım, cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu amcazadem Rebya'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurma gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınlarınızı Allah emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki haklarınız, onların aile yuvanızı sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemesidir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları men edebilirsiniz. Kadınlarınızın da sizin üzerinizdeki hakları, meşru bir şekilde her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir. Onlar sizin haklarınıza riayet etsinler. Siz de onlara nezaketle muamele ediniz. Bir kadının kocasının izni olmadıkça onun malından bir şeyi başkasına vermesi helal olmaz. Ey müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi anlayınız. Muhakkak ki Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır. Hiç kimsenin başkaları üzerinde üstünlüğü yoktur.

şeref ve üstünlük ancak faziletledir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bütün Müslümanlar kardeştir. Eşit hakka sahiptir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir şeye, bir hakka tecavüz etmek, gönül rızası olmadıkça başkası için helal olmaz. Haksızlık yapmayın. Haksızlığa da boyun eğmeyin. Başkalarının haklarını gasp etmeyin. Sakın benden sonra kafirlerin yaptığı gibi birbirinizle boğuşmayın. Ashabım, kendinize de zulmetmeyin. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını Kur'an'da vermiştir. Varise vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün Müslümanların ilencine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi kimselerin ne tevbelerini ne de şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Her cani kendi suçundan sorumludur. Hiçbir caninin işlediği suçun cezasını evladı çekemez. Hiçbir evladın suçundan da babası mesul edilemez. Ey insanlar! Aşırı gitmekten sakının. Evvelkilerin mahrum olmalarının sebebi dinde ifratlarıydı. Hac usullerini benden öğrenin. Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ey insanlar! Allah'a ibadet edin. Beş vaktinizi kılın. Ramazan orucunu tutun. Emirlerime itaat edin. O takdirde Rabbinizin cennetine girersiniz. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha hiç buluşamayacağım. Bu nasihatlerimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki kendisine bildirilen kimse burada bulunanlardan daha iyi anlayarak daha iyi muhafaza etmiş olur. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne dersiniz? Risaletimi tebliğ ettim mi? Vazifemi yaptım mı? Evet. Yemin ederiz ki tebliğ ettin. Bize vasiyet ve nasihatte bulundun. Böylece şehadet ederiz. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol.

Eşhedü enne Muhammed.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amende ise ahesteyim. Bu son ben artık.

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti. Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz, maharetli ustalarımız.

0: de muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir Bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti Bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
0: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir Bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti Bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Reklamları dinlediniz.

dinmez efkanım benim. Hasta gönlüm çok zamandır iftirakından harap. Olmadım bir lahza rahat, geçti devranım benim. Müptelayım bir ümitsiz gizli derdin zehrine. Bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana. Etmeyin bunca eziyet,

Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Sevabı Allah'a en çabuk ulaşacak hayır, iyilik ve sıla-i rahimdir. Cezası en çabuk verilecek kötülükse azgınlık ve akrabalarla ilişkiyi koparmaktır.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez.

Kıymetli dostlar, Radyo Nida 107.3 frekansından hepinize saygı ve sevgiler sunuyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, güzelliği üzerinize olsun inşallah. Cumanız hayırlı olsun. Bugün değerli hocamız İsmet Gödel ile birlikteyiz. Az sonra inşallah programımız başlayacak.

0: Değerli dostlar, değerli hocamız İsmet Gödel ile birlikteyiz. İnşallah bugün hayırlısıyla güzel bir gönül sohbeti gerçekleştireceğiz. 0543 224 0108 WhatsApp hattımızdan bizlere mesajlarınızı iletebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorularınız olursa değerli hocamıza ileteceğiz, cevaplayacağız elimizden geldiğince. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız
1: Allah
0: hocam?
1: Allah razı olsun. Çok çok iyiyiz elhamdülillah. Sizler de iyisiniz.
0: Elhamdülillah.
1: Tabii uzun, sizler de burada evet. Görmek çok hoş, çok
0: Allah
1: güzel.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Uzun bir aradan sonra sizlerle ilk programımız olacak nasip olursa.
1: Allah razı olsun.
0: Özlediniz mi bizi hocam?
1: Allah devamını nasip eylesin.
0: Amin inşallah. Bizleri özlediniz mi?
1: Allah razı olsun. Ne demek? Özlememek demek ne demek? Şimdi mümkün olsa da şu anda bütün kardeşlerimize sorsak. Kerem'i özlediniz mi?
0: Evet.
1: Bugün, biz özledik.
0: O zaman bugünün sorusunu öyle mi yapalım?
1: Öyle edelim. Allah razı olsun.
0: Tüm dinleyicilerimize tekrardan sevgiler, saygılar sunuyoruz. Sağ olsunlar yaptığımız tüm etkinliklerde zaten kendileri bizleri hiç yalnız bırakmadılar.
1: Allah razı olsun.
0: Biz onlarla hep iletişim halindeydik. Hocam inşallah devam edeceğiz.
1: İnşallah.
0: Yolumuz, bahtımız açık olsun inşallah.
1: Amin. Ecmain.
0: Hocam bugün gelen dinleyicilerimizden gelen soruları cevaplayacağız. Ayrıca Mevlid Kandili var biliyorsunuz önümüzdeki.
1: Elhamdülillah. Bundan evvelki geçen haftaki sohbetlerimizde Mevlid Kandili hakkında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini takip etme hakkında onu sevme ve sevildiği zaman da alacağımız mükafatlar hakkında bir takım açıklamalarda bulunmuş idik ayetler ile hadisler ile. Ama burada sizle beraber yapılacak program da çok hoş olacak inşallah Teala.
0: Allah razı olsun hocam.
1: Amin.
0: O zaman başlayalım mı?
1: Hemen.
0: Buyurun hocam. Bugün Mevlid Kandili'nden, Peygamber Efendimiz'den bahsedelim isterseniz.
1: Allah razı olsun. Şimdi Mevlamız ne buyuruyorlar? Levlâke levlâke lemâ halaktül eflâk. Hadisi kutsi. Bazıları uydurma der ama bu hadisi kutsi ayetlerle ne yapıyor? Destekleniyor. Ayetlerde ne buyuruyor Mevlamız? Ve mâ arselnâke illâ rahmetellil âlemîn. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Başka bir ayet-i kerimede ve mâ arselnâke illâ kâffeten linnâsi beşiran ve nedira. Biz seni ne diye gönderdik? Beşir olarak gönderdik. Ne diye gönderdik? Nezir olarak gönderdik. Bundan dolayı efendim Mevla-i Zülcelal'in ayetlerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın gönderiliş gayesini öğreniyoruz. Niçin gönderiyorlar? Alemlere rahmet. Cibril Emin öyle buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sordu. Ey kardeşim Cebrail, sen de alemlerden bir alemsin. Sana da rahmet olarak nasıl gönderildim? O zaman ne dedi Cibril Emin? Ya Resulallah, ben cehennem yaratıldığından beri korkarım. Hatta Mikail Aleyhisselam devamlı düşünceli, tefekkürlü sordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Mikail kardeşimi neden böyle çok düşünceli görüyorum? Cehennem yaratıldığından beri Mikail böyledir buyurdular. Şimdi Cebrail Aleyhisselam da aynı durumda ama ne buyurdu Mevlamız? Emin Cibril vasıtasıyla nezele bihi ruhul emin. Ruhul Emin ile nazil oldu, indirdik yani Kur'an'ı. Emin lafzı bana ne oldu? Cehennemden emniyet oldu. Bundan dolayı benim için de rahmetsin kardeşim Hazreti Muhammed buyurdu. Kim? Cibril Emin. Bundan dolayı ayetlerde ne diye görüyoruz Kerem'im? Telefonda iş bitti değil mi?
0: Ben sizi dinliyorum hocam.
1: Tamam. Şimdi Kerem'imizin 10 parmağında 10 tane marifet
0: evet.
1: Yani hiç durmuyor.
0: Ben hem, sizi dinliyorum yandan
1: Allah
0: hocam.
1: Allah razı olsun. Ama böyle karşılıklı daha böyle ne diyorlar ona daha
0: elbette ama keyifli oluyor hocam.
1: Daha güzel oluyor diyelim.
0: Evet.
1: Konsantre oluyoruz.
0: Öyle mi? Evet, hocam bence evet. Onun bence sizin ona ihtiyacınız yok diye düşünüyorum.
1: Allah razı olsun.
0: Siz gözünüzü kapatıyorsunuz, devam ediyorsunuz maşallah.
1: Ne yapayım? Dinlemeyen karşımdaki dinlemeyince gözümü kapıyorum.
0: Allah razı olsun. İltifatınız için teşekkür
1: Allah
0: ederim.
1: Allah razı olsun. Çok iltifatlıdırım.
0: Evet.
1: Şimdi Mevlamız Teala levlâke levlâke lemâ halaktul eflak. Habibim Muhammed'im, sen olmasan ben kainatı yaratıcı değildim. Şimdi hadis-i şerifte Cabir radıyallahu anh sordu. Ya Resulallah, Allah evvel neyi yarattı? Bu hadis-i şerifin başı ve uzun bir hadis-i şerif. Ama Efendimiz şöyle buyurdu. Bu hadis-i şerifi geçen hafta okumuştum. Evvelü mâ halakallâhu nuri. Allah, tamam siz çalışabilirsiniz. Yani ben,
0: yok ben merak ettim öyle. Evet buyurun.
1: Ha, merak ettiğinden bıraktın.
0: Evet.
1: Tamam inşallah. Evvelü mâ halakallâhu nuri. Allah ilk önce benim nurumu yarattı. Yani ilk yaratılan nur, ilk yaratılan varlık ne? Efendimizin nuru. Huliktu min nurillah. Benim nurumu da kendi nurumdan yarattı. Vel mü'minune min nuri. Müminlerin nurunu da benim nurumdan yarattı. Bundan dolayı ondan sonra işte levhi yarattı, kalemi yarattı, efendim göğü yarattı, yeri yarattı. Yani o nuru parçalayarak haliyle Mevlamız Teala ilk yarattığı nedir? Efendimizin nurudur. O da kendi nurundan yaratılmıştır. Müminler de peygamberimizin nurundan yaratılmıştır. Bundan dolayı suratı böyle değişmiş olanlara ne deriz? Nursuz, pirsiz adam deriz.
0: Evet.
1: Yani Muhammedi nuru kaybetmiş. Piri yok demek. Yani bir şeyhi, bir tanışa, bir alimi takip ettiği bir kimse yok demektir. Tabii burada ben yine böyle bir açıklamada bulunayım. Maalesef şu anda tarikata girmek moda oldu Kerem'im.
0: Evet.
1: Yani hangi tarikattasın? Tarikata girdin mi? Moda olsun diye tarikata girilmez.
0: Evet.
1: Sadece işte 100 defa salavat getireceksin, 100 defa efendim istiğfar getireceksin, 500 ihlas okuyacaksın, 500 kelime-i tevhid okuyacaksın. Tabii ki bunlar çok güzel. Yani bunlar hakikat çok güzel. Her baba edin yapacağı işler değil. Ama tarikat demek bu demek değil. Peki tarikat nedir? Tarikat nefsi terbiyedir. Eğer bu yollarda nefis terbiye olmuyorsa, nefis daha da azdıysa, o zaman bu tarikatın bize bir faydası yok. Bu şeyhin de bir faydası yok. Bir de kardeşlerimizi tabii burada uyaralım, bir mana geldiği için artık son zamanlarda çok da gündeme geliyor. Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri böyle her ben şeyhim, ben efendim uçuyorum kaçıyorum diyenlere peşinden gitmesinler. Bir ilk önce bir tahlil etsinler. İslami yaşantısı, nefsi terbiyesi nedir, ne değildir? Mesela İslam nedir? Kur'an ve sünnettir. Kur'an'a ve sünnete bir muhalif hali varsa bu şeyh değildir. İmam-ı Rabbani öyle buyuruyor. Sünneti terk eden şeyh şeyh değildir, şeytanın ta kendisidir diyor. Şimdikilerine bakıyoruz, farzı sünneti değil farzı terk etmişler. Bundan dolayı kardeşlerimiz bu konuda çok çok dikkat etsinler. Hele hele son zamanlarda maalesef iş çığırından çıktı, anlatamıyoruz. Efendim hep böyle bunlar böyle diyorlar. Sen de doğru dürüst adam seçmezsen bunlar hep böyle olur. Bundan dolayı kardeşlerimiz nefis terbiyesi, tarikat demek sadece zikir almak demek değildir. Nedir? Nefis terbiyesidir. Nefsinizde bir terbiye oluşmaya başladıysa o zaman bu tarikat hak tarikattır. Yok nefsiniz terbiye değil. Mesela birisi diyor ki İsa Aleyhisselam'dan görüşüyor. Fesubhanallah. Ya şimdi bana ne görüştüyse? Rüyada görüşmüş. Görüşürsem ben ne yapayım? Ben de Yunus Aleyhisselam'dan görüşüyorum.
0: Oo, öyle mi hocam?
1: Yok canım, ben bir sen söyledim öyle ama yok.
0: Yani, şimdi buradan yayınlıyormuşuz. Evet.
1: Ben misal olarak söyledim. Evet,
0: pardon hocam.
1: Buyurun. Yani şimdi öyle desek belki inanan çıkacak.
0: Evet.
1: Çıkar mı?
0: Çıkar hocam. Hem de çok çıkar yani. İnanıyorum.
1: Ama peki ne diyor Peygamber Efendimiz? Görmediği halde görmediği rüyayı gördüm derse lanet olsun diyor. Hadi buyurun. Velev ki öyle bir şey olsa ben bunu arkamdaki insanları kandırmak için kullanabilir miyim? Mesela şimdi eski Diyanet İşleri Başkanı'nın bir röportajını da okumuştum. Şöyle diyor, yani iki peygamber yetkisi verildiği söyleniyor. Ya şimdi peygamber yetkisi nasıl verilebilir? Yani mesela böyle birisi söylese bir Müslüman ne diyecek? Apuk supuk konuşma diyecek. Niye? Ya bir kula, bir şeyhe veya bir lidere. Ha iki evliya yetkisi verildi dese olabilir. Ama iki peygamber yetkisi dediğin zaman ya peygamberin üstüne çıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Peygambere ne yetki verildi ki? Peygamberlere Allah'ın izniyle, mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ruhtan soruldu. Yarın gelin cevap vereyim dedi. 40 gün geçti, cevap yok. Peygamber Efendimiz tedirgin oldu. Ama yarın inşallah gelin size cevap vereyim İnşallah söylemedi Peygamber Efendimiz.
0: Evet.
1: 40 gün vahiy kesildi.
0: Ne kadar ince bir...
1: Ne kadar incelik yani bu. 40 gün vahiy kesildi. Mübarek insanlar size nasıl bir peygamber yetkisi verebilir? Böyle bir safsata olabilir mi? Bir Müslüman buna kanabilir mi? Ve bir Müslüman doğruymuş. O da diyor yani arkadaş diyor sende nasıl bir peygamber yetkisi olabilir? O da diyor ki ya öyle dediler. Ben de sükut ettim. Ben efendim mühendis adamım diyor. Ben ne anlarım o işlerden diyor. Bundan dolayı kardeşlerimiz böyle bir açıklamada bulunayım. Bizim pirimiz kimdir? Muhammed Mustafa'mızdır. Bundan dolayı pirsiz ve nursuz derler. Ne demek pirsiz ve nursuz? Müminlik nurunu kaybetmiş.
0: Evet.
1: Pirsiz ne demek? Peygamberin yolunu kaybetmiş demektir.
0: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz.
1: Allah razı olsun.
0: Sümbül Hanım yazmış. Selamun aleyküm Kerem Bey ve değerli hocam. Cumanız mübarek olsun demiş. Öncelikle Radyo Nida ekibine, Hak Aşığı Ayşe teyze, şu an dinleyen herkese selamlarını iletmiş ve hayırlı yayınlar demiş hocam. Adile Hanım yazmış. Hoş geldiniz Kerem Bey. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Gelişinizle radyomuz canlandı. Hocama sorum var. Arkadaşımın 20 yaşında oğlu vefat etti. Diyor ki kabir nur namazını oğlum için kılarsam olur mu? Onun kabri nur dolsun diye bir soru yöneltti Adile Hanım. Allah razı olsun bu arada. Çok teşekkür ederiz. Buyurun hocam.
1: Yani kabir nur namazı son namazlardan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abdestini tazeler. Bak tazelermiş. Oturduğu yerde kabir nur namazı kılar. Ondan sonra yatarmış. Bundan dolayı evladının eğer kabrinin nur olmasını istiyorsa hayru hasanat yapsın.
0: Evet.
1: O namazın sevabını bağışlayabilir. Yani sevabını bağışlayabilir.
0: Allah razı olsun. Bu arada Mevlid Kandili dolayısıyla derneğimiz aracılığıyla Afrika'da kuyu açtırıyoruz. Nasip olursa şu anda bir tane kuyunun tamamen açılması için bütçe tamamlandı. İkincisini açmak istiyoruz. Bu konuda da eğer kandil dolayısıyla özellikle biz bu kuyuları açtıracağız. Bu konuda yardım yapmak isteyenler olursa derneğimizle iletişime geçebilirler. 0543 224 0108 üzerinden. İnşallah nasip olursa o gün hem kandil dolayısıyla kuyu açtıracağız, hem kurbanlar var kesilecek. İhtiyaç sahiplerine oradan dağıtmak için güzel bir hayır yapmak istiyoruz hayırlısıyla.
1: Ne yapıyoruz şimdi? Kuyu mu açıyoruz?
0: Evet, Afrika'da Allah izin verirse Mevlid Kandili dolayısıyla kuyu açacağız. Biliyorsunuz oralarda Çok insanın ihtiyacı var.
1: O zaman kağıdını kalemini al.
0: Evet.
1: Hisse yazdırmak isteyenler.
0: WhatsApp'tan hemen, da bize yazabilirler. Hisse hemen, yazdırmak tabii, isteyenler.
1: Tabii. Kaç hissemiz var?
0: Bir tanesini doldurduk. 230 kişi. O bitti. Normalde o bitti. Şimdi yeniden başlayabiliriz. Program dolayısıyla yazdırmak isteyenler de yazdırabilirler. 0543 224 0108
1: hisse ne kadar?
0: 500 TL bir hisse bedeli var. Bizler bu toplanan yardımları Afrika'ya gönderiyoruz ve bizler aracılığıyla sizlerin hayırlarını yerine getiriyoruz inşallah.
1: Bir, İsmet Göder.
0: Evet, yazdım hocam.
1: Hemen veriyorum bak.
0: Bakayım hocam.
1: Evet,
0: dinleyicilerimiz vereceğim. Göremiyor ama ben bakayım hocam.
1: Bak hemen veriyorum.
0: Hocam 100 fazla versen ya.
1: Yok 500 vereceğim. Bak verdim.
0: Evet, İsmet hocamızdan ikinci kuyu için ilk hisse geldi. Şu anda onu aldım. Hocam sizin isminizi yazıyorum.
1: Evet, başa.
0: İlk başa yazdım. Evet, çayımız da geldi bu arada. Teşekkür
1: tamam,
0: ediyoruz
1: Allah
0: arkadaşlara.
1: Razı olsun emirimize.
0: Evet, kurbanlar kestireceğiz nasip olursa. Amaç burada inşallah ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek. Afrika'daki o açlık, sefalete bir nebze de olsa yardımcı olabilmek. Bu konuda da destek olmak isteyen, maddi gücü olan, ben yardım etmek istiyorum diyen varsa buyursun. Bu programda bunu değerlendirebiliriz. Bunun yanında ayrıca programlarımız devam edecek. Eylül itibariyle inşallah yoğun bir tempoya başlayacağız nasip olursa. Ekim, 5 Ekim kalkışlı, 10 Aralık kalkışlı ve 2 Ocak kalkışlı umre programlarımız var. Değerli hocamız İsmet Gödeli ile birlikte nasip olursa bu kutsal yolculuğa çıkacağız. 5 Ekim, 10 Aralık ve 2 Ocak. 2 Ocak'taki umrede de Miraç ve Berat Kandili, iki kandili inşallah
1: evet,
0: orada gerçekleştirmiş i̇nşallah. Olacağız hocam. Yarın da İstanbul turumuz var. İstanbul çıkışlı, Bursa çıkışlı İstanbul turumuz var. Katılmak isteyenler yine bizlere ulaşabilirler. Nasıl hocam programlarımız?
1: Evet, çok hoş, çok güzel. Tabii bu arada da kardeşlerimizin yoğun ilgisini bekliyoruz.
0: Evet.
1: Ama biraz ilgi az gibi görüyorum ben. Dinleyenler mi azaldı?
0: Hocam şöyle, yaz dönemi olduğu için herkesin bir programı var.
1: Öyle mi?
0: Yani biz bile hocam bak kaç ay sonra gelebildik.
1: Ya ama siz menajerlik yaptınız. Sizin,
0: yoğunluk vardı. Ayrıca yoğunluk vardı. Kendi işlerimiz vardı. Herkesin evet, yaz dönemi, tatile gidenler
1: tatil vardı.
0: Oluyor. Ondan dolayı da Eylül'den sonra artık toparlanma
1: hadi
0: ve
1: inşallah,
0: eve kapanma başlıyor zaten hocam.
1: Hadi
0: İnşallah bu süre zarfında bizler hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. Derneğimiz aracılığıyla daha önce toplanan bütün paralarla ilgili kuyular açıldı. Bütün hizmetler yerine geldi. Zaten bunlarla ilgili de videolar ve yazılar bu hayra vesile olan kişilere iletildi. Sadece bir tek Afrika'daki külliyemiz kaldı. Cami külliyemiz kaldı.
1: Ona hemen başlayalım.
0: Onu toplayamadığımız için şu anda devam ediyoruz.
1: Ona bir açıklık getirelim. Siz
0: evet,
1: bir açıklık getirin.
0: İnşallah onu...
1: Malumunuz onu bir şeye kaydırmış idik. Orada birkaç soru geldi bana.
0: Nereye hocam? Bu Makedonya'ya mı?
1: Evet,
0: Makedonya'daki normalde biz Afrika'da yapacağımız cami Kur'an kursu için Makedonya'ya gönderecektik. Fakat Makedonya'daki bazı problemlerden dolayı biz tamamen artık Afrika'da yapmaya karar verdik. Ondan dolayı da şu anda bu toplamaları devam edip Afrika'da nasip olursa bu camiyi açtıracağız. Sadece bir tek cami projemiz kaldı. Onun haricindeki bütün inşallah hizmetleri yerine gerçekleştirdik. Başka sormak istediğiniz hocam?
1: Yani bir o vardı. Çünkü bir takım kulaklarıma bir şeyler geldiydi. Hani orada cami yapılacaktı falan diye.
0: Cami değil, orada Kur'an kursu projemiz vardı normalde. O projeyi de beraber gerçekleştireceğimiz arkadaşlarla ve ilgili makamlarda problem yaşadığımız için biz o Kur'an kursu projesini sonlandırdık.
1: Safi döndük.
0: Evet, sonlandırdıktan sonra da biz bunun duyurusunu gerçekleştirdik. Eğer ücretini geri talep edenlere biz geri ücretini iadesini yaptık. Hayırda kullanabilirsiniz, devam edebilirsiniz diye yazılı olarak bize bildirenlere de biz hayırlarına devam ediyoruz.
1: Medreseye devam ediyoruz.
0: Evet, Allah izin verirse o
1: cami,
0: şekilde yapacağız.
1: Yani külliye.
0: Evet, külliyeye devam edeceğiz nasip
1: külliye
0: olursa.
1: Külliyeye devam ediyoruz.
0: Allah razı olsun.
1: Allah izin ederse.
0: Herkese çok teşekkür ediyoruz. Yani bizler burada bir vesile olmaya çalışıyoruz. Toplayıp işte Afrika'ya gönderiyoruz. İlgili ihtiyaç sahiplerine gönderiyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hem burada sevabı biz almak istiyoruz. Hem sizlerin hayırlarını ilgili yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz.
1: Mevla sahayı gayretinizi artırsın.
0: Allah razı olsun hocam.
1: Siz gençlersiniz. Biraz şöyle faal bir şekilde gayret edin.
0: Elimizden geldiğince en güzel şekilde güzel gönüllerle, güzel işlerle yolumuza devam etmeye Allah çalışıyoruz. Güzel de daha çok güzel inşallah projeler önümüzdeki günlerde.
1: Hadi inşallah.
0: İnşallah dinleyicilerimizle zaten nasip olursa paylaşacağız Allah izin verirse
1: i̇nşallah.
0: Hocam.
1: İnşallah.
0: Sorularımıza devam edelim mi hocam?
1: Evet buyurun.
0: Evet. Hayırlı yayınlar. Canım İsmet hocam Allah razı olsun. Babamla yaşı çok seviyorum. Sohbetlerini bekliyor ve takip ediyorum. Soru cevap programları çok bilgilendirici oluyor. Allah hepinizden razı olsun demiş. Amin. Dinleyicimiz çok teşekkür ediyoruz. Etkinlikler ne zaman olacak? Hoş geldiniz Kerem kardeşim, İsmet amcam ve Mehmet Esmer kardeşim. Etkinlikler ne zaman olacak? Etkinliklere Eylül ayından itibaren başlayacağız. Yoğun programlarımıza inşallah devam edeceğiz. Güzel programlar bizleri bekliyor inşallah. Bu arada su kuyusu için eşi ve kendisi için yazan dinleyicilerimiz var. Ekip arkadaşlarımız onlarla ilgilenip size inşallah bilgi verecek.
1: Tabii bize de söylesinler de biz de buradan yayın yapalım.
0: Tamam. Şu anda devam ediyor. Kaç tane olduğunu en azından program sonunda netleştirelim
1: evet,
0: hocam.
1: Evet.
0: Hayırlı programlar kardeşim. Kerem hocama da saygı ve selamlarımı sunarım. Hocama bir sorum var. Bir cemaat İstanbul'da mahremsiz gitmek için eşleri Yalova'ya kadar götürüp eşleri geri dönecekmiş. Mahremsiz olurmuş. Olur mu? Demiş hocam.
1: Nereye?
0: Oranısını yazmamış ama yazarsa seviniriz. Yani bir turla mı ilgili bunu yazdınız?
1: Evet.
0: Türkiye içerisindeki yoksa bunu farklı bir yer için mi sordunuz? Eğer bize yazarsanız.
1: Ya mesela şöyle karayoluyla gittiği zaman 90 kilometreyi geçiyor. Deniz yoluyla gittiği zaman 90 kilometreyi geçmiyor. O zaman deniz yolunu tercih edenleri cemaatleri biliyoruz. Bundan dolayı bunda herhangi bir sakınca yok. Ama gideceği yer önemli.
0: Evet.
1: Yani gittiği güzergah önemli. Gittiği güzergah eğer 90 kilometreyi geçiyorsa bu kimse mahremsiz gidemez.
0: Peki hocam. Sümbül Hanım Mevlüt Kandili özel bir hisse alıyorum. İban demiş. Kendisine inşallah ekip arkadaşlarımız
1: Allah
0: şimdi
1: razı
0: size
1: olsun.
0: Gönderecek.
1: Allah kabul eylesin.
0: Hayırlı olsun inşallah. Hocam selamun aleyküm. Sizden ricam etsem Kerem abiye sorar mısınız? Mevlan Kurtiş konseri olacak mı Bursa'da diye. Mevlan Hoca'yla biz çalışmamızı sonlandırdık. Ve aleyküm selam öncelikle. Mevlan Hoca'yla biz çalışmalarımızı sonlandırdık. Şu anda sadece radyoda, Radyo Nida kendi etkinliklerimize vakit ayırıyoruz inşallah.
1: Yani bir elhamdülillah diyelim.
0: Niye hocam?
1: Çünkü Kerem'i bulduk.
0: Allah razı olsun. Niye daha önce yok muyduk hocam?
1: Yok orada daha gayretiniz vardı. Tabii yoğun bir programlarınız
0: evet,
1: vardı.
0: Yorucuydu yani yorucuydu. Ondan dolayı da emek vermek gerekiyordu.
1: Buraya fırsat düşmüyordu. Yani buraya da fırsat düştü elhamdülillah.
0: Allah razı olsun. Yüzün gülüyor hocam bak.
1: Niye gülmesin canım? Kerem gelmiş. Ben değil şu anda bütün dinleyicilerin yüzü gülüyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İsmet hocam ve Kerem Bey sesinizi duymak güzel uzun bir aradan sonra. Bayağı doldu hocam değil mi? Sizin en son programı?
1: Yani 3 ay.
0: Ne zaman yaptık biz en son program hocam sizin?
1: Yani yine o kuyu davaları vardı. Medrese davası vardı.
0: Bayağı oldu değil mi hocam?
1: Tabii tabii.
0: Evet,
1: baharda.
0: Oldu. Vay be.
1: Ya,
0: i̇şte
1: ya.
0: Zaman geçiyor hocam işte geçiyor, ömür geçiyor.
1: Seni buldum.
0: Allah razı olsun. Cumamızın feyzi ve rahmeti bereketi üzerimize olsun inşallah demiş.
1: Amin.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. İki ise kızım ve ben demiş sevgili hanım.
1: Allah kabul
0: Allah
1: eylesin.
0: Razı olsun. Selamun aleyküm. Benim hocama sorum zekatımı kenara koyup tanıdığımın oğlu evlenirken versem olur mu demiş.
1: Şimdi zekatı vakti dolduğu zaman o parayı oradan ayırmak lazım. Yani mesela diyelim ki bugün doldu. Sizin o parayı daha çalıştırma hakkınız yok. Veyahut da tutma hakkınız yok. Onu hemen ayıracaksınız, kenara koyacaksınız. Ama bir an önce de fakire vermeniz lazım. Ulaştırmanız lazım ki o da ihtiyacını görsün. Şimdi zekatı yan tarafa ayırıp o evladın diyelim ki 10 sene sonra evlenecek. 10 sene o zekatı tutmanın bir anlamı yok. Onu derhal o kime niyetlediyse vermesi en güzelidir.
0: Evet. Teşekkür ediyoruz hocam.
1: Allah razı olsun.
0: Hayırlı cumalar Kerem Bey. Mersin'den Münir, Fatma, Ümit ve Kayra Emir'den selamlar. Allah razı olsun.
1: Aleyküm selam. Allah razı olsun.
0: Şu an sizi dinliyoruz. Muhteşem bir insansınız. Allah razı olsun. Allah kalbiniz gibi bir hayat nasip etsin. Size iyi ki tanımışız sizi. Hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Güzel dilekleriniz, istekleriniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Hayatta herkes inşallah gönlünün, yüreğinin ekmeğini yesin diyoruz. Herkes için söylüyoruz.
1: Yüreğimiz, gönlümüz Allah ve Resulünün yolunda yürümek olsun.
0: Amin inşallah.
1: Yani gönlümüze göre, öyle gönlümüze göre nedir gönlümüz? Allah ve Resulünün yolunda yürümektir.
0: Evet.
1: Yani gönlümüz eğer başka bir hayali varsa onu döndürelim. Gönlümüz Allah ve Resulünün yolunda yürümek olsun.
0: Amin inşallah. Zaten yani çok kısa bir ömrümüz var. Zamanın çok çabuk geçtiğini çok iyi anlıyoruz.
1: Yok, bana soracaksın şimdi onu.
0: Evet.
1: Şimdi sizden evvel ben varım. Şimdi bizim siz yaşlarındayken veya böyle bizim büyüklerimiz öyle derdiler. Evladım ne çabuk geçti bu seneler. Şimdi biz de bir bakıyoruz 50 sene diyoruz. 50 sene demek yarım asır demek ya.
0: Evet.
1: Biz bu 50 seneyi de geçtik. Bundan dolayı yani o ömrün nasıl geçtiğini biz daha tecrübeliyiz o konuda.
0: Kimseye hiçbir şey kalmıyor.
1: Hiç.
0: Ömür geçiyor.
1: Hiç.
0: Onun için kimseyi üzmeye, kırmaya, hak yemeye, özellikle en büyük şey bu, hak yemeye gerek yok. Üç günlük dünya için birbirimizi kırmanın hiçbir anlamı maalesef yok.
1: Maalesef, toprak olacağız.
0: Evet, onun için güzel olalım, iyi olalım, birbirimizi kırmayalım, birbirimize güzel davranalım diyoruz hocam.
1: Bana en yakınınız, ahlakı en güzel olanınızdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bana en yakın olanınız, en yakın, hemen yanı başı. Bak, namaz kılan, çok namaz kılan, çok oruç tutan değil. Ahlakı en güzel olan. Ondan sonra zaten namaz, oruç fayda verir.
0: Evet.
1: Ahlak güzel olmadıktan sonra, yani Kabe'de vefat etsen sana bir faydası olmaz.
0: Zaten yani baktığımız ve düşündüğümüz zaman Peygamberimizin bu ahlakı olmasaydı, asırlar sonra Peygamber Efendimizin ismini anıp onun peşinden bu kadar milyonlarca insan gider miydi? Değil yani mi? Düşünüyoruz hocam. Yani
1: hala ahlak anlatıyoruz.
0: Ve her
1: anlatırken
0: şey ahlak.
1: Ağzımız evet. Tatlanıyor.
0: Evet.
1: Ve inneke leala hulukun azim. Muhakkak sen en büyük ahlak üzere yaratıldın. Mesela bugünkü cuma vaazında hoca efendi anlattı. Malumunuz Habeşistan'a göç ettiler. Orada Habeşli sordu, ne istiyor bu peygamber sizden? Ya, ne istesin? Akrabaya iyiliği emrediyor, düşkünlere yardımı emrediyor, efendim küskünlere küskünleri barıştırmayı emrediyor. Hatice annemiz ne dedi? Sana kötülük gelmez, sen akrabana iyilik yaparsın, düşkünlere yardım edersin, fakiri fukarayı gözetirsin, yolda kalmışlarına yardım edersin. Sen böyle bir insansın, sana hiç kötülük gelir mi diyor. Bundan dolayı ne yapıyoruz? Hala ballandıra ballandıra hakkımız olarak
0: evet.
1: Efendimizin mübarek ahlakını anlatıyoruz. Ama anlatmak yetiyor mu? Yetmiyor. Ya tatbik edemediğimizden dolayı şu anda cemiyetimiz neye döndü? Yani söylemeyeyim.
0: Halil abimiz yazmış, ben olmayınca söylüyorsunuz ama ben olunca söylemiyorsunuz hocam.
1: Allah Allah.
0: Evet, selamünaleyküm. Enerji dolu geldiğin ses tonundan belli oluyor. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Enerji. İsmet hocamızın ağzına yüreğine sağlık demiş.
1: Allah
0: Halil
1: Elam
0: kardeşiniz demiş, çok teşekkür ederiz. Sizi sık sık ziyarete gelelim mi hocam bundan sonra inşallah?
1: Hay buyurun gelin, neye gelmiyorsunuz?
0: Evet.
1: Her gün yapalım, yarın da yapalım.
0: Yarın maalesef hocam, yani siz yapabilirsiniz ama ben sizinle uğraşamam, benim evet. işim var ki. Evet, evet hocama sorum var. Sultan 6 aylıkken kurban kesmiştik adak olarak. Fatih ve Mustafa adına da kurban bağışı yapmak istiyorum demiş. Bununla ilgili yani güzel olur mu? yazsın Sümbül Hanım, ben size ileteyim inşallah hocam.
1: Tamam.
0: Evet, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar İsmet hocamdan, Allah razı olsun, çok kıymetli büyüğünüz. Hocam herkes sizde dua ediyor. Allah, bu dualardan bize de geliyor mudur acaba?
1: Tabii ki geliyor. Bu şeyin ana hattı sensin.
0: Allah razı olsun. Geliyor
1: yani,
0: değil mi hocam?
1: Biz tali, sen ana.
0: Yoksa kapatırım mikrofonu.
1: Satarım ha.
0: Çok kıymetli büyüğümüz. Sorum şu. Şubat ayında eşim umreye gönderdi, gittim. Allah nasip ederse Aralık ayında da ailemle gelmeyi istiyorum. Ancak İnşallah. Ev almak için birikim yapıyoruz. Eftal olan bu durumda hangisini yapmak? Umreye gitmek mi önceliği, eve mi vermek? Hayırlı yayınlar demiş, sormuş Kübra Hanım.
1: Şimdi malumunuz veçile Allah yolunda mallar infak edilir. Sevdiği infak edilir. Bundan dolayı umre nedir? Zenginlik alametidir. Allah kuluna borçlu kalmaz. Mutlaka evet. onu ödetir. Öder. Bundan dolayı eğer ailece niyetlediyseler umreye gitsinler. Görecekler ki Allah mesela 10 milyonluk evi Mevla onlara 7 milyona denk getirecek.
0: Ben bu bereketi hayatımda yaşadım,
1: evet,
0: gördüm.
1: Evet.
0: Umre sırasında çok böyle içten dua ettim. O dönemde de çok 2012-13'te sıkıntıdaydım gerçekten.
1: Allah Allah.
0: Dönüşte Allah bana öyle güzel bir şeyler nasip etti ki.
1: Zenginlik alameti. Hadis-i
0: evet.
1: şerif bu. Bu hadis-i şerif. Mevla orada 1 lira harcamana 1000 lira taahhüt ediyor. 100 bin lira taahhüt ediyor. Bundan dolayı Mevlamız mutlaka orada ummadığı yerlerden bir kolaylık, ummadığı yerlerden bir nasip ihsan edecektir.
0: Allah'ın izniyle.
1: Biz de yaşadık bunu.
0: Evet. Selamun aleyküm. Ben şimdi girdim programa. Niye hisse topluyorsunuz? Anlamadım. Aydınlatırsanız sevinirim demiş Hacer Hanım.
1: Allah razı olsun.
0: Tabii ki. Mevlid kandili dolayısıyla nasip olursa Afrika'da su kuyusu açtıracağız. Bir tane su kuyumuzun hisseleri doldu. İkincisini de bu programda doldurmaya çalışıyoruz. İnşallah saat ikindine kadar burada mıyız hocam?
1: Sen bilirsin.
0: İkindine kadar buradayız. Elimizden geldiğince toplayıp inşallah Mevlid kandilinde su kuyusu açmak istiyoruz. Hayırlısıyla diyoruz ve devam ediyoruz. Çok mesaj geldi hocam. Hemen bir saniye. Bir dinleyicimiz şöyle sormuştu. Bir dakika. Bir de sizden dua istiyorum. 9 gündür yoğun bakımdan çıkamayan, kalp ameliyatı olan Fethullah Sarmaz için dua ederseniz
1: Allah
0: çok sevinirim.
1: Allah şifalar nasip eylesin.
0: Bir de program sonunda nasip olursa inşallah şöyle güzel bir dua gerçekleştirelim hayır, hocam. Ben hayır. olmayınca siz pek dua yapmıyorsunuz burada.
1: Baştan yapıyoruz. Siz sondan, biz baştan.
0: Evet. Şimdi hocam mesajlar ardı ardına geliyor.
1: Allah razı olsunlar.
0: Bir saniye. Rabbim gönül dolusu saygılar, Allah kabul etsin. Dün aramıştım, bitti denilince çok üzülmüştüm. Dün bir tane su kuyusunu dolmuştu.
1: Evet.
0: Nasipmiş, gerçekleştirdim. Şükür elhamdülillah demiş. Hayırlı olsun inşallah. Allah razı
1: olsun. Allah şimdiden kabul eylesin. Malumunuz Efendimiz Hazreti Osman radıyallahu anh'a ne buyurdu? Bundan sonra yaptığın sana zarar vermeyecek demişti. Yani böyle hayırlı hizmetlerde koşanlara Cenab-ı Hak tövbeler nasip eder. Cenab-ı Hak günahlarını affeder. Cenab-ı Hak cömert. Bizden çok çok cömert. Ne buyuruyor? Vallahu'l ganiyyu ve entumul fukara. Ben zenginim, siz fakirsiniz. Fakir halimizde biz yardım yapabiliyorsak Mevla'nın zenginliğiyle bize neler verilir? Bir hayal edin.
0: Evet. Hayal etmek mümkün değil.
1: Evet.
0: İskender abimiz yazmış. Allah yaptığınız hayırları kabul etsin inşallah. İsmet
1: Amin.
0: Hocama sevgi ve saygılar
1: Vali
0: diliyorum. Benim
1: selam.
0: Yüzüm
1: Allah
0: gülüyor abicim.
1: Olsun.
0: Kerem abinin sesini duydum. Allah,
1: Allah
0: razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hocam. İsmet hocam demiş
1: Buyurun.
0: Dinleyicimiz. Üç tane nokta. Siz benim sadece umre yolculuğumda rehberlik eden bir hoca değil, hayatıma dokunan ve değişmeme vesile olan kıymetli bir rehber oldunuz.
1: Allah razı olsun.
0: Sizinle öğrendiğim her güzel bilgi, aldığım her nasihat gönlümde iz bıraktı.
1: La havle ve la
0: kuvvete. Umre bitti ama sizden öğrendiklerimizle hayatımda açılan güzel yol devam ediyor.
1: Allah razı olsun.
0: Rabbim sizi vesile olduğunuz bütün güzelliklerin karşılığıyla mükafatlandırsın.
1: Ya Rabbi şahit ol.
0: Hakkınızı ödeyemem, size olan vefamı ancak dualarımla ifade edebilirim.
1: Allah razı
0: olsun. İyi ki sizi tanımışım hocam demiş Nadire Hanım.
1: Allah razı olsun.
0: İsmini sadece babam bilsin demiş ama ismini söyledik. Hayırlı olsun inşallah. Yalnız buraya bir de beni sıkıştırsaydınız.
1: Kerem deriz.
0: Çok iyi olur.
1: Zaten biz taleyiz dedik.
0: Bize de burada küçük bir dua yapsaydınız çok iyi olurdu. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
1: O güzelliklerinden gelir. Allah razı olsun. Bizim yaptığımız ettiğimiz bir şey yok. Bizim kendimize hayrımız yok.
0: Evet.
1: Ama gören böyle şalvarlı cübbeli şey zannediyor, geliyor ders isteyeyim.
0: Ben de birkaç defa evet şahit oldum hocam.
1: Cuma günü böyle özür dilerim Ulu Cami'de böyle oturmuş idim. Birisi geldi, hocam ders almak istiyorum dedi. Ben de Kur'an-ı Kerim dersi alıyorum dedim. Vallahi vaktim yok dedim benim, ben nasıl ders vereyim şimdi sana. Sonra yerin nerede, mekanın nerede, sen bana tarif et. Ben dedim orada bir hoca arkadaşa. Yok hocam öyle değil dedi ya. Ben ders almak istiyorum dedi. Yani tarikat dersi almak istiyorum.
0: Evet.
1: Yavrum ben daha mürid olamadım ki şeyh olayım dedim. Yani öyle her gördüğünüz eğer sarıklı, şalvarlı, cübbeli şeyh görürsen memleket şeyhten geçirmez. Maalesef bu yolu çok kullanıyorlar şu anda. İstismar ediyorlar. Aman kimseye bu konuda taviz vermeyin, aldanmayın. Allah dostları vardır, evliyaullah vardır, tarikat haktır. Ama şu anda bu tarikatı, şu anda Allah yolunu maalesef kendi emellerine, kendi dünyevi hırslarına alet eden emin ol çoğunluk.
0: Evet.
1: Ne diyelim, nasıl anlatalım bilemiyoruz ya.
0: İnşallah insanlarımız bunu yani
1: hele hanımları çok kandırıyorlar. Burada ben hanım kardeşlerimi tekrar tekrar uyarıyorum. Sizin medreseniz eviniz, sizin caminiz eviniz, sizin cennetiniz eviniz, sizin kurtuluşunuz kocanız.
0: Evet.
1: Yani şeyhe,
0: ne kadar güzel söylediniz hocam. Ya.
1: Şeyhe itaat edeceğine kocana itaat et.
0: Evet.
1: Şeyhin kapısında dua isteyeceğine kocandan dua al. Hiçbir şeyhin duası kocanın duasından daha yüksek değil. Bundan dolayı bir razılık, rızalık istiyorsan kocandan rıza al. Eğer bir hizmet etmek istiyorsan evine hizmet et. Yok süpürmek, cami süpürmek mi istiyorsun? Evini süpür. Camiye hizmet mi, medreseye hizmet mi etmek istiyorsun? Evine hizmet et. Şu andaki durum o. Yani şu andaki durum o. Maalesef bazı hanımlardan duyuyoruz. İşte ben dergaha gittim de şöyle ettim de, senin dergaha gitmen hiçbir para etmez. Eğer evindeki işini bıraktıysan, evindeki hizmetini bıraktıysan, çoluğun çocuğun bakımını bıraktıysan, kocamın bakımını bıraktıysan, o dergah seni vallahi kurtarmaz, billahi kurtarmaz. Tabii bazı kardeşlerimizin bu hoşuna gitmeyecektir. Hoca ne diyor ya, dergaha gitmesinler mi falan. Evinin işini tamamlayacak. Evinin güzelliğini tamamlayacak. Öyle her gün değil. Bir haftada bir gider sohbetini dinler. O da kocasından izin alarak müsaade edersen. Tabii kılığına, kıyafetine dikkat ederek. O zaman ne oldu? Cenneti kazandı. Peygamberimiz diyor ya. Hanımlar bu kadar kolay. Bu kadar rahat.
0: Hocam dinleyicimizin sorusu var, hemen cevap bekliyor. Arabadan inmedim demiş. Saç ektirmek erkekler için caiz mi demiş hocam?
1: Bakın şimdi biz bunu şöyle biliyorduk. Kendi saçından caiz, dışarıdan caiz değil. Ama Fatih Kalender Hoca'dan geçen de dinledim. Benim de çok dikkatimi çekti. O da yaratılışı değiştirme olarak kabul ediyor. Ama bazı hocalarımız kendi saçlarından, yani mesela arkada yoğun olan saçtan alıyor, ön tarafa ekiyor. Buna cevaz veriliyordu. Ama geçen de Fatih Kalender hocamızdan, onu ben birebir dinledim. O da diyor ki, fıtratı değiştirme olur, caiz değildir diye fetvasını okudu.
0: Geçenlerde ben de sosyal medyada gördüm bir tane.

ve sizin isimlerinizi dahil edecekler. Gelen mesajlar var. İnşallah eser arasından sonra mesajlarınızı okumaya devam edeceğiz. Sormak istediğiniz sorular olursa da bizlere iletebilirsiniz. Değerli hocamız İsmet Gödel ile paylaşacağız inşallah.

0: Kıymetli dostlar, eser arasından sonra birlikteliğimiz değerli hocamız İsmet Ködeli ile birlikte devam ediyor. Hocam,
1: evet.
0: Nasıl geliyor sesiniz hocam? İyi mi?
1: Bakalım.
0: Bakın hocam.
1: Nispeten.
0: Daha iyi.
1: Evet.
0: Yani iyi mi şu anda sesiniz?
1: İyi, elhamdülillah.
0: Şimdi bununla ilgili ben size bir şey anlatabilir miyim hocam?
1: Tabii, buyurun.
0: Şimdi
1: kimse duymasın.
0: Evet, biz bizeyiz.
1: Biz bizeyiz.
0: Şimdi daha önce ilk radyonun kuruluş dönemlerinde 2015 yılında radyoyu devraldıktan sonra böyle tasarımlar yapıyoruz.
1: Evet.
0: Tasarımları hazırlayıp sosyal medyada yayınlıyoruz. Tasarımı hazırladım, Mahmut hocamıza attım. Hocam dedim, tasarım nasıl olmuş dedi. Nasıl olmuş dedim. Dedi ki, Kerem Bey dedi, şurayı biraz değiştirirsen daha güzel olur sanki. Tamam hocam dedim.
1: Maşallah.
0: 5 dakika sonra aynı tasarımı tekrar attım Mahmut hocaya. Hocam dedim, nasıl olmuş dedim. Kerem Bey biraz daha güzel ama şurası da olursa daha iyi olur dedi. Tamam hocam dedim.
1: Tabii Mahmut hocamıza buradan selamlarımızı gönderiyoruz.
0: Kendisi Umre'de, selamlarımızı iletiyoruz.
1: Dua temsilcimiz olarak gönderdik.
0: Evet. Sonra 5 dakika sonra ben aynı tasarımı tekrar attım. Hocam nasıl olmuş dedim. Dedi ki, Kerem Bey çok güzel olmuş. O zaman bunu yayınlıyorum hocam dedim. Tamam dedi, çok güzel, hiç elleme dedi.
1: Şimdi bizim işimiz de olamaz.
0: Şimdi sizinki de hocam, ses aynı. Değişen evet. Bir şey yok ama en azından yani
1: psikolojik olarak
0: hani buradan biraz değil.
1: Ama şu kadarını söyleyeyim ki biraz değişti.
0: Değişti değil mi hocam?
1: Evet evet.
0: Evet.
1: Ben de eh dedim, dikkat ederseniz.
0: Evet, fark ettim.
1: Çünkü yok oldu olmadı desek bu sefer de program aksayacak. Onun için yani
0: Mahmut hocanın hesaba döndü iş,
1: evet,
0: yani.
1: Güzel, evet, hoş.
0: Şimdi mesajlarımız çok geldi.
1: Allah razı olsun.
0: Okumaya devam edeceğiz inşallah.
1: Buyurun.
0: Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Değerli hocalarımız, hayırlı cumalar. Gürsu'da iş yerinde dinlemekteyiz.
1: Allah
0: selamlarımızı iletiyoruz.
1: Allah işlerine kolaylıklar versin.
0: Su kuyusu için 6-7 hisse katılmak istiyoruz. Umarız geç kalmadık. Hafta sonu inşallah demiş.
1: İnşallah.
0: Tamam. Ekip arkadaşlarımız inşallah bu konuda size IBAN bilgilerini paylaşacaklar. Evet. Sizinle Edirne'ye gittim, çok memnun kaldım demiş dinleyicimiz. Turlarımız devam ediyor. Bu arada Bursa çıkışlı yarın İstanbul inşallah turumuz olacak. Katılmak isteyenler radyomuzla iletişime geçebilirler. Şu anda ikinci otobüsü tamamlıyoruz inşallah. Nasip olursa İstanbul turumuz devam edecek.
1: İnşallah yoğun bir katılım bekliyoruz.
0: Evet, Kerem Bey selamun aleyküm, hayırlı yayınlar demiş. İsmet hocamıza selamlar.
1: Aleyküm selam.
0: Size şu an Mekke'den yazıyorum.
1: O maşallah.
0: Hadim hocamız ile Mahmut hocamız ile birlikte Umre'deyiz. Dolu dolu geçiyor, şükürler olsun.
1: Allah kabul eylesin.
0: Şimdi otele geldik. Instagram'dan adresinizden İsmet hocamızla programınızı gördüm. Hemen açtım, sesinizi duymak güzel. Allah'a emanet olun. Buralardan ayrılmak istemiyoruz. Türkiye'ye dönmeden bir daha ne zaman geliriz diye planlar yapmaya başladık. Rabbim buralardan ayağımızı eksik etmesin inşallah demiş
1: Reyhan
0: Hanım.
1: Amin.
0: Allah razı olsun. Hayırlı ibadetler
1: Cengiz
0: diliyoruz.
1: Cengiz Numanoğlu hocamız rahmetullahi aleyh bu konuda müthiş bir şiiri var malumunuz. Bir giden bir daha gitmek istiyor. Neden? Ayrılmadan plan kuruyor. Neden?
0: Evet.
1: Evet.
0: Mahmut hocamızı gönderin, siz orada kalabilirsiniz.
1: Evet. Bize
0: Mahmut hoca lazım inşallah. Hepinizden Allah razı olsun. Sizi yeni tanıdım. Başarılarınız daim olsun demiş. Az önce size güzel dualar eden dinleyicimiz hocam.
1: Allah razı olsun.
0: Allah yolunda attığınız her adım ömrünüze bereket nasip etsin inşallah
1: Amin.
0: Demiş.
1: Ecmain olsun inşallah.
0: Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm Kerem Bey ve İsmet hocam. Ben İstanbul Gazi Osman Paşa'da tekstilde çalışıyorum. Maalesef kadın erkek karışık çalışıyoruz. İsmet hocama dua istiyorum. Böyle ortamlardan kurtulmak için demiş. Allah razı olsun.
1: Mevlam sadece kardeşimizi değil toplumumuzu bu ortamdan kurtarsın. Yani kadınlar ayrı, erkekler ayrı. Yoksa hani kadın çalışmaz, çalışamaz böyle bir şey demiyoruz. Keşke hiç çalışmasalar da evlerinde. Çünkü şu anda kadınlara hakikat zulüm yapıyoruz. Erkekler olarak biz zulüm yapıyoruz.
0: Evet.
1: Neden zulüm yapıyoruz? Ya kadının zaten evdeki işi ona yeter. Yetiyor, artıyor bile. Bir çocuk kolay büyür mü? Ondan sonra ikinci çocuk, ondan sonra üçüncü çocuk. Bunlar kolay buyur mu? Bu çocuklarla beraber bir de diyoruz ki gel ne olacak? Erkeklerin işini de yap diyoruz. Bu kadınlara zulüm değil midir bu? Yarın ahirette Mevla bunu erkeklere soracak. Neden sen doğru dürüst, ben sana görev verdim, ben sana yük yükledim, sen bu yükü neden gittin onun sırtına yükledin deyip. Ama çalışır mı? Erkeklerin olmadığı yerde kadın kadına, şefleri de kadın olmak, müdürleri de kadın olmak şartıyla çalışmasalar iyi olur. Ama çalışıyorsalar yetiştiremiyor, geçimini temin edemiyorlar. Lüks için değil ama. Mesela ben biliyorum, arabamızı yenilemek için çalışıyorum. Niye eski arabaya bin? Araba gitmiyor mu? Aynı yere gidiyor. Bundan dolayı toplumumuzu Cenab-ı Hak bu musibetten, bu dertten, bu gamdan, büyük bir musibet. Şu anda büyük bir musibet. Geçen de Yargıtay'ın bir kararı vardı. Çok enteresan bir karar. Evlenmeden evvel, yani başkasından hamile gelin hanım.
0: Evet.
1: Evleniyorlar. Zaman dolmadan doğum yapıyor. Çocuk da ne yapıyor? Boşanma davası açıyor. Yani benden evvel sen çocuk sahibisin. Ben alemin çocuğuna niye bakayım? Yerel mahkeme erkeği haklı görüyor. Ama Yargıtay evlenmeden evvelki hayatına karışamaz deyip boşanma kararını bozuyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Neden bu dertler, bu bizim dertlerimiz neden? Kadın erkeğin bir arada bulunması.
0: Evet.
1: Bulunmayacaklar.
0: Peki hocam, teşekkür ederiz. Hayırlı cumalar. Maşallah neşeniz daim olsun.
1: İnşallah Allah razı olsun.
0: Devamlı katılmanızı dilerim. Farklı bir hava
1: biz
0: getirdiniz.
1: Biz buradayız ama Kerem'i bulamıyoruz.
0: Daha sık programlar yapmanızı bekleriz. Hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Çok
1: haftada bir gel.
0: Haftada bir geleyim. Bir sorayım hocam. Bir sorayım inşallah.
1: Evet.
0: Nail Bey yazmış. Teşekkür ediyoruz. Kuyu için kendisi havale göndermiş. Allah razı
1: Allah
0: olsun.
1: Allah razı olsun. Mevlid şimdiden Kandili. Şimdiden kabul
0: evet.
1: eylesin.
0: Amin inşallah. Mevlid Kandili.
1: Özür dilerim. En büyük hayır su hayrıdır. Ondan insan içecek, kuşlar içecek, hayvanlar içecek. Efendim buradaki şimdi suyu beğenmiyoruz. Çeşmeden akan suyu beğenmiyoruz.
0: Evet.
1: Efendim özel su getirtiyoruz. O evet. kadar da kibarız, o kadar da nariniz. Kardeşlerimiz emin ol bulanık suyu kola zannedersiniz, kola. İçerken, onlar içerken. Bundan dolayı hemen hemen hepsi böbrek hastası, ciğer hastası.
0: Evet hocam. Maalesef şükrü unuttuk. Bu dönemdeki en büyük sıkıntı evet. o galiba. Şükrü unuttuk.
1: Şu anda Avrupa kuraklıkla karşı karşıya. Nehirler akmıyor. Nükleer enerjileri durdurma noktalarına geldiler. Elhamdülillah hele Bursa'mız, her yerimiz su. Şimdi 2 gün 3 gün kesilsin veya herkes kesilmeden 2 gün 3 gün evlerimizde su yok kabul edilsin. Bakın hayat ne kadar zor.
0: Evet.
1: Yani o kadar zor ki hayat. Hatta bizim çocukluğumuz zamanında mahalle çeşmeleri vardı. Hanımlar oradan alırdı. Eğer evde, evin içinde değil, bahçede su varsa zengin kabul ediliyordu. Bazıları bahçeden eve aldı, o daha zengin kabul edilmeye başladı. Ya şimdi bırakın evlerde, lavabolara varıncaya kadar sıcağı soğuğu var. Onun için şımarmayalım, nimetimizi, kadri kıymetini iyi bilelim. Kadri kıymet bilmek ne demektir? O nimetin karşılığını vermek demektir. Mesela sıhhat nimeti veya bir yemeği yedik, elhamdülillah tabii ki diyeceğiz, o yemeğin karşılığı mıdır? Değildir. Yani o nimetin, şükrün karşılığı mıdır? Değil midir? Peki nedir? O nimetin benzerini fakire, fukaraya vermektir. Bundan dolayı ne buyuruyor Mevlamız? لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Siz sevdiklerinizi infak etmediğiniz müddetçe birre, iyiliğe ulaşamazsınız. Az önce size ben sosyal medyadan gördüm. adam 32 dönüm fındık bahçesini Kur'an kursuna bağışlıyor. Bizim milletimiz bu kadar cömert. İşte bu bağışları hakkıyla yerine getiren Kur'an kursları olsun, efendim medreseler olsun, tebrik ederiz, takdir ederiz. Ama bunları kendi nefislerine kullananları da buradan ne diyeyim ben?
0: Bir şey demeyelim ya.
1: Demeyelim.
0: Evet, demeyelim. Devam ediyoruz. Allah razı olsun sizlerden.
1: Biz Allah hidayet nasip etsin, amin. İslah etsin.
0: Amin inşallah. Allah razı olsun sizlerden. Biz iki kardeş umreye gidiyoruz Allah'ın izniyle. İki kardeş adına iki hisse alarak gönderelim inşallah. Allah hepinizden sonsuz razı olsun. İsmet hocamın da ellerinden öperiz.
1: Allah razı
0: diyorlar.
1: Olsun. Şimdiye kadar dolması lazımdı ama dolmadı mı?
0: Hocam aşağı soracağım inşallah. Daha devam ediyoruz şu anda. Nasip olursa 5 Ekim, 10 Aralık ve 2 Ocak'ta umre programlarımız değerli hocamızla.
1: İnşallah.
0: Gideceksiniz değil mi hocam?
1: İstersen şimdi gideyim.
0: Maşallah siz de hazırsınız hemen.
1: Yani ne demek? Evet. Rüyalarımıza giriyor. Bazen bana soruyorlar. Kaç sefer gittin? Gideceğim inşallah diyorum.
0: Kaç defa gittiniz hocam? Biliyor musunuz tahmini ki? Yani? Ne kadar oluyor?
1: Sayar mıymışsın hiç?
0: Saymıyor musunuz?
1: Yok.
0: Niye? Bereketi mi kaçar
1: hocam? Ya Mevla'nın evine sayılır mı?
0: Yani insan merak da eder hocam.
1: Hiç
0: yani
1: de merak etmiyorum.
0: Allah Allah.
1: Gideceğim umre bir.
0: Her defasında
1: her
0: yeni bir başlangıç
1: gideceğim
0: diyorsun.
1: Gideceğim umre bir.
0: Ay maşallah hocam. Evet. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Hadime hocamızla ibadetlerimiz dolu dolu yaşıyoruz.
1: Maşallah.
0: Elhamdülillah. Rabbim tekrarını nasip eder inşallah.
1: Amin.
0: İsmet hocamıza
1: amin.
0: Selamlar. Mekke'den maalesef selamlar. Selam. Bayram Elam demişler. Allah razı olsun.
1: Duadan ayırmayın.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bize de bol bol dua edin. Hocam bu mesajları Mahmut hocam yazdırmıyordur değil mi?
1: Yok. Mahmut hocamız çok gayretli orada. Allah razı olsun. Yani dediniz ya onlar alışsın biraz falan.
0: Ben ona takılmayı çok seviyorum.
1: Bizi geçtiler.
0: Allah razı olsun. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar Kerem Bey. Biz de eşimle beraber umreye gitmeyi düşünüyoruz. İnşallah İsmet hocamla nasip olur.
1: Allah razı olsun.
0: Çünkü çok seviyorum. Hocama ellerinden öpüyorum. Niyet ettiyseniz hemen inşallah yola çıkın, başlayın.
1: Evet.
0: Buyurun gelin, elimizden geldiğince size her türlü konuda yardımcı olmaya hazırız. Paranız yoksa toparlarsınız o zamana kadar. Siz niyet ettikten sonra gerisi gelir. Doğru mudur hocam?
1: Nasip oluyor.
0: Evet.
1: Mesela ben efendim 2010 yılında hacca yazıldık. Hac çıktı ama cebimizdeki para da çıktı. Ne yapacağız şimdi? Neyse yarın şeydeki görevli arkadaşımızdı. Dedim bak şu zaman getireceğim, bu zaman getireceğim. En sonunda son taksidi, 3 taksidi yapılıyordu o zaman.
0: Evet.
1: Baktık yok, yatıramayacağız. Benim yan komşum, Allah razı olsun, yengenize soruyor. Diyor ki ya sizin harç ne oldu? Büyük bir ihtimal gidemeyeceğiz diyor. Niye diyor? Ya böyle böyle oldu. Parayı denkleştiremedik. Gidiyor eve, hemen karşı komşum geri geliyor. 3 tane bileziği eline koyuyor. Sakın geri kalmayın diyor. O da diyor ki ya ben bu bilezikten alamam. Çünkü yaparız yapmayabiliriz, ölürüz kalırız falan. O da diyor ki ya bu benim ölümüm için hazırladığım, kimseye muhtaç olmayayım, çoluğa çocuğa kalmayayım diye hazırladığım bilezikler. Onun için bunu kimse bir şey diyemez. Emin olun o 3 bilezik bizi aldı götürdü. Niyet edeceksiniz yani bundan dolayı niyet etmeden de yolculuk olmuyor.
0: Evet. Su kuyusu hangi ülkede açılacak demiş dinleyicimiz. Afrika'nın Çat ülkesinde açılacak. İsimleriniz karşı tarafa iletiyoruz. İnşallah bütün kuyu açılırken size de inşallah videosu atılacak nasip olursa.
1: İnşallah.
0: Başka evet gelen mesajlara devam ediyoruz. Pınar Hanım yazmış. Hayırlı yayınlar Kerem Bey, hoş geldiniz. İsmet hocamıza selamlar demiş.
1: Selam ve rahmetullah.
0: Bir dinleyicimiz demiş ki hocam olur mu? Bir sormak istedim size. Çok ilginç geldi bana. Kuyu için isim alabilir miyim demiş. Peygamber Efendimizin ismini yazabilirsiniz demiş.
1: Zaten Peygamber Efendimizin ismi yazılacak.
0: Yok şöyle hani gönderen hani kimin adını yazalım Oradaki broşüre, oradaki afişe kimin ismini yazalım diye.
1: O kendi ismini değil, Peygamber evet. Efendimiz'i evet. Olur diyor musun?
0: Peki.
1: Ama zaten ismi Peygamber Efendimiz'in ismi şerifi olacak.
0: Evet. Hatırladınız mı bilmiyorum, Konya konserinde tanışmıştık. Rabbim dostluğumuzu daim etsin inşallah. 4 kişilik hissede bizde olmak istiyoruz.
1: Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun.
1: Ben hatırlayamadım ama.
0: Ben hatırlıyorum hocam. Mersin'den misafirlerimiz gelmişlerdi.
1: Kendilerine ben niye hatırlayamıyorum?
0: Buradan. Siz o zaman Bursa'daydınız hocam.
1: Tamam.
0: Sizin
1: tamam.
0: Konserle işiniz yok hocam. Siz sohbetlerinize devam edin inşallah.
1: Ne işim var konser? Allah razı olsun.
0: Bir geldiniz ortalığı karıştırdınız. Şimdi devam ediyoruz. Gelen mesajlara devam edeceğiz inşallah. Hocam sorulamak istediğiniz bir şey var mı?
1: Yani Allah razı olsun kardeşlerimizden memnunuz, hoşnutuz. Ama biraz ağırlık var gibi geliyor bana. Daha böyle canlı yani şeyi hocayı cemaat okutur, cemaat konuşturur derler.
0: Evet.
1: Şimdi kürsüye çıktı mesela. Şöyle bir cemaate bakar, cemaat böyle aşk ile dinlerse sen de aşk ile konuşursun. Şimdi aşk ile dinlemezse zoraki konuşma olur. Ben diyorum ki kardeşlerime, ya bizi böyle aşk ile koşturun.
0: Maşallah bugün çok güzel bir katılım var hocam dinleyicilerimize.
1: Sizin bereketiniz.
0: Estağfurullah, Allah razı olsun, çok teşekkür ederim
1: Allah
0: hocam.
1: Allah razı olsun.
0: Tabii siz her gün program yaptığınız için normal yani, biz ayda yılda bir katılıyoruz hocam.
1: Bu ara biraz sekteriye verdik.
0: Öyle mi? Evet.
1: Tabii kaytarıyoruz.
0: Bak yani dinleyicilerimize söylerken sizin de kaytardığınızı gördük değil mi hocam?
1: Evet.
0: Evet, dinleyicimizin sorusu var, diyor ki 2009-2012 yıllarında Bursa'da radyo sahibi Mehdi'yim diyen biri vardı. Ne paralar ne altınlar verdik, harap oldu mahvolduk demiş.
1: O zaman da ben uyardım.
0: Evet. Hocam bu Mehdi hakkında bilgi almak istiyoruz mümkünse demiş bir dinleyicimiz.
1: Şimdi herkes Mehdi. Yani şu anda Mehdi olmayan yok. Hatta birisi bana geldi, müjde dedi. Ben de bakıyorum sağıma soluma. Ne müjdesi, hayırdır dedim. İsa geldi dedi. Kimmiş o dedim, benim dedi. Mehdi Aleyhisselam ne zaman geliyor dedim, o da arkada geliyor dedi. Meczup adam demektir. Ben Mehdi'yim diyen bu zamanda siz ona meczup diyebilirsiniz. Sahtekar diyebilirsiniz. Yalancı diyebilirsiniz. Düzenbaz diyebilirsiniz. Mehdi Aleyhisselam şu anda aramızda değil. Aramızda yok. İlk yüzyılın başı, bu yüzyılda şu anda yok. Bir defa Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi için ortam yok. Ama şu anda işte ben şeyhim diyen, ben hocayım diyen veyahut da ben liderim diyen, peygamberim diyen, öyle de çıkıyor. Ben Mehdi'yim diyor, imamım diyor. Efendim bir takım apuk supuk şeyler konuşuyor. Kesinlikle ben buradan kardeşlerimi sizin aracılığınızla uyarıyorum. Kardeşler, bırakın Mehdi Aleyhisselam'ı. Bırakın onu bunu. Ya siz İslam'ı yaşayınsana. Ne yapacaksınız? Evet. Mehdi Aleyhisselam gelirse hoş geldi, safa geldi. Bizim alimlerimiz bize söyleyecek zaten ya. Mehdi Aleyhisselam burada diyecekler. Sancak açıldı diyecekler. Buyurun gelin diyecekler. Ya ne diyeceksiniz Mehdi'yi? Ne diyeceksiniz?
0: Siz uçmayı, ibadetinize bak.
1: Ya uçmayı, kaçmayı ne diyeceksiniz? 5 vakit namazlarınızı eda edin. Camide kılmaya gayret edin. Efendim zekatlarınıza dikkat edin. Hanımlar, erkekler tesettürlerine dikkat edin. Efendim haramlardan beri olmaya şeydin. Size Mehdi Aleyhisselam'ı söyleyecekler. Söyleyenlere inanmayın. Şu andaki ben Mehdi'yim diyenlerin hepsi sahtekar, hepsi yalancı, hepsi düzenbaz. Belki kardeşlerimiz inanmış, şehitmiş, kızacaklar ama kızmayın. Yalan konuşuyorlar. Mesela işte gündemde olan meseleyi söylüyorum. Kendisi söylüyor adamı. Ya nerede diyor ben iki peygamber? Diyor senin yanında söylemişler bunu diyor. Öyle dediler diyor. Ben de kabul ettim diyor. Yani halk arasında bir söz vardır, biliyor musun?
0: Nedir hocam?
1: Şeyh uçmaz mürit uçurur derler.
0: Evet, evet.
1: Şimdi bizim müritler hep uçuruyor.
0: Evet, evet.
1: Bakın Mahmud Efendi Hazretleri vefat ettiği zaman benim arkadaşlarımdan birisi, yani evvelden beri 90'lı yıllardan beri tanırım. Böyle yolda karşılaştık, hoşbeş ettik. Adam şeyhlik benim hakkım diyor ya. Hatta ben de dedim ki ya mübarek dedim, ne yapacaksın şeyhliği dedim. Ya mürid olalım yeter bize dedim ya. Biz mürid olalım yeter.
0: Ellemeseydin hocam, gitsin evinde otursun şey olsun kendisi.
1: İşte İstanbul'da kaldı o, İsmail Ağa'da kaldı. İşte şöyle dediler de böyle dediler de Efendi Hazretleri bunu söyledi de bu böyle manaya gelmezdi de ben şeyh, beni şeyh olarak ilan etti de kimse tanımıyor da. Ya ne yapacaksın? Ali Haydar Akıskavi Hazretleri var. Dört mezhebin müftüsü. Öyle dermiş evladım. Dört mezhebin kitapları, fıkıh kitapları yakılsın. Hepsini tek tek yazarım dermiş. Kendisi de fetva makamında, huzur hocası. Evladım bu kapıda herkes şeyh, bir ben mürit kaldım dermiş. Şimdi ya sen müritliğini yap, ne diyeceksin şeyhliği, ne diyeceksin, kolay bir şeyhlik ya. Mesela haşa, Allah muhafaza, yani öyle bir şey yok. Peygamberlik, ya peygamberlik kolay mı? Sen o peygamberliğin efendim imtihanına sen dayanabilecek misin? Ne buyuruyor Efendimiz? En ağır imtihanlar peygamberlere verilmiştir. Çocuğunu kesebilini veriyor Allah-u Teala ya. Sen bunu yapabilecek misin? Efendim ben şeyhim. Şeyhlik şeyine, imtihanına sen dayanabilecek misin? Böyle kolay mı? Evet. Ama tabii şimdi bizim şeyhler efendim altlarında lüks arabalar, efendim şaşalı, debdebeli hayatlar. Tabii herkes şeyhliğe özenir. Ama gel bunu mesela Beyazıt Bistami Hazretleri böyle içinden geçti. Ya ben ne dedi adammışım ya, bayağı da olgunlaştım. Dağın tepesinde ibadet ediyor Allah. Hemen indi şehre, dedi ki 50 senelik ibadetim var. 50 seferde haccım var. Şu kadar da umrem var. Hepsini dedi bir lokma ekmeğe satıyorum dedi. Birisi dedi ki ben alıyorum dedi. Ver ekmeği dedi. Aldı ekmeği, onu da köpeğin önüne attı. İşte dedi 50 senelik ibadetim, nefsim için yapılan ibadetler budur dedi. İşte budur. Mesele bu.
0: Evet.
1: Şimdi bundan dolayı mesela sen asıl tasavvufu ben size söyleyeyim mi? İbrahim bin Ethem Hazretleri ne yapıyor? Sultanlığı bırakıyor. Ondan sonra sultanlığa talip olmuyor. Şimdi bizim tarikat erbabı sultanlığa talip. Halbuki sultanlığı terk edilecek. Ne dedi? Hanımıyla cilveleşiyor yatakta. İşte diyor cennette de böyle cilveleşiriz diyor hanımı kendi. O anda çatıdan ses. Kim o diyor? Benim merak etme diyor. Yahu çatıda ne arıyorsun diyor ya. Devemi arıyorum diyor.
0: Ne hocam?
1: Deve.
0: Deve mi? Evet.
1: Ya diyor sen kafayı mı yedin? Orada deve aranır mı? Peki diyor o güzelim yatakta diyor sen Allah'ı arıyorsun da ben nasıl diyor burada devemi aramayayım? O zaman tacını tahtını bırakıp nereye? Bu dervişlik yoluna. Bu dervişlik yolu böyle kolay değil. Şimdi dervişlikten sultanlığa talep ortu. Onlar da sultanlıktan dervişliğe talep ediyordu. Bak çok basit bir misal daha anlatayım. Meseleyi daha iyi anlayacaklar. Üftade Hazretlerimiz burada değil mi?
0: Evet.
1: Onun bir tane müridi var. Adı ne? Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri.
0: Evet.
1: O kim? O da efendim Bursa'nın kadısı, hüküm veren fıkıh alimi bir zat. Bazı meselelerden dolayı Üftade Hazretleri'ne ne olmaya çalışıyor? Mürid olmaya çalışıyor. Peki ne diyor ona? Aa diyor, öyle bize bir mürid olmak kolay değil. Ne yapacağım? Ciğer satacaksın diyor. Hem de bu kaftanınla saçacaksın diyor. Yani hem de bu kaftanınla, yani o kadılık kaftanıyla. Veriyor eline şeyi, tahta kalede ciğer sattırıyor o kılık kıyafetle. Şimdi sen dervişlik işte bu. Ne diyor sonunda? Oğlum, bu su aşk ateşiyle ısınmış. Şey ateşiyle ısınmamış. Böyle böyle uyuyor kalıyor. Şeyhinin suyunu ısıtamıyor. Hemen bağrına basıyor suyu. Ne diyor? O su hemen döktüğü zaman elini çekiyor Üftadi Hazretlerimiz. Bunlar büyük zatlar, mübarek zatlar. Diyor ki evladım, bu normal ateşte ısınmamış. Bu nerede ısınmış? Aşk ateşiyle ısınmış. Padişahlar arkanda yürüsün oğlum diyor. Burada senin işin bitti. Buradan nereye gönderiyor? İstanbul'a gönderiyor. İşte Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri böyle oluyor. Uçmak, kaçmak budur kardeşim.
0: Evet.
1: Öyle son Ağızlar. Model, son evet. Model. Arabalar. Efendim mesela şimdi cemaatler şey yapıyor. Umre şeyi. Ben Allah razı olsun sayenizde sebep oldunuz. O kadar gittik. Ya Zemzem Tavur'un ben daha kapısını bilmiyorum. Bir sefer girdim. O da birisine bakmak için efendim o alışveriş yeri miymiş neymiş.
0: Evet.
1: Kapısında cemaat olunuyordu şey olduğu için. Oraya izin veriyordular. Biz de oraya namaza duruyorduk. Gelen çıkan ya nereye giriyor bunlar dedim. Merak ettim yani. Orası da alışveriş kafelerin mafelerin olduğu yer.
0: Evet hocam.
1: Ama ağalar orada kalıyor.
0: Evet hocam.
1: Sen hocasın arkadaş, ben senin aldığın maaşı biliyorum. Orada nasıl kalıyorsun sen? Ben düşünüyorum yani. Velev ki yakın yerlerde kalıyorlar. Bilmiyorum orada ücretler nelerde?
0: Çok yüksek hocam.
1: Allah
0: yani
1: Allah.
0: Sen kalamazsın hocam orada.
1: Yok kalmam zaten. Allah da kaldırmasın.
0: Evet.
1: Allah da nasip etmesin. Oralarda bana Allah öyle bir umreyi nasip etmesin. Yani biraz gayret edeceksin. Biraz öyle tepelerden çıkıp efendim zaten o binanın yapılması Mevla'ya kafa tutmak gibi. O şey neydi, Babel putunun hilalin yukarı doğru olması aslında yan olması lazım. Dikkat ederseniz o diktir.
0: Evet.
1: Bundan dolayı o da Babel putunun yıldızı şeklinde kabul edilir. Bundan dolayı İlyas Aleyhisselam'ın kavmi Allah öyle bir yerlerde de bize nasip etmesin. Kuvvetli amin de.
0: Amin inşallah hocam.
1: Kuvvetli amin. Amin.
0: İnşallah hiç orada kalmazsınız. Bize de boşuna masraf ettirmezsiniz. Teşekkür ederim.
1: VIP evet. Turizm mi diyorlar ona?
0: VIP hocam evet.
1: Ne bileyim ben ya, VIP midir, VIP midir, neden?
0: Bu Umre yolculuğunda şöyle bir şey var. Tabii ki biz çok insanlarla bir arada oluyoruz. Şimdi buradan giderken tabii her şeye biz hazır olarak gidiyoruz.
1: Evet.
0: Ancak oraya gittiğimiz zaman yemek beğenmiyoruz, otel beğenmiyoruz, servisleri beğenmiyoruz. Yani orada şükrü biraz unutabiliyoruz. Ondan dolayı da bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Şimdi...
0: Tabii ki yani kötü yerde kalmayın. Yani kötü yemek yemeyin. Amenna.
1: Şüphesiz.
0: Fakat biraz şükür olması gerekiyor. Zorlukların üzerinden biraz şükür olması gerekiyor diye düşünüyoruz hocam.
1: Şimdi Allah dostlarından birisi tavaf ederken bakıyor yular var, elinde olan birisini görüyor. Bakıyor ki şeytan. Diyor ki ne var o elinde, ne bu yularlarla dolaşıyorsun? Diyor ki tavaf edenlere yular takıyor. Evliyaullah'ın büyüklerinden. Diyor bana da taktın mı diyor. Sana takmama gerek yok ki diyor. Seni yularsız götürüyorum ben diyor.
0: Evet.
1: Evliyaullah'a böyle söylüyor. Yani normale değil. Evliyaullah'a böyle diyor. Hemen tövbe ediyor. Sana takmama gerek yok ki diyor. Seni ben yularsız götürüyorum zaten diyor.
0: Yani hocam Peygamber Efendimizin işte doğumunu kutlayacağız nasip olursa.
1: İnşallah.
0: Şimdi Peygamber Efendimizin hayatına baktığımız zaman açlıkla mücadele etmiş, insanlarla mücadele etmiş, akrabalarıyla mücadele etmiş.
1: En büyük amcası Tebbet.
0: Evet. Karnına taş bağlamış açlıkta.
1: Onu çok iyi anlatıyoruz canım.
0: Yani vefat ederken
1: şeyde
0: evet.
1: Ahzab Harbi'nde
0: anlatıyorsunuz da maalesef Bizler pek ders alamıyoruz hocam.
1: Yani o çok güzel anlatıyoruz. Halbuki Peygamber Efendimiz fakir bir zat mıydı? Peygamber Efendimiz Mekke'nin en zengin adamlarındandı. Başlangıcı yetim.
0: Evet.
1: Ama ne buyuruyor? Seni zengin ettik biz diyor Mevlamız Teala. Neyle? Hatice annemizin malıyla.
0: Evet.
1: Efendimizin mesela şimdi Fatıma annemiz bir gün Peygamber Efendimiz'e ne buyurdu? Babacığım yani el değirmeni çevirmekten ellerim nasır oldu. Yani bana bir hizmetçi versen de hani benim biraz hizmetime baksa ne buyurdu? Kızım Fatıma ben Ashab-ı Soffa'nın karnını doyuramıyorum. Hani seninle mi uğraşacağım? Bazı sizin laflarınız var ya.
0: Evet.
1: Seninle mi uğraşacağım? Ama ondan daha hayırlısını söyleyeyim sana diyor. Ondan daha hayırlısını. Her namaz vakti 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber. Sonuncusunda La ilahe illallah vahdehu la şerike le dersen diyor. Bu istediğinden çok hayırlı o diyor. Peki Fatıma annemiz ne diyor? Tamam babacığım diyor. Ben diyor buna gayret ederim. Yeter ki sen bana hayırlıyı göster. Şimdi ha bir de kardeşlerimiz tesbih çekerken şuna çok dikkat etsinler. Kerem kardeşim. Tabii sen durmadan çalışıyorsun şu anda.
0: Dinliyorum hocam.
1: Tabii. Allah razı olsun. Kulaklıklarım var. İstersen dinleme. Geçen düğün sohbetinde bir ara ara çağırıyorlar beni. Konuşuyorlar. Millet düğün sohbeti. Düğün yani şimdi. Gelen var, giden var. Seni mi dinleyecek? Ben de dedim ki bana bakın dedim benim sesim sizden daha fazla çıkıyor dedim. İstediğiniz kadar konuşun dedim. Mikrofon bende. Şimdi sen ne kadar bakarsan bak kulağında ben varım. Yani ister istemez dinleyeceksin.
0: Şimdi siz soracaksınız ne diyorduk diye. Ben de söylemeyeceğim. Buyurun hocam. Evet.
1: Sahi ne diyorduk?
0: Ya. Evet.
1: Fatıma annemiz anlatıyordu. Buyurun hocam. Subhanallah diyorduk.
0: Evet buyurun hocam.
1: Şimdi kardeşlerimiz tesbihe hat çekerken bak böyle sup sup sup sup sup değil. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Peki elhamdülillah derken öyle değil. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Allahu Ekber derken de birbirine karıştırmadan Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bir dakika sürer, fazla sürmez. Bilemediniz iki dakika sürer. Ama bir Subhanallah mizanı doldurur. Elhamdülillah mizanın yarısıdır. Allahu Ekber kainatı doldurur. Sen bunu her namazda söylüyorsun. Şimdi Fatıma annemiz fakir bir kızın, fakir bir annenin kızı mı? Hayır. Mekke'nin en zengini. Ve Fatıma annemizin büyüdüğü ev Mekke'nin en güzel evlerinden. Yani Hatice annemizin evi Mekke'nin en muhteşem evlerinden. Oralarda yaşadılar. Ama neyi nereye de vefat ettiler? Ahşap da değil. Kerpiç. Şu anda Peygamber Efendimizin mübarek kabrinin bulunduğu yerin yan tarafı Fatıma annemizin evidir. Orası yani mesela Efendimizin hücresi iki kişi, üç beş kişinin sığacağı kadar bir yerdir. Şimdi oralarda yaşadılar. Kim buna talip? Kim buna talip?
0: Evet.
1: Hepimiz bu yoldan işte ben namaz kıldım, ben şöyle ettim, ben böyle ettim. Allah razı olsun. Ne yapayım kıldıysan, ne yaptım ettiysen. Vazifen senin. Yani vazife de değil. Mevla hediye vermiş. Kıldıysan hediyeyi kabul ettin. Kılmadıysan hediyeyi reddettin demektir. Şimdi biz bunlara talip olmadığımız müddetçe yani dünyayı gönlümüze mesela size Sultanahmet'ten misal vereyim. Sultanahmet vefat ettiği zaman yıkayan kim? Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Elbisesini çıkarıyor. Altında keçe giymiş. Keçe. Peki Sultanahmet kaç yaşında vefat etti? 28 yaşında. 14 yaşında tahta çıktı. 14 senelik efendim şeyi var. 28 yaşında vefat ediyor. Hocası kim? Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Yıkamak için üstüne çıkardıklarında altında keçe var. Niye giyiyor keçeyi? Vücudum rahat edip de Allah'ı unutmayayım diye giyiyor.
0: Ne kadar güzel.
1: Ne yani. Muhteşem bir mesele bu.
0: Evet.
1: Ama biz efendim şeyimiz, atletimiz. Ne, nasıl oluyor atlet? En iyisi nasıl oluyor, sen iyi bilirsin.
0: Yani bambu tarzı daha. Evet.
1: Şimdi bunun gibi misalleri. Mesela diyor ki Sultan Ahmet altı minare olacak. Peki etrafındaki alimler ne buyuruyor? Sultanım, altı minare yapamaz. Ne yapamayım diyor? Çünkü Medine-i Münevvere de altı minare diyor. Yani ona denk olamazsın diyor. Senin camin de olsa ona denk olamaz. O zaman diyor yedinci minareyi Medine-i Münevvere'ye, Mescid-i Nebevi'ye yapın. Biz de altını minare yapalım diyor. Ve yedinci minare yapılıyor. Nereye? Medine-i Münevvere'ye, Mescid-i Nebevi'ye. Sultan Ahmet bundan dolayı kaç minarelidir? Altı minarelidir. Ona bile Osmanlı hassasiyet gösteriyor. Hayır diyor, altı minare yapamaz. Niye? Mescid-i Nebevi'ye altı minare diyor. O zaman bir minare oraya ilave edin diyor. Bizimki altı minare olsun diyor. İşte bu hassasiyetle biz göstermediğimiz müddetçe efendim tabii ki onu hiç olmazsa kutluyoruz. Şimdi bu Mevlid-i Nebevi'ye efendim şeyler neydi, kandil geceleri kutluyacağız. Hemen bazı kendini bilmez insan, İslam'da kandil var mıydı da bilmem neydi de, konuşana bir bakıyorsun bacağında kot pantolon.
0: Evet.
1: Konuşana bir bakıyorsun cebinde Amerikan sigarası, bilmem ne bilmem ne sigaraları. Konuşana bir bakıyorsun tıraş, Amerika tıraşı. Ne derler? Halbuki İslam'a asla caiz olmayan bir tıraş şeklidir. Ya hepsini keseceksin ya hepsini bırakacaksın. Bu kadar basit.
0: Benim iyi mi hocam?
1: Senin iyi, güzel, yakışıklısın.
0: Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
1: Sakalın bıyığın yok işte. Yani onu nasıl yapacağız bilmiyorum.
0: Olacak, olacak. O da olacak.
1: Hadi ama yakışır sana da. Yani sakal bıyık.
0: Allah razı olsun.
1: Şu anda Büşra Hanım dinliyorsa.
0: Teşekkür
1: eyvah.
0: Ediyorum hocam.
1: Eyvah. Allah razı bizim olsun.
0: Şimdi dinleyicimizin sorusu var. Onu şöyle yapalım bir saniye. Selamun aleyküm, bu kandil için bilgi verir misiniz, kurban mı kesilecek demişler. Allah razı olsun, aleyküm selam. Kurban da kesebiliyoruz. İnşallah su kuyusu da açtıracağız.
1: Ama şu kurbanı anda söylemedik tabii ki, haklılar.
0: Öyle mi? Söyledim hocam ben programın başında.
1: Ya kurban fiyatını söyle.
0: Ha, evet, çok özür dilerim.
1: Ne zaman kesileceğini söyle. Biraz kurban. Allah pulla.
0: Yani peki hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Mevlid kandili dolayısıyla nasip olursa kurban kesimi gerçekleştirilecek. 5500 TL fiyatı var.
1: Evet.
0: Eğer gücü yeten olursa bu fiyattan yapabilirler.
1: Benim komşular toplanır.
0: Evet, benim gücüm yok.
1: Atölyede toplanırlar.
0: Evet, ben söyleyeyim de hocam.
1: Evet.
0: Az diyen, daha az yardım etmek istiyorum diyen olursa da su kuyusu hisse başı 500 TL'den inşallah topluyoruz. Nasip olursa Mevlid Kandili'nde su kuyusunu inşallah açtırmak için çalışmalarımızı yapacağız. Bu şekilde bilgi verdik. Şimdi bu arada gönderen herkesin de dekont atmasını rica ediyoruz. Ona göre isimleri yazıyoruz. Bir dinleyicimizin sorusu var hocam. Bir
1: evet,
0: saniye. Bir dakika, soru gitti mi? Nereye gitti soru hocam? Kim aldı sorumu? Evet, şurada. Benim sorum şu: boy abdestiyle ilgili, eşim bana biraz yaklaşsa, sarılsa, öpse ben kendimi kirli hissediyorum, ibadetlerim aksıyor. Bunun hükmü nedir? Şeytan bana vesvese mi veriyor? Lütfen hocam bana yardımcı olun demiş.
1: Şeytan ona vesvese veriyor. Eşlerin birbirlerine sarılmaları, koklaşmaları, efendim oynaşmaları kusül abdesti almayı gerektirmez. Hatta mesela akıntı falan gelmediyse abdest almaya da gerektirmez. Ama kalkar abdestini alırsa daha güzel olur. Ancak ne zaman olur? İkisinin de veya birisinin nasıl da şehvetle gelmesiyle, yani boşalmasıyla kusül abdesti ne olur? Üzerlerine farz olur. Yoksa eşlerin birbirleriyle oynaşması, birbirlerinden öpüşmeleri, birbirleriyle izdivaçta bulunmaları için ne diyelim, gusül abdesti olması lazım mıdır? Değildir.
0: Değildir, tamam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Mesajlar
1: ailevi
0: var.
1: Ailevi münasebetin haricinde veyahut da ihtilam olmaları haricinde herhangi bir yıkanmaya gerek yoktur.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Mesajlarımız devam ediyor. İnşallah kısa bir eser arası vereceğiz.
1: Hay,
0: ondan sonra devam edeceğiz. Bu bu eseri de hocam size armağan ediyorum.
1: Allah Allah.
0: Evet, sizin için.
1: Ben de bütün dinleyicilerimize ve size armağan ediyorum.
0: Evet, ben size armağan ettim hocam. Ben siz de... kime siz kime Allah armağan edersiniz inşallah. Eser arasından sonra buluşmak dileğiyle inşallah.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayaldan dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Kıymetli dostlar, eser arasından sonra birlikteliğimiz değerli hocamız İsmet Ködeli ile devam ediyor inşallah. Naciye Hanım demiş ki iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız, özlemişsiniz, sizin atışmalarınızı tebessümle dinliyorum sizi.
1: Allah demiş razı hocam. Olsun, çok çok sağ olsun.
0: Çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Şimdi bir soru var. Değerli hocalarımız nasılsınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun.
0: İsmet hocama sorum, 2 yıl önce Ramazan'da yakın arkadaşım paraya ihtiyacı var dedi. Para istedi, verdim. Geri verecekti ama benim de zekatım vardı. Ramazan'ın başında istedi, ben de sonuna doğru zekata sayalım dedim. Olur mu diye soracaktım. Rabbim razı olsun, sizlerden severek kaç yıldır dinleyiciniziz. Maltepe'den selamlar demiş.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Şimdi zekat nedir? Zekat zengindeki fakirin hakkının ayrılıp fakire temlik edilmesidir. Verilen borç, yani evvelden verilen borç, bu zekata sayılabilir mi? El cevap sayılamaz. Peki ne olması lazım? Şu olması lazım. Ya o kişi borcunu ödeyecek, al bu senin, benim sana borcum diyecek, veyahut da bu zekatını verecek. Ondan sonra şu anda senin elinde param var, benim borcumu öde bakayım diyecek. Yani iki türlü mümkün. Ya o kimse parasını verecek, borcunu ödeyecek, o parayı geri fakire, o kişiye zekat niyetiyle verecek, veyahut da zekat niyetiyle ayrıyeten para verecek ona, şimdi borcunu öde bakayım diyecek.
0: Evet.
1: Yani fakirin zekat olarak fakir bunu temlik edecek. Kendi malı olacak. Zaten onun malı. Yani 40'ta bir veya şu anda köylerimizde ürün toplanıyor. Öşürler var. Bazı cemaatler bu öşürlere çok dikkat ederler. Köy köy dolaşırlar. Öşürleri toplarlar. İşte talebeye yediriyoruz. Efendim kursa alıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz ve müthiş oradan para tedariki olur. Halbuki bizzat kendi elleriyle fakire ne yapacaklar? Bu öşürü temlik edecekler. Yani Allah senin malında fakirin hakkını gizliyor. Eğer sen onu vermediysen, zekatını, sadakanı, fitreni, efendim öşürünü vermediysen, ne yapmış oluyorsun? Fakirin hakkını malında tutmuş oluyorsun. Bundan dolayı o malı alacaksın, ayıracaksın. Fakir bunu temlik edecek. Yani kendi malına geçecek. Benim diyecek ona. Ondan sonra o malı sen ondan borcunu öde bakayım diyebilirsin.
0: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicimizin sorusu, İsmet hocam selamlar.
1: Aleyküm selam.
0: Yersiz rahmetullah. Asabiyet ile ilgili bir önlem alabilir miyiz? Yok yere geriliyor, hiç olmadığı konulardan büyük tartışmalar oluyor. Bu konuda kendimizi nasıl terbiye edebiliriz, etmeliyiz demiş.
1: Yani nefsi terbiye burada. Şimdi peygamber ahlakıyla ahlaklanmamız söyleniyor. Mesela peygamberin ahlakı neydi? Şahsi meselelerde hiddetlenmemesi. Ama dini meselelerde hiddetlenmesi. Mesela bir haram işlendiğini gördüğü zaman ashab-ı kiram buyuruyor ki şu alındaki damar kalkardı, ayağa kalkardı. Haram işlendiği zaman veya Allah'ın hududu aşıldığı zaman. Şimdi bu iş tersine döndü. Allah'ın hududu, Allah'ın haramları, helalları efendim işlenmiş, çiğnenmiş, umrumuza gelmiyor. Ona bahane uyduruyoruz. Ama kendi hukukumuza geldiği zaman hepimiz birer aslan kesiliyoruz, kaplan kesiliyoruz. Şimdi burada kardeşimiz ilk önce peygamber ahlakını okuyacak, Allah dostları, ashab-ı kiramın hallerini okuyacak, Allah dostlarının hallerini okuyacak, ondan ahlaklanmaya çalışacak. Zaten ashab-ı kiramın, Allah'ın dostlarının efendim ahlakı nedir? Peygamberin ahlakıdır. Peygamber ahlakı nedir? Kur'an ahlakıdır. Yani Allah için mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh'a ne buyuruyor? Cennetlik olanların ahlakıyla ahlaklan ya Ebu Hureyre. Onlar nedir? Zulmedeni affetmendir. Efendim, gelmeyene gitmendir. Mahrum edeni sen mahrum etmemendir. Bir de Elem Neşrah Leke suresini çok okusun. O insanın gönlüne rahatlık verir.
0: Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz değerli dinleyiciler.
1: Hiddetlendiği zaman hemen abdest alsın. Abdest hiddeti söndürür.
0: Öyle mi?
1: Eğer ayaktaysa otursun. Oturduysa yatsın. Yatıyorsa yön değiştirsin.
0: Yani kesinlikle kızmasın, sinirlenmesin. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, radyoyu yeni açan ve bizleri yeni dinleyenler için tekrar edelim. Mevlid Kandili dolayısıyla inşallah Afrika'da su kuyusu açtırıyoruz. İnşallah bugünkü programımızda şu ana kadar hocam 120 tane gelen
1: maşallah,
0: hisse var. Allah. Devam ediyoruz inşallah. 200'dü.
1: 200 mi?
0: Evet, 200 tane hisse karşılığında evet. Açılabiliyor. Şu ana 100, kadar 120 tane geldi. 120. 80 tane hissemiz kaldı.
1: Eminsin değil mi? Yani 80 oluyor.
0: Yani 120, 200'den 120 çıkınca 80 oluyor ama.
1: Tamam.
0: İstiyorsan değiştireyim hesabı hocam.
1: ya şimdi öyle bir burada Mesut kardeşimizle bu programı yaparken
0: evet.
1: Birisi dedi ki şeyi kapatın. Yani bu kuyuyu kapatın. Niye? Hepsini ben aldım dedi.
0: Evet, bekliyoruz o zaman bu programda da.
1: Hepsini ben aldım dedi.
0: Aynısı için.
1: Allah hepsinden razı olsun.
0: Amin. Çok Allah razı olsun. Ederiz. Çok teşekkür ederiz. Herkes gücünün yettiği kadar artık elinden ne geliyorsa yardım yapmaya
1: şüphesiz.
0: Çalışırsa seviniriz.
1: Ama yani hakikat lüzumsuz çok para harcıyoruz.
0: Evet.
1: Yani öyle paralar harcıyoruz ki geçen bir

0: Bir cemiyette hanımlar böyle konuşurken efendim o yaldızlı maldızlı elbiseler alıyorlar ya, bir rakam söylemiş yani gitmiş kiraya, yani kiralık almış, kiralıkta ne kadar, 8.000 lira.
1: Evet.
0: Ya kendisi değil, kiralığı 8.000 lira. Yani böyle lüzumsuz paralar maalesef. Veyahut da işte bir kahvaltıya gidiyoruz, bilmem ne kadar para. Yani lüzumsuz paraları.
1: Yani şu anda 750 bin liradan aşağı dışarıda kahvaltı yok hocam. Siz çıkmadığınız için ben
0: gitmem.
1: Biliyorum, ondan dolayı
0: yani
1: söyleyeyim.
0: Yani kesinlikle anca zor durumda, yani mesela dışarıdaysam poğaça, böyle çok ne yağ diyorlar ona, trans yağ mı diyorlar,
1: evet,
0: ne diyorlar.
1: Evet.
0: Onu çok katıyor, biraz daha midemi
1: ağır oluyor.
0: Bozuyor.
1: Evet.
0: Oradan hemen
1: yaşlılık
0: besin,
1: hali.
0: Yaşlılık, evet. Oldum ola söyledim. Bir simit alırım, evimi boylarım.
1: Çok güzel.
0: Yani öyle dışarıda. Çünkü ehlullah, gerçi lokanta çalışan kardeşlerimiz burada hemen şey etmesinler. Ama asıl olan ev yemeğidir.
1: Peki hocam. Değerli dinleyiciler, programımız devam ediyor. Bu arada bağış yapmak isteyenler de bir yandan bizlere yazıyorlar. Ekip arkadaşlarımız birazdan sizlere inşallah IBAN bilgilerini atacaklar. Allah İsmet hocamızdan ve sizden razı olsun demişler. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ve su kuyusu için IBAN alabilir miyiz demişler. Ekip arkadaşlarımız şimdi size detaylı şekilde yazacaklar inşallah. Bu arada biz de aşağı... Hocam çay mı içersiniz, kahve mi içersiniz?
0: Ne bileyim işte yani.
1: Ne verirseniz elinizde.
0: Evet, ne verirsen elinden o gidersin.
1: Aynen, buraya da uydu hocam. Evet, su kuyusuna da uydu.
0: Evet, bize de uydu.
1: Bize de uydu. Çay mı içersiniz, kahve mi içersiniz?
0: Biz de işte... Yani misafir ev sahibinin kuzusudur, nereye isterse bağlar.
1: O zaman su için yeter.
0: İçiyoruz zaten.
1: Hocam size bir kahve söyleyelim inşallah.
0: Şekerli olsun.
1: Şekerli. Aşağıya rica edelim inşallah, bizleri dinliyorlardır, çok hava yaptık ama. Bir tane evet. Şekerli, bir tane de sade Türk kahvesi rica edelim lütfen. Yukarı bekliyoruz. İnşallah bizi dinliyorlardır aşağıda.
0: Şimdi
1: hocam.
0: Şimdi bir misafirlikteydik. Böyle ev sahibi de çok mukallit bir insan. Ne sıçarsın? Kimisi şekerli, kimisi orta, kimisi efendim siz ne dedin, sade.
1: Evet.
0: Bana bakın dedi, sizle uğraşamam ben dedi. Hepsini dedi orta yapma getirme dedi.
1: Şimdi aşağıda öyle yapacak galiba, bana da öyle geliyor hocam. Dinleyicilerimiz yazmış, Radyo Nida mesaj hattına bağlanmak istiyorum. Buyurun, burası. Su kuyusu için hisse almak istiyorum. Tabii ki ekip arkadaşlarımız şimdi inşallah IBAN bilgilerini sizinle paylaşacaklar inşallah. Böyle güzelliklere vesile olmak da çok hoş hocam.
0: Ne demek?
1: Bizler için.
0: Ne demek?
1: İnşallah bundan mükafatını alırız.
0: Yarın ahirette biraz da metüsena edelim değil mi?
1: Tabii ki.
0: Yani mesela bazen diyor ya, bizi gaza mı getiriyor? Evet, gaza getiriyoruz.
1: Evet.
0: Yani biraz da şöyle ahiretten bahsedelim. Şimdi yoğun bir güneş. Yani güneş bir mızrak diyorlar. Artık nasıl dayanacaksak bir mızrak boyu çekilecek. Herkes günahına göre. Kimisi topuklarına, kimisi dizlerine, kimisi göbeklerine, kimisi boyunlarına, kimisi de efendim ter denizinde boğulacak. Öyle o hal olacak. İşte o zamanki efendim bizim gölgemiz burada yaptığımız hayru hasanatlarımız.
1: Evet.
0: Ne kadar böyle hayır yaptıysak gölgemiz o kadar yoğun olacak. Yani mesela diyelim güneşli bir havada ne arıyoruz? Bir ağaç altı arıyoruz, bir gölge arıyoruz ki diyelim ki 35 derece, şu andaki derece 35 ile 40 arasında. Güneşte durulur mu? Durulmaz. Ne yapıyoruz? Gölge arıyoruz.
1: Gölge arıyoruz.
0: İşte ahirette arayacağımız gölge, bize hazırlanan gölge, bu dünyada yaptığımız hayru hasanatlarımız.
1: Evet.
0: Ne kadar çok yaptıysan o kadar yoğun gölge olacak. Mesela gölge olacak, diyelim bir de yanında klima olursa, çok yapılırsa klimalı olacak. Az yapılırsa gölge olacak. Daha az yapılırsa ipek şey böyle delikli fileler var. Yarısında geçiriyor. Öyle olacak. Öyle tahmin edeyim. Öyle söyleyeyim. Öyle anlayın.
1: İnşallah. Hocam değerli İsmet hocamıza sorumuz olacaktı.
0: Buyurun.
1: Evlatlarımızın hayırlı evlatlar olmaları için, namazlı niyazlı olmaları için de bağışlarda bulunabilir miyiz? Kurban,
0: tabii,
1: su kuyusu, hatimler gibi. Allah razı olsun. Hayırlı yayın.

0: demiş. Bulunabilirsek de sadece içimizden geçirmemiz yeterli mi niyet olarak, yoksa isimlerini belirtmek gerekir mi evlatlarımızın?
1: Şimdi bakın, bir evladın namazlı, niyazlı, ahlaklı olabilmesi aileye de bağlıdır. Mesela İstanbul'da bulundunuz değil mi?
0: Evet hocam.
1: Vefa semti var.
0: Evet.
1: O Vefa, Ebul Vefa. Onun da bir oğlu var biliyorsunuz. Hı hı. Gidermiş su kırbalarını, böyle eskiden kırbalarda su satarmışlar. Sakaların, yani su taşıyanların o kırbalarını delermiş. Böyle bir böyle işte, babası da mübarek zat olduğu için hiç kimse de bir şey söyleyemezmiş. Sonra birisi diyor ki ya durum böyle böyle. Hemen geliyor hanımına, diyor ki hanım, ben düşündüm, taşındım. Ben de herhangi bir şey yok. Sen bu çocuğa hamileyken veya evvelinde veya emzirirken bir hatan oldu mu? Yani bir hatan oldu mu? O da diyor ki ben bir misafirliğe gittiydim. Orada böyle bir portakal vari bir şey görüyor. Onu da canı istiyor. Tutuyor, iğneyle onu deliyor. Oradan onun suyunu emiyor. Diyor ki durum bu budur. Olsa olsa bundandır. Ben bu evladımı ne hamileyken, ne hamileden evvel, ne de emzirirken harama helala çok dikkat ettim ve abdestsiz de emzirmedim diyor. Ondan sonra gidiyorlar, o evin sahibinden helallık alıyorlar. Ve o çocuk, yani Vefa Hazretleri'nin o çocuğu şeyi, suların şeyini delmeyi bırakıyor. Şimdi tabii ki dua edeceğiz, tabii ki hayır yapacağız, gayret edeceğiz. Ama ilk önce ne diyorlar? Evladını değiştirmek istiyorsan ilk önce sen kendini değiştir.
0: Evet.
1: Ki evlat seni rol model olarak görsün. Böyle bir eve gitmiştik. Bundan yıllar evvel şeyin çocuğu, evin çocuğu serhoş numarası yapıyor. Bir oraya devriliyor, bu buraya devriliyor.
0: Evet.
1: Dedik ki ya ne oluyor buna böyle, yani niye bunu yapıyor? Bunun babası çok içki içer, serhoşun tekidir diyor. Şimdi bundan dolayı ilk önce sizler namazlı, niyazlı, ibadetli ve evladınızı da o şekilde yetiştirebilmek için gayret göstereceksiniz. Hayırlar yaptırın, dualar ettirin. Ha şimdi belki bu umrecilerimizden birisi dedi ki ya hocam böyle böyle benim evladıma dua edin falan. Öyle dua hayır edecek de bir evlat değil. Bundan takribi olarak 5-6-7 sene evvelki bir hadiseyi söylüyorum. Dedik ya ederiz, niye etmeyelim? Yeter ki evlatlarımız değilsin. Biz dua ettik, yalvardık, yakardık. Geçenlerde çocuk her şeyi tövbe etmiş, beraber sabah namazlarını kılmaya başlamışlar. Sabah namazı kılmak her babaydın harcı değil.
0: Yani sizin, yani dua etsek de değişmeyecek dediniz.
1: Hayır hayır, yani dua ederiz, niye etmeyelim dedik.
0: Tamam.
1: O mübarek yerde. Şimdi bunu şunun için anlattım. Yani biraz sabredecekler.
0: Evet.
1: Hemen ben yaptım, ben ettim. Aradan 7-8 sene geçti. Ben yaptım, ben ettim. Efendim mutlaka bu niye olmuyor demeyecekler. İnsanın eğitimi hayvanın eğitiminden daha uzun zaman alır. Hayvan dünyaya geldiği gibi evet, bir iki debeler yürümeye başlar. İnsan da bir sene sonra yürümeye başlar. İlk önce anne kucağında Mevla şefkati gösterir, rahmeti gösterir. Ondan sonra hadi bakayım otur biraz der. Ondan sonra sürün der, ondan sonra yürü der. Ama hayvan öyle değildir. Hemen daha dünyaya geldiği gibi şöyle biraz annesi yalar malar falan feşmakan, bakmışın ki onun arkasında koşmaya başlamış.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Dinleyicimizin sorusu var. Kerem kardeşim, cuma gününün rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize, amin, olsun inşallah. İsmet hocama saygılar. Umre ibadetine giderken zalimin parasıyla gitmek, dolar ya da euro ne kadar doğrudur bilgi verirseniz memnun olurum demiş. Buyurun
1: yani
0: hocam.
1: Şimdi zalimin parası derken çalma para çalma mı efendim, faiz mi?
0: Yok, şöyle euro ve dolarla işlem yapıyoruz ya, bunun ne kadar doğru?
1: Onda herhangi bir sakınca yok. O, keşke İslam dinarı olsa da İslam dinarıyla yapsak. Tabii burada bu
0: ama
1: caiz,
0: sistem, evet,
1: caiz midir değil mi denma da. İnşallah yeni yeni atılımlar var. Mevlamız malumunuz veçile Mekke'nin ve Medine'nin koruma görevini aldık.
0: Evet.
1: Yani bu üçlü bir anlaşma oldu biliyorsunuz. Mekke, Mekke anlaşması, anlaşması şeyinde. Evet. Şu anda 100 yıl sonra bizim askerimiz elhamdülillah o mübarek toprakları koruma anlaşması oldu. Koruma, evet, anlaşması. Şimdi Suudi Arabistan'a herhangi bir saldırıda Türkiye müdahil oluyor. Peki Suudi Arabistan normal bir devlet değil. Orada ne var? Harameyn var. Ne de şey etti? Hakimül Harameyn dediği zaman hayır dedi. Biz hakim değiliz. Hadimiz dedi. Yani hizmetçiyim ben dedi. Elhamdülillah Cenab-ı Hak öyle bir şey lütfetti ki bize. Efendim burada siyaset mi yok? Ya güzel şeyi anlatıyoruz ama kötü şeyi de anlatıyoruz. Şimdi faizi ben burada o çok iyi diyebiliyor muyuz? Mesela kardeşimiz o euroyla dolarla gitmek caiz midir? Evet caizdir diyebiliyor muyuz? Allah inşallah İslam dinarını İslam ülkeleri kullanmaya başlar da bu şeylerden, hattasını söyleyeyim, burada ta yıllar evvel efendim muhterem Erbakan hocamız ne derdi? Denize bilet aldığın zaman şu kadarı Yahudi'ye gider.
0: Evet.
1: Uçak biletini aldığın zaman şu kadar Yahudi'ye gider.
0: Maalesef sistem şu
1: anda
0: öyle.
1: Maalesef sistem o.
0: Evet, hatta bir ara şey hatırlıyorum. Tamamen dolardan vazgeçip riyal olarak, evet, söylemiştik.
1: Evet, evet.
0: Fakat olayın da sıkıntısı şu. Biz buradan riyal alıyorduk umrecimizden.
1: Götürüp, o da dolar oluyordu.
0: Götürüp onu tekrar dolara çeviriyorduk. Dolarla ödeme yapıyorduk. Çünkü bütün sistem şu anda dolarla ödenmesi
1: oradaki,
0: gerekiyor.
1: Oradaki
0: uçak bileti,
1: sistem dolar.
0: Evet, uçak bileti, oteller vesaire falan filan. Bütün
1: dolar
0: her şey,
1: ne? Karşılığı olmayan para.
0: Yapmak zorunda kalıyoruz maalesef.
1: Cebimizde dolar varsa Yahudinin karşılıklı olarak bastığı para. Yani Yahudi öyle bir plan kurmuş ki bu boşlukta bütün merkez bankalarının ortağı, büyük ortağı.
0: Evet.
1: Bundan dolayı hatta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bazı paralara da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yazar. Orada Şevki Yılmaz Hoca bayağı bir anlatırdı bunları. Tabii kardeşlerimiz takip ederse öğrenirler.
0: Allah razı olsun hocam. Bir eser arası verelim, devam aynen, edelim. Bu
1: aynen,
0: arada su kuyusu için Mevlid Kandili'nde açtıracağımız şu su kuyusu için ilgi devam ediyor. Allah razı olsun, tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz.
1: Şimdiden bitirelim de hiç olmazsa pazartesi
0: gönderelim inşallah.
1: Şeyini ne derler ona?
0: Ne derler hocam?
1: Yani ısmarlama diyor, ne diyorlardı?
0: Şimdi siparişi verelim diyorsunuz yani.
1: Sipariş. Ya evet. Mübarek söylesene, niye beni zorluyorsun?
0: Hocam o kadar güzel sohbet yapıyorsunuz, şimdi cümleyi mi getiremediniz bir yani?
1: Biz ihtiyar adamız.
0: İşinize şey gelmediği zaman da hemen ihtiyar oluyorsunuz hocam.
1: Allah razı olsun.
0: Peki şimdi bir eser inşallah gelecek. Bu eseri de tüm dinleyicilerimize
1: Allah
0: benden inşallah armağan ediyorum.
1: Allah razı olsun.
0: Eserden sonra görüşmek dileğiyle inşallah.

0: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Değerli dostlar, birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Son 20 dakikamız.
1: Allah razı olsun. Son
0: ezan öncesinde inşallah programı bitireceğiz. Bu arada tabii ki program sonrasında güzel bir dua gerçekleştirelim.
1: İnşallah.
0: Duamıza katılmak isteyen, amin demek isteyen de inşallah buyursun, beklesin diyoruz.
1: Allah razı olsun.
0: Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Amin. Bizi bilgilendiriyorsunuz. Ecmen. Sizi çok seviyoruz.
1: Ben sizi daha çok seviyorum.
0: Allah razı olsun hocam.
1: Çünkü iki Müslüman bir araya gelir. Kim daha fazla sevgi, muhabbet, güler yüz gösterirse rahmetin 100 rahmet iner, 90'ı ona, onu da somurtana. Onun için böyle bir araya geldiğimiz zaman çok güleç olmaya, çok candan olmaya, çok böyle sanki onu bekliyormuşuz, hasretle, hasreti varmış edası halinde ona da hissettirmemiz lazım.
0: Gülümsemek, tebessüm etmek sünnet.
1: Sadaka.
0: Sünnet midir hocam?
1: Sadaka.
0: Evet.
1: Yani illa para vermek sadaka değil. Güzel söz de sadaka. Güler yüz de sadaka. Yolda bir taşı alıp yan tarafa koymak da sadaka. Geri selam vermek de sadaka.
0: Kazanmak
1: kolay.
0: Kolay.
1: Kaybetmek inşallah. De kolay.
0: Evet. Peki hocam, şimdi nasip olursa Mevlid Kandili yaklaşıyor.
1: Elhamdülillah.
0: İnşallah. Yapmamız gereken
1: bol bol salavat.
0: İbadet var mıdır diye
1: bol sorayım. Bol bol salavat.
0: Peki.
1: Efendim, küslerin barışması, akrabaların ziyareti, ananın babanın memnuniyeti. Bir insan akrabasıyla, Müslümanla küsse onun amelleri Allah'a ulaşmaz. Bekler, öyle gökyüzünde bekler. Ne zamana kadar? Birbirleriyle barışıncaya kadar. Bundan dolayı böyle aksi olanlar vardı. Mesela benim akrabalarımdan da vardı. Ben haber yollardım. Ya barışalım falan filan diye. Ama o devamlı reddederdi. Bundan dolayı ne diyor Peygamber Efendimiz? Ateşi ona yedirdim. Yani o öbürküsü de olmaz bilmem, bazen de böyle işte ben böyle adamım bak, kolay kolay barışmam falan filan diye böyle hava atanlar da var. Nefsi kabaranlar var. Bunlar nefsi kabaranlar. Ben barışmam, ben etmem, ölüsü de olmaz, dirisi de olmaz, cenazeme gelmesin. Bunu söyleyen halt etmiştir. Yani cenazeme gelmesin sözü Allah ile hal bilan etmektir. Niye? Mevla cenazeye git diyor. O da cenazeme gelmesin diyor. Mevla git diyor.
0: Evet.
1: Efendim, bundan cennete de gitmem diyor. O zaman bu adam kafir olur. Yani böyle bir lafı söyleyen insan Allah muhafaza dinen tehlikeye girer. Vallahi ben, Allah cennetini alsın da kime alırsa alsın, beni hiç alakadar etmez. Mühim olan evet. Benim girmemdir.
0: Evet.
1: Çünkü cennete giremezsen cehennem var. Başka üçüncü yol yok. Ferikum fil cenneti ve ferikum fil sa'ir. İnna hedeynâhu sebîle imma şâkiran imma kafura. Biz size yolu gösterdik. İsteyen şükretsin, isteyen gülretsin. Nasıl bilirsen öyle yap. Şimdi cennete gidemezsen cehenneme gideceğiz. Cehennemde buradaki güneşe benzemiyor ki. Bundan dolayı öyle bir sözü kimse ağzından çıkarmasın. Ben vallahi Mevlam cennetini alsın da sonra cennet dediğin yer senin hayalin site değil ki ya. Girerken senden karşılayacak, gidecek senden karşılayacak. Herkesin cenneti ayrı, herkesin yeri yurdu ayrı. Bundan dolayı Mevlam, ben öyle dua ediyorum. Ya Rab, kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse, ya
0: evet hocam, bakın, derse
1: bakın böyle olacak. Emirim, Allah razı olsun. Kahvenin yanında
0: soda hocam.
1: Soda.
0: Evet.
1: Sodanın yanında karpuz.
0: Evet.
1: Öğlen yemeğini yedik demektir.
0: Peki biz bunu söylemeden niye getirmediler hocam? İlla biz mi söylememiz gerekiyordu?
1: Amanca sırası.
0: Evet.
1: Şimdi bakalım hak ettik
0: yok
1: mi?
0: Yok hocam ya, söylemeden gelmiyor.
1: Hak ettik mi? Etmedik mi ama?
0: Hak ettik mi?
1: Su kuyusu doldu mu dolmadı mı? Eğer dolduysa oğlum oradan bir çay sahına dermiş. Ondan sonra alışveriş olduğu zaman da Yavrum nerede kaldı bu çaylar? Evet. Dermiş. Şimdi biz de hak ettiysek kahveler geliyor. Ama hak etmediysek hem de kahvede böyle uzun bu adamı iflas ettiriyor ya.
0: Evet hocam, biraz öyle oluyor bize ama ne yapalım işte. Bereketli yani, seviyoruz yani, elimiz bol.
1: Allah razı olsun. Bolluğunuzu daim eylesin.
0: Allah razı olsun.
1: Bundan dolayı bir kimse Mevlam bu dünyada en son cennete gireceği, bu dünyanın büyüttüğü gibi 10 cennet vaat ediyor. Bundan dolayı sitede oturmuyorsun kardeşim. Cennet dediğin zaman veya apartmanda oturmuyorsun veyahut da mahallede oturmuyorsun. Cennette oturuyorsun ya. Kim alırsa alsın Mevla'nın şeyi. La ilahe illallah diyen hiçbir Müslümanı, ümmeti Muhammed'i değil cehenneme atmak, cehennemin kenarına dahi Mevlam getirmesin.
0: Allah razı olsun. Ben de şöyle bir dua ediyorum inşallah. Bütün dinleyicilerimizle umreye gitmek, inşallah sizinle umreye gitmek nasip olsun hocam.
1: Sen de ol ya.
0: İnşallah hocam. Allah izin
1: yani
0: verirse.
1: Yani bu konuda
0: olacağız. Amin, olacağız inşallah. Çünkü sohbetleriniz güzel. Allah razı olsun. Sizi seven çok dinleyicimiz de var.
1: Ben onları daha fazla seviyorum. Allah razı olsunlar.
0: Bu sohbetinizi böyle Kabe'de gerçekleştirmeniz dileğiyle. Böyle Medine'de Peygamber Efendimizin kabrinin karşısında.
1: Ne kadar güzel konuşuyorsun sen böyle.
0: Belki de Allah söyletiyor, bilmiyorum. Yani yapmanız dileğiyle.
1: Allah
0: İnşallah,
1: razı olsun.
0: Bunun için de niyet, başta niyeti alalım. Gerisi gerçekten güzel geliyor.
1: Yani ben dinleyicilerimizden yani daha yoğun bir katılım umuyorum. İnşallah daha yoğun bir katılımı bekliyoruz.
0: Ekim, Aralık ve Ocak umrelerimiz var nasip olursa. Ekim'de katılımlar var. Güzel. Aralık'ta da ben inşallah çok güzel bir katılım olacağını geçen.
1: Nasıl olsa kulaklık olduğu için yani isterse 1000 kişi olsun, sorun yok bizim için.
0: Evet. O konuda da en azından hizmetimiz güzel.
1: Evet evet. O şey bizim işimizi %90 kolaylaştırdı.
0: Maşallah yorulmuyorsunuz da hocam.
1: Ya yani, o da yorulur mu?
0: sizin arkanızda yürürken tabii önce bakıyoruz, diyoruz ki ya yaşlı adam.
1: Yaşlı.
0: Nasıl olsa
1: yorulur.
0: Yorulur. Ama öyle bir maşallahınız var ki yani ya, mümkün değil yani.
1: Şimdi öyle çok çalışkan bir adam değildirim. Şimdi tabii beni tanıyan, dinleyen iyi bilir. Ama oraya yatmaya gitmiyoruz, çalışmaya gidiyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü orası ahiret çalışması. Ondan dolayı orada nazlanma yok. Hatta bazen umrecilere öyle söylüyorum. Umreci acıkmaz. Umreci yorulmaz. Umreci uyumaz. Umreci bıkmaz. Umreci boş boş oturmaz. Yani buraya biz çalışmaya geldik.
0: Evet.
1: Çalışacağız.
0: İnşallah. Her daim ayağınızın orada olması dileğiyle hocam.
1: Allah razı olsun. Dua edin. Cenazem de orada kalsın.
0: Olur. Ben bizzat üstlenirim o cenaze işlemlerini. Söyleyemedim de bak artık yani. İstemiyorum.
1: Orada kalırsak ama.
0: Evet.
1: Bakalım.
0: Annem hep o duayı yapıyor. Diyor ki inşallah diyor ben diyor orada diyor ölürüm. Beni orada diyor gömersin. Vallahi ben de amin diyorum. İnşallah anne diyorum. Şimdi... Ve öyle bir şey olacaksa diyorum yani çok geç olmasın. Bir an önce olsun. Yani bundan güzel bir şey olabilir mi?
1: Evet, şimdi tabii şeye baktığımız zaman erkeklerin daha erken ölmesi istatistiklerde de öyle. Şimdi Ayşe Hanım'a diyorum ki eğer bak sen evvel ben geriye kalırsam benim yapacağım pılımı pırtımı toplamak doğru Medine-i Münevvere'ye gitmek.
0: Evet.
1: Orada ölümü beklemek. Ya Mekke-i Mükerreme ya Medine-i Münevvere. Orada oturacağım.
0: Medine daha şey hocam ya yani bilmiyorum.
1: Resulullah'ın yanı.
0: Beni daha çok rahatlatıyor. Daha hoş, daha güzel.
1: Evet.
0: Onun için öyle bir şey olursa da hocam Allah izin verirse siz orada bir ev tutarız artık. Orada kalırsınız inşallah.
1: Siz buradan gönderin, ben vazifeleri yaptırırım.
0: Aynen öyle yaparız nasip olursa.
1: Şeye Medine'yi görevlerini yaptırırım. Mekke'mi görevlerini yaptırırım. Size yollarım.
0: Peki Medine'de yaşamanın fazileti nedir hocam?
1: Efendimiz imkanınız varsa burada yaşayın, burada ölün diyor.
0: Evet.
1: Şefaatimi kazanır diyor. E bir de Resulullah'ın huzurundasın. Resulullah'ın kokusunu alıyorsun. Bir de tabii şimdi İslam alimleri tarafından orada kalmak mı evladır, geri dönmek mi evladır? Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh hac vazifesi bittiği zaman çadırları dolaşırmış. Toparlanın, hadi gidin, toparlanın, hadi gidin. Oranın kadrini, kıymetini bilemezler, günaha girerler düşüncesi olurmuş. Bundan dolayı tedbir alınmış Hazreti Ömer radıyallahu anh. Şimdi kitaplarımızda orada kalmak mı evladır, yoksa vazifeyi yapıp dönmek mi evladır? Eğer oranın kadri kıymetini bilinmezse hemen geri dönmektir. Yani umreyi yapıp hemen geri dönmektir. Ama şimdi biz mesela en aşağı 15 gün bekliyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Orada 4 umre yapıyoruz falan. Ama oranın kadri kıymeti bilinmezse sevaptan fazla günah kazanılır, geri dönülür. Kimsenin haberi olmaz. Oranın kadri kıymetini Allah bilmeyi nasip etsin.
0: Amin inşallah. Allah razı olsun.
1: Kahve
0: hocam.
1: De güzel olmuş.
0: Güzel değil mi hocam?
1: Ellerine sağlık. Çok
0: ne
1: güzel
0: demek
1: olmuş.
0: Afiyet olsun hocam. 40 yıl hatırı var ona göre. Yani bizi bir yere bırakamazsınız.
1: Bak eski hatırlar böyleydi.
0: Evet.
1: Yani bir kahve bile içse 40 yıl onun hatırını gözetlerdi. Vallahi şimdi kahve değil.
0: Ömür veriyorsun.
1: Ömür versen de hatır yok.
0: Hatır yok artık.
1: Onun için insanlar devamlı iç huzurları yok. Bundan dolayı yaptığımızı Allah için yapıp Allah'a havale edeceğiz.
0: Evet. En güzeli de o.
1: En güzeli yani, de o.
0: Bilen o olsun.
1: Ne yapalım yani, bilmiyorsa evlat bile ne yaptın ki derse insana, ben senden ne gördüm derse, ki biz bunu duyuyoruz. Anasına babasına küserse mesela, az önce söylediniz, ne yapabiliriz? Bir defa küs olan insanların amelleri Allah'a ulaşmaz. Hele hele bu anası babasıysa küllüm gitti. Yandım.
0: Evet. Allah hayırlı ömürler nasip etsin inşallah.
1: Amin.
0: Değerli dostlar, Mevlid Kandili dolayısıyla su kuyumuzu inşallah açtıracağız. Şu anda 500 TL şeklinde hisse bedeli var. Bununla ilgili yardım yapmak isteyenler 0543 224 0108 WhatsApp hattımıza yazabilirler. Değerli hocamız İsmet Gödel ile birlikteyiz.
1: Allah'ın alem dolmuştur.
0: İnşallah hocam, inşallah. Dolmasa da devam ediyoruz. Yani devam edeceğiz.
1: Evet.
0: Cumartesi, pazar var. Müsaitliği olmayabilir insanların. Bu konuda da pazartesiye kadar inşallah devam
1: atlarını
0: edeceğiz.
1: Atlarını yazdırırlar. Sorun yok.
0: Tamam. Şöyle zaten havale yapan tüm dinleyicilerimizden rica ediyoruz. Lütfen dekont bize gönderin. En azından isimlerinizi yazalım. Hocama bir sorum var. Rahmetli amcam bana bir nedenle tartıştık. Ölürsem cenazeme gelme dedi. Ben de duyarsam gelirim dedim ve gittim.
1: Çok
0: demiş.
1: İyi yapmış.
0: Dinleyicimiz.
1: Asıl olan odur.
0: Evet.
1: Yani onun bu vasiyeti etme hakkı yok. Allah'ın emrinin haricinde vasiyet etme hakkı yok.
0: Peki hocam, cenazede hakkınızı helal ediyor musunuz diye sorulduğunda, karşı taraftaki kişi eğer helal etmiyorsa gerçekten bunu helal etmiyorum mu demesi gerekiyor, yoksa toplumun bütün söylediği gibi helal ediyoruz deyip ona uyması mı gerekiyor?
1: Oradaki mirasçılarına, benim babanızda veya annenizde veyahut da abinizde şunda bunda hakkım var, benim hakkımı ödeyin ve ben hakkımı helal etmiyorum deme hakkı var. Ama şimdi oradaki bütünlüğü bozmama babında bunu mirasçılarına söylesin.
0: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Kahvenizi içtiniz mi hocam?
1: İçiyorum, çok güzelmiş.
0: Kahvenizi içerseniz inşallah dua edin.
1: Allah edeyim. Razı olsun şimdi.
0: Şimdi kahvenizi bitirin ki aklınız kahvede kalmasın. Son bir soruyu alalım.
1: İyi de
0: inşallah.
1: Kurban oldum. Bir yerden kahve, bir yandan karpuz, bir yandan maden suyu. Nasıl olacak bu iş? Kahve bittiği zaman karpuz başlayacak. Karpuz bittiği zaman Maden suyu.
0: O zaman aşağıdan çağırıyorum şimdi. Bunları toplasınlar, duadan sonra getirsinler.
1: Allah razı olsun.
0: Hocam selamun aleyküm. Küs insanların amelleri Allah'a ulaşmaz diyorsunuz. Ama peki ben eltimle konuşmuyorum. Tek taraflı da konuşmak istemiyorum. Arsız, huysuz, ikiyüzlü, bana karıştıran, her bir lafında bir şeyi bulan, nasıl anlatayım size, 7 senedir aynı apartmandayız.
1: Evet.
0: 7 senedir konuşmuyoruz, barışmıyoruz. Maşallah. Ama artık bu defa çekildim, Allah'a bıraktım. Bir şey söyler misiniz hocam? Kötü yanı, hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum. Haklı haksızın Allah'a bıraktım size. Ben haklıyım demiyorum, haksızım da demiyorum. Sadece Allah'a bıraktım, ne yapmam gerekiyor demiş.
1: Şimdi yapması lazım gereken konuşma demek, oturup da muhabbet etme değil. Oturup da efendim yemek yemek değil. Selam verip alıyorsak bu konuşma demektir. Bir hal hatır sorulursa bu konuşma demektir.
0: Evet.
1: Şimdi konuşmayı biz zannediyoruz ki oturalım, çay içelim, kahve içelim, yemek yiyelim, muhabbet edelim, ailece bira, öyle bir şey yok. Yani yapılacak olan nedir? En azından bir selam vermektir, bir selam almaktır. Ya yine konuşmayın, yine efendim oturun oturduğunuz yerde. Elti demek efendim veyahut da görümce veyahut da bacanak veyahut da... Şimdi zaten şeytan en araları, en yakınların arasını bozmaya çalışır. Çünkü akraba ziyareti sıla-ı rahimdir. Rahim ne demek? Allah'ın bismillahirrahmanirrahim. En yakın kimse demek. Yani rahim, acıyan, bağışlayan, sadece özel. Rahman umumdur, rahim özeldir. Şimdi özel bir hali Mevla rahmeti kesmek için şeytan akraba aralarını bozar ki Allah'ın rahmeti kesilsin diye. Bundan dolayı ya şimdi oturmayabilir, şey etmeyebilir ama en azından kapılar, selamun aleyküm, aleyküm selam, nasılsın, iyi misin, iyiyim elhamdülillah, hadi sana güle güle, bu kadar.
0: Evet.
1: Bunda artık Allah hatırı için yapılmazsa hacı ne yapsın, hoca ne yapsın, buraya alışın.
0: Peki hocam, bir dinleyicimiz demiş ki Miraç'ta Peygamber Efendimiz'e cehennem ehli gösterilmiş ve çoğunlukla kadınlar olduğu söylenmiş.
1: Evet.
0: Bu konuda bayan kardeşlerimiz, hanımlarımız çok dikkat etmeli.
1: Ama neden? İyiliği nankörlük yaparlar diyor. Sen nankör değilsen ki hanımlar biliyorsunuz el cennetü tahta akdamül ümmehat, annelerin ayakları altına koymuş. Şimdi şeytanu aleyhillâne toplumları bozmak için ilk önce kadınları kullanır. Mesela şu anda bizim sosyal hayatımızda kadınları şöyle evlere çekelim. Eğlence sektörü batar mı?
0: Evet.
1: Batar. Peki kozmetik sanayi batar mı?
0: Kesinlikle.
1: Batar. Peki tekstil batar mı? Batar.
0: Evet.
1: Çünkü biz erkekler işte alırız üzerimize, olan odur. Ama şimdi hanımlarda bir beğenilme duygusu.
0: Evet.
1: Bir güzel görülme duygusu. Bak Allah'ın verdiği bir lütuftur bu. Allah'ın verdiği bir ikramdır bu. Allah'ın verdiği bir imtihandır bu. Dikkat ederseniz allı pullu boyalı badanalı kim var? Hanımlar var. Allanıp pullanıp dışarıya çıkan kim var? Hanımlar var. Şu anda çırılçıplak gezen kimler? Şimdi erkekler şu andaki hanımların giydiği kıyafeti giyip çıksa sapık derler. Aynısını kadın daha fazlasını giyiyor. Bizim için de bu gayet normal hale geldi. Normal görüyoruz. Halbuki bir kadının, bütün kadınlar değil, bir kadın o şekilde sokaklarda geçse Allah'ın lanetinin yağması için yeter de artar bile. Bundan dolayı kadınları kullanır. Şeyler de, bu şeytanlaşmış insanlar da kadınların sokaklardan, eğlence sektöründen, efendim pazarlardan, alışverişlerden, avamelerden çekilmemesi için mücadele eder. Buna da ne derler? Kadın eşitliği, kadın özgürlüğü, kadın hakları, hepsi yalan. Hepsi sömürü lafları. Bundan dolayı Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri ne buyuruyor? Bak şimdi burada size çok önemli bir mesele söyleyeyim. geçen bir hoca efendinden dinlemiştim. Çok da hoşuma gitti benim. Yani hanımların da çok hoşuna gidecek. Şimdi maden suyunumu da alayım da kahvem bitti.
0: Afiyet olsun hocam.
1: Şimdi maden suyuna geçti. Sonra karpuza geçecek. Ondan sonra da
0: duaya gitsin.
1: Tabii. İşin latife tarafı. Şimdi yarın ahirette Mevlamız dünya hatunlarını, bak dünya hatunlarını öyle bir güzellik verecek ki eşi cennete girdiyse hanımını o şekliyle, yani o güzelliği gördüğü zaman 40 yıl böyle hayran hayran bakacak. 40 yıl kendinden geçecek. Allah öyle bir güzellik verecek. Mesela Mevlamız şeylerde huri kızlardan bahseder. Hurilerden bahseder. Bizdeki aklı evveller de der ki efendim kadın, erkeklere huri vereceksiniz de kadınlara nuri mi vereceksiniz gibi küfre sokacak kelimeler kullanırlar. Sanki cennete girdik de işin hurisi kaldı.
0: Evet.
1: Yani bir cennet, cehennemden kendimizi kurtardık. Cennete girdik, işin bir hurisi kaldı. Şimdi Mevla dünya hatunlarına mesela ve hurun in keennehunne beylun meknun efendim fihinne keennehunne yakutu vel mercan, yani bu ayetler o işte onlar yakut gibidir, mercan gibidirler, efendim yumurta gibidirler, iri gözlü huridirler. Bunlar ayette var mı? Var. Şimdi kitaplarımızda o anlatırken efendim tırnağının ucunu gösterse güzellik babından şeyin güneşin hükmü kalkar. O kadar güzel. Ağzından bir tükürük denizlere düşse bal şerbeti olur. Kitaplarımızda geçen hadiseleri anlatıyorum. Peki yarın ahirette Mevla dünya hatunlarına öyle bir güzellik verecek ki bu anlatılan huri kızları mum olacak, mum ışığı gibi, dünya hatunları güneş gibi olacak. Ya Allah size böyle güzellikler verecek ya. Allah sizi bu kadar muhteşem yeniden yaratacak. Sen ne diyorsun dünyadaki allı pullu, bayolu, badanalı güzelliği, estetik evet. yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Sen güzelliğini nerede arayacaksın? Abdest nurunda arayacaksın. Secde nurunda arayacaksın. Kur'an nurunda arayacaksın. Sohbet nurunda arayacaksın. Şeyden nereden geldik? İşte kadınların efendim cehennem ehli olması. Hadis sahih midir? Sahihtir. Neden? İnkar ettiklerinden dolayı. Yani Efendimiz buyuruyor ki ey hanımlar, Allah'ın size vermiş olduğu bu ahlakınızı güzelleştirin, bu ahlakı terk edin. Yani burada kadınlar cehenneme girecek değil. Nedir? Uyarıyor kadınları. Hemen inkar. Mesela kocasına ben senden ne gördüm ki? Mesela siz duymuştursunuz.
0: Tabii evet.
1: Kızlar kızlardan falan evlenmiştir mesela. Oo, beni neler istedi? Gitseydin ona, niye geldin bana? Eskiden tabii çok meşhurdu işte, ne avukatlar efendim, ne doktorlar, ne mühendisler. Gitseydin kardeşim, niye gitmedin? Niye geldin benim başımı belaya verdin? Ben sana saçımı sübüke ettim, bilmem ne yaptım. Bu nedir? Kocasına karşı bir inkar sözleridir. Bu da insanı diyor cehenneme götürür. Yani inkar etmeyin yapılan iyilikleri. Allah razı olsun bey, İyi ki sana vardım. Velev ki olmasa bile, İyi ki seninle evlendim. Çok huzur buldum. Sağ ol. O adamın da gönlü olsun. Ama sen adama karşı ben sana vardım, beni neler istiyordu. Sen adamı zaten yıktın, öldürdün, bitirdin.
0: Evet hocam.
1: Daha devam edeyim mi?
0: Yok hocam. Evet. Peki. Merhabalar, ben size Londra'dan yazıyorum. Ben yazın İstanbul'a aile ziyareti için gittim. Oradaki ablamlarla büyük ablamın evine ziyarete gitmek istediğimizde de ablam keyfi olarak bizi kabul etmedi. hal böyle olunca ben de doğal olarak ona çok kırıldım, üzüldüm. Hatta psikolojim bile bozuldu. Bu yüzden ona çok kırgınım ve kızgınım. Onunla hiç konuşmak istemiyorum demiş bir dinleyicimiz.
1: Şimdi
0: Londra'dan.
1: Gitmesiyle ablasına yükümlülüğü yüklemiş. Yani o gitmekle üzerindeki sorumluluğu atmış. Ama niçin gitti bu? Nefsi için mi gitti, Allah rızası için mi gitti? Allah rızası için gittiyse zaten rızayı kazanmış. Ona niye kırılıyor? Ona niye güceniyor? Ne yapacak? Ablasına dua edecek. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde mesela Google'a yazsınlar akraba ziyareti diye, akraba hukuku diye veya akraba hukuku için ayetler ve hadisler diye yazsınlar, önüne liste çıkacak hemen. Bundan dolayı kardeşimiz tekrar haber yollasın. Böylece üzerindeki yükümlülüğü atar, ablasının aldığı sevabı da kendisi alır. Ablasına da ateşi ne yaptır? Yutturmuş olur. Ne evet. zamana kadar? Ablası onu affedinceye kadar. Ama ablasına karşı bir haksızlığı falan varsa en azından ona desin. Ablacığım özür dilerim. Kırdım seni. Kabahatli. Ya kabahatli biz olalım. Ne olacak ya? Memleketin bütün kabahatını bana yükleyin. Mesela öyle derdi büyükler. Saman kafalılar derdi. Ha siz darıldınız. Siz değil saman kafalı. Benim derdi. Büyükler, Allah dostları. Şimdi bundan dolayı bütün suçu bana yükleyin ya. Ben birisinin arasına girdiydim. Efendim, güya ara bulacaktık. Abi baktım ki bütün suçu bana yüklemişler. Hoca şöyle yaptı, hoca böyle yaptı falan filan. Öbür karşı taraf bayağı bir bu konuda ya bu nasıl hoca, niye böyle yaptı falan. Halbuki aralarını düzelttim. Aralarını şey ettim. Kendilerini temize çıkarmak için tutmuşlar, suçu benim üzerime yüklemişler.
0: Hocam sen sohbetine devam et, fazla milletin işine de karışma.
1: Ya bu ondan sonra, evet. Onu da geldiler bana söylüyorlar. Ben de dedim ki yükleyin benim sırtıma, önemli değil dedim. Siz iyi olun yeter ki.
0: Evet, Allah razı olsun.
1: Abi.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık.
1: Doldu mu?
0: Doluyor inşallah hocam. Rıdvan Bey göndermiş en son. Aker Kimya'dan Rıdvan. Ben iki hisse almak istiyorum. İban atar mısınız demiş. Ve devam edenler var. Allah razı olsun. Kadir Bey göndermiş.
1: Allah razı olsun.
0: Mevlüt Kandili'nde su kuyusu açtırmak için bugün özellikle program gerçekleştirdik. İnşallah hayra vesile olmuş oluruz.
1: Bizim şüphesiz.
0: Bizim için de güzel bir şey olur. Bize de dua edersiniz. Dua etmeyi de eksik etmeyin lütfen.
1: Allah razı olsun.
0: Dünya dua üzerine.
1: Şüphesiz.
0: Yani sizlerin duasına çok ihtiyacımız var her zaman. Bu hizmette devam edebilmemiz için, bu işte devam edebilmemiz için bizlere çok dua edin
1: hem
0: inşallah.
1: Hem dualarına hem desteklerine.
0: Evet.
1: Destek olarak bize şöyle yardım edin değil. Yaptığımız etkinliklere yoğun bir şekilde katılın. Yani bizi yalnız bırakmasınlar.
0: Evet.
1: Ya işte Radyo Nida bir şeyi toparlayamamış, bir şeyi yapamamış. Bu intibayı vermeden yoğun bir katılım. Mesela geziye gidiyorsa bizden gelsin. Umre'ye gidiyorsa bizden gelsin.
0: Biz 2015 yılından kuruluşumuzdan beri zaten hiçbir zaman böyle bir talebimiz olmadı. Hiçbir evet. zaman kimseden karşılıksız bir para almadık, maddiyat almadık. Her zaman biz şunu söyledik, yaptığımız etkinliklerde biz dinleyicilerimizi yanımızda görmek istiyoruz. Bursa'nın tek dini tematik yayın yapan radyosuyuz.
1: Kapanmayalım. Yani,
0: evet, bu sesin devam edebilmesi için bizim sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu desteği nasıl sağlayabilirsiniz? Umrelerimize katılarak, turlarımıza evet. katılarak bizlere destek sağlayabilirsiniz inşallah.
1: Umreye gidenleri bize yönlendirerek.
0: Sizleri bekliyoruz.
1: Hayır,
0: değerli
1: hayır.
0: İsmet hocamız rehberliğinde inşallah güzel programlarla devam
1: Bak,
0: edeceğiz.
1: Bir özelliğimiz daha var bizim, onu söyleyeyim. Kadın hocanın bizim yanımızda olmasının çok büyük etkinliği var.
0: Evet.
1: Neden? Mesela az önce bir soru soruldu. İşte
0: kocasıyla ilgili.
1: Kocasıyla alakalı. Evet. Bunu kime soracak? Hanımefendiye soracak.
0: Evet.
1: Hanımefendi ona daha açık. Dikkat ederseniz cevap verirken tıkandığım noktalar oldu. Şimdi acaba hangisini söylesem? Burada daha açık şey söyleyemiyoruz. Gerçi dinde utanma olmaz ama her şeyi her yerde de söyleyemiyoruz.
0: Evet.
1: Bunu ne yapıyor? Mesela orada bile, mesela bazıları ailevi münasebette, burası mübarek yer, burada olur mu falan filan. Ya mübarek, orada peygamber yaşamış. Hemen şeyin yanı başında. Peygamberin 6 tane çocuğu var.
0: Evet.
1: Onlar orada oldu. Orada dünyaya geldi. Ne yapıyoruz biz hanımlar, hanım hocalar, onları daha rahatlıkla onları toplayıp bir de bir erkeğin yanında hanımı yoksa hanımları alıp da götürmesi, özellikle bakıyoruz hanımları almış adam götürüyor. Ya sen nasıl götürsün onları? Ya onların yanında erkekler olacak ki veyahut da o hocanın hanımı olacak.
0: Evet.
1: Dinen caiz olmasın.
0: Allah razı olsun. Tüm dinleyicilerimize abi, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz buradan. Allah razı olsun.
1: Bitti mi?
0: Yüreğinizdeki tüm güzellikler sizlerle olsun inşallah diyoruz.
1: Ya ben tadını alamadım ki.
0: İnşallah başka zaman hocam.
1: Hadi inşallah.
0: Buyurun duaya inşallah.
1: Amin. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahillezî hadâna lihâzâ. Ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hadânallâh. Hamdan tayyiben mübareken fihi cezilen cemilen daimen bi devamı mülkille la havle ve la kuvvete illa billah ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin. Şu mübarek cuma günü ya Rabbi ellerimizi açtık, boyunlarımızı büktük. Ya Rabbi şu anda sesimizi duyan, duymayan bütün kardeşlerimizle huzuruna geldik. Toplu olarak geldik. Ya Rabbi sevdiğinin ümmeti olarak geldik. Allah'ım ellerimizi boş, boynlarımızı bükük bırakma ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Kulluğuna kabul eyle ya Rabbi. Kulum diye hitap ettiklerinden eyle ya Rabbi. Radıyallahu anhum ve radu an sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Kim bana ve Resulüme itaat ederse onları nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşredelim buyuruyorsun. Allah'ım biz sana itaat ettik, şahit ol. Ya Rabbi Habibine itaat ettik, şahit ol. Ya Rabbi bizleri de nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşru cem eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Mevlid-i Şerif kandilimizi şimdiden hakkımızda ba'su rahmet sebebi mağfiret eyle ya Rabbi. Affımıza vesile eyle ya Rabbi. Nasıl ki dünyaya Efendimiz'i nur olarak gönderdin, kalplerimizi de Efendimizin nuru ile pur nur eyle ya Rabbi. Yüzlerimizi nur eyle ya Rabbi. Yolumuzu nur eyle ya Rabbi. Bedenlerimizi nur eyle ya Rabbi. Kabrimizi, mahşerimizi, sıratımızı nur eyle ya Rabbi. Allah'ım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eyle ya Rabbi. Cennette onun komşusu olmayı nasip eyle ya Rabbi. Livaül Ham sancağı altında onunla beraber haşru cem olmayı sen nasip eyle ya Rabbi. Sevdiklerinle, dostlarınla beraber eyle ya Rabbi. Sevmediklerinden, buğz ettiklerinden bizleri beri eyle ya Rabbi. Allah'ım şu radyomuzun sesini gür eyle ya Rabbi. Müşterisini bol eyle ya Rabbi. Umrecilerini gani eyle ya Rabbi. Allah'ım sayı gayretimizi arttır Allah'ım. Yapmış olduğumuz vazifelerimizi rızana uygun bir şekilde yapmayı nasip eyle Allah'ım. Allah'ım şu anda el açıp amin diyen şu cemaatin geçmişlerine rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Kabir azapları varsa defüref eyle ya Rabbi. Cennetlik ve cemalullah'a erenlerden eyle ya Rabbi. Biz de bu hal ile hallendiğimiz zaman arkamızdan hayırla yağ dolunmayı sen nasip eyle ya Rabbi. Ömrümüzü uzun eyle ya Rabbi. Amellerimizi güzel eyle ya Rabbi. Rızkımızı helalinden bol eyle ya Rabbi. Evladı iyalimizi hayırlı eyle ya Rabbi. Şu anda el açıp amin diyen kardeşlerimizin kalplerinde ne kadar hayırlı muratlar varsa ihsan eyle ya Rabbi. Şerleri hayra tebdil eyle ya Rabbi. Afat-ı semaviyeden ve arziyeden cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. En büyük afat, namazsızlık belasından sen halas eyle. Allah'ım çıplaklık belasından sen halas eyle. Faiz, kumar, zina, Allah'ım alışverişlerde hile, yalan, dolan, gıybet belalarından sen halas eyle. İbadetsizlik belasından sen muhafaza eyle. Allah'ım kahraman ordularımızı karada, denizde, havada daim mansur muzaffer eyle. Allah'ım şu memleketimizi, her bilad, bütün İslam ülkelerini her türlü belalardan, musibetlerden sen muhafaza eyle. Allah'ım Gazze'mize, Filistin'imize, Somali'mize, ya Rabbi Müslümanların olduğu her yere yardım eyle ya Rabbi. Bizi de bu yardıma vesile eyle ya Rabbi. Yapmış olduğumuz dualarımızı Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de, Kabe-i Muazzama'da, Efendimizin mübarek huzurlarında yapılıp da kabul olan dualara ilhak eyle. Amin, amin, amin. Dahe ve Yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

anh'a şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur, kahrında hoş, lütfunda hoş, kahrında hoş, lütfunda hoş.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da "Ebu Hir" dedi. "Buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Arkamdan gel" dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdi. Ben de izin istedim. Girmeme müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve "Bu süt nereden geldi?" diye sordu. "Filan adam veya filan kadın size hediye ettiler" diye cevap verdiler. Bunun üzerine "Ebu Hir" dedi. Ben de "Buyurunuz ey Allah'ın Resulü" dedim. "Suffa'dakilere git, onları bana çağır" dedi. Ebu Hureyre diyor ki, "Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse kendisi ondan hiçbir şey yemez, onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime, "Ashab-ı Suffa'ya bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim" dedim. Onlar gelince Efendimiz sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime, "Onlara içirsem bana ne kalacak?" diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve Suffe'dekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Hazreti Peygamber müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah, "Ey Ebu Hir" dedi. "Buyurun ya Resulallah" dedim. "Sütü al ve onlara ver" dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra peygambere geldi. Cemaat de tamamen süte kanmıştı. Resulullah süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da "Ey Ebu Hir, buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Bir ben kaldım, bir de sen" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü" dedim. "Otur ve iç" dedi. Oturup içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Peygamber aleyhisselam durmadan iç diyordu. Sonunda, "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı" dedim. "Kabı bana ver" dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder, üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

Günahımı affeyle Rabbim. Kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim. Son nefeste sen de Rabbim.

herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olur.

Sana herhangi bir dert geldiği zaman onu sabır eliyle karşıla ve devası gelinceye kadar sakin ol. Deva gelince de onu şükürle karşıla. Bu hale geldiğin zaman peşinen ebedi, zevkli, safalı bir hayatta olursun. Mümin uysal ve yumuşak olur, emin ve güvenilir olur. İlim, yumuşak huyun esasıdır. İlmin başı, rıfk ve bilimdir. Bereket, rıfk iledir. Hilmin başı, kızgınlığını yenmek ve tahammüldür. Hikmetin başı, insanlarla iyi geçirmektir. İnsanın rıfk ve cömertliği, düşmanına kendini sevdirir. Hilmin zekatı güzel idaredir. İlmin zekatı zeki insanlara öğretmektir. İlmin süsü hilim ve rızadır. Hilmin süsü eziyete katlanmaktır. Kudretin süsü insaf ve adalettir. Nimetin süsü akraba ziyaretine gitmektir. Ey oğul! Soysuz adamlarla tartışma. Sonra onun kötü arzularını kendine çekmiş olursun. Namus ve şerefini koruyan insanlara herkes izzet ve ikramda bulunur. Böyle kimseler halk tarafından itibar görür. Hakkı bilmek doğruluktan gelen bir fazilettir. Kendini zavallı ve fakir göstermeye çalışan kimse hakarete uğrar. Ey oğul! Varlıkların özü olan insanların yaratılmasındaki gaye, oyun ve oyuncakla eğlenmek, yemek ve içmek değildir. Onun yaratılmasındaki gaye, kulluk vazifelerini yerine getirmek, devamlı bir şekilde Allah'a iltica ve niyazda bulunmaktır. Dinin anlatıldığı ibadetlere gelince, bunların edasından gaye, kulların faydası ve onların yararıdır. Bunlardan hiçbiri Cenab-ı Hakk'ın yararına değildir, çünkü onun böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Durum böyle olunca onların edası memnuniyete sebep olmalıdır. Bu emirlerin yerine getirilmesi ve yasaklardan kaçınmak için koşmalı, çabalamalıdır. Cenab-ı Hak sonsuz zenginliğiyle kullarına emir ve yasaklar yolundan ikramlar ilemiştir. Bu durumda bize düşen tam manasıyla bu nimetlere şükretmektir. Memnuniyetin en üstün derecesiyle emir ve yasaklardan ne varsa hepsinin yerine getirilmesi için çaba harcamaktır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, Dev Robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

Kur'an Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Zümer Suresi 70. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslümanın din kardeşini 3 gün 3 geceden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. 2 Müslüman karşılaşırlar. Biri bir tarafa, öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selam verendir.

0: Buhari Edep 62, İstizan 9, Müslim 1, 23, 25, 26.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Lokman Suresi 33. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Her Müslümanın öteki Müslümana kanı, ırzı, namusu ve malı haramdır. Müslim 1.32, Tirmizi 1.18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah. Varlığı hiç değişmeden var olan Allah. Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah.

0: sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: Allah. El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: El-Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: İstediğini istediği anda bulan Allah.
1: Allah, elmeni bu ya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah.
1: Vahidu ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren

Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.

Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.

Bazen Allah seni istediğin yere götürmeden önce istemediğin yollardan geçirir. Çünkü yolculuk da kaderin bir parçasıdır.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Bazen insanın başına büyük bir felaket gelmez. Evi yıkılmaz, kapısı kırılmaz, sofrası dağılmaz. Ama yine de içi harabe gibi olur. Dışarıdan bakarsın, her şey yerli yerindedir. Telefon elindedir, ışık yanıyordur. Sokakta hayat devam ediyordur. İnsanlar konuşuyor, arabalar geçiyor, saat ilerliyordur. Fakat o insanın zihninde görünmeyen bir mahkeme kurulmuştur. Dün söylediği bir cümle yargılanır. Yarın olacak bir ihtimal sorgulanır. Birinin bakışı delil yapılır. Bir mesajın geç gelmesi hükme bağlanır. Bir kapının kapanması, bütün hayatın sonu gibi büyütülür. Sonra insan kendini şöyle bir yerde bulur. Henüz olmamış şeylerin acısını çeker. Henüz gelmemiş günlerin yükünü taşır. Henüz verilmemiş cevapların yasını tutar. Henüz açılmamış kapıların önünde saatlerce bekler. İşte insanı yoran çoğu zaman olayların kendisi değildir. Olayların zihinde durmadan büyütülmesidir. Bir mesele dış dünyada bir taş kadardır. Ama insan onu zihninde dağ yapar. Bir söz sadece bir saniyede söylenmiştir. Ama insan onu kalbinde yıllarca tekrar eder. Bir ihtimal henüz gerçekleşmemiştir. Ama insan o ihtimali gerçekmiş gibi yaşar. Ve sonunda beden burada, akıl başka yerde, kalp bambaşka yerde kalır. İşte bu yüzden bugün kendimize şu büyük hakikati hatırlatmamız gerekir. Her şeyi kafaya takmayı bırakın. Zira her şeyi taşıyacak güç insana verilmemiştir. İnsan kuldur, Rab değildir, insan tedbir alır. Ama bütün sonuçları yönetemez. İnsan plan yapar. Ama kaderi elinde tutamaz. İnsan düşünür. Ama her düğümü aklıyla çözemez. İnsan sever. Ama her kalbi istediği yönde çeviremez. İnsan çalışır. Ama her kapıyı kendi eliyle açamaz. Bunu kabul etmek yenilgi değildir. Bu kulluğun sınırını bilmektir. İmam Gazali'nin kalp terbiyesinde en önemli noktalardan biri, insanın kendi iç dünyasını tanımasıdır. Ona göre insan, dışarıdaki olayları düzeltmeye çalışmadan önce, kendi kalbinin neyle meşgul olduğuna bakmalıdır. Kalp Allah'a bağlıysa, insan tamamen dağılmaz. Kalp sebeplere, insanlara, ihtimallere ve korkulara bağlanırsa, en küçük mesele bile insanın içine sığmaz hale gelir. İnsan bazen küçük bir sözü günlerce taşır. Biri selam vermedi diye kalbi daralır. Bir iş gecikti diye bütün geleceği karanlık görür. Bir insan değişti diye kendini değersiz sanır. Bir plan bozuldu diye Allah'ın bütün rahmet kapılarını kapanmış zanneder. Oysa müminin kalbi böyle düşünmemelidir. Bir kapı kapandıysa bütün kapılar kapanmış değildir. Bir insan uzaklaştıysa Allah'ın yakınlığı eksilmiş değildir. Bir söz canını yaktıysa Allah'ın şifası bitmiş değildir. Bir iş geciktiyse kader bozulmuş değildir. Bir isteğin olmadıysa hayatın anlamsız hale gelmiş değildir. Kafaya takmak çoğu zaman insanın bir meseleyi olduğundan büyük görmesidir. Ama bunun daha derin bir tarafı vardır. İnsan bir şeyi çok kafaya takıyorsa, genellikle o şeyin üzerinde kendini yetkili zannediyordur. Sanki her sonucu kontrol etmesi gerekiyormuş gibi yaşar. Sanki herkesin düşüncesini yönetmek zorundaymış gibi yorulur. Sanki yarın olacak her şeyi bugünden kesinleştirmesi gerekiyormuş gibi tükenir. Bu hal kalbi daraltır, zihni sisle doldurur. Dua ederken bile insanın içi dağınık olur. Namaza durur, aklı yine o meseleye gider. Yemek yer, zihni yine aynı konuşmayı tekrarlar. Yatağa girer, kalbi yine aynı korkuyla uyanık kalır. İşte burada insanın kendine sorması gereken soru şudur: ben bu meseleyi düşünüyor muyum, yoksa bu mesele
beni mi yönetiyor? Düşünmek başka şeydir. Kafaya takmak başka şeydir. Düşünmek çözüm arar. Kafaya takmak aynı korkuyu tekrar eder. Düşünmek insana adım attırır. Kafaya takmak insanı aynı yerde döndürür. Düşünmek aklı kullanır. Kafaya takmak kalbi tüketir. Düşünmek tedbire götürür. Kafaya takmak vesveseye götürür. Bu ayrımı yapmak gerekir. Mümin aklını kullanır, hesabını yapar, tedbirini alır, hakkını korur, doktora gider, işine çalışır, ailesine sahip çıkar. Ama bunları yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakmayı öğrenir. Zira sonucu bırakmayan insan, kendi omuzlarına taşıyamayacağı bir yük yükler. İmam Gazali'nin tevekkül anlayışı burada insana büyük bir denge öğretir. Tevekkül sebepleri bırakmak değildir. Sebeplere sarıldıktan sonra kalbi onların esaretinden kurtarmaktır. Bir çiftçi tohumu toprağa atar, sular, bekler. Ama tohumu çatlatamaz, kökü çıkaramaz, yağmuru indiremez, güneşi doğuramaz, toprağa bereket veremez. Onun görevi ekmektir. Bitirmek Allah'a aittir. İnsan hayatındaki birçok mesele de böyledir. Sen özür dileyebilirsin. Ama karşı tarafın kalbini sen yumuşatamazsın. Sen çalışabilirsin. Ama rızkın hangi kapıdan geleceğini sen kesinleştiremezsin. Sen evladına nasihat edebilirsin. Ama hidayeti kalbine sen koyamazsın. Sen hastalık için tedavi olabilirsin. Ama şifayı sen yaratamazsın. Sen bir ilişkiyi düzeltmek için gayret edebilirsin. Ama sevgiyi bir kalbe zorla yerleştiremezsin. Bunu bilmek insanı rahatlatır. İnsan artık kendi görevini yapar. Allah'ın alanına karışmaz. İşte içi rahatlatan büyük hakikat budur. Sen her şeyden sorumlu değilsin. Sen sadece sana emredilen doğruluktan, gayretten, duadan, sabırdan ve niyetten sorumlusun. Sonucu yaratmak senin görevin değil. İnsanların seni anlaması senin elinde değil. Herkesin seni sevmesi senin vazifen değil. Geçmişi değiştirmek senin gücünde değil. Geleceği kesinleştirmek senin yetkinde değil. Kalpler Allah'ın elindedir. Kapılar Allah'ın elindedir. Rızık Allah'ın elindedir. Şifa Allah'ın elindedir. İzzet Allah'ın elindedir. Kurtuluş Allah'ın elindedir. Sen bu hakikati kalbine indirdiğinde, taşıdığın birçok yük yere düşmeye başlar. Bir adam düşün, elinde bir avuç kum var. Kumu sıkıca tutuyor. Daha sıkı tutarsa kaybetmeyeceğini sanıyor. Ama ne kadar sıkarsa kum parmaklarının arasından o kadar hızlı dökülüyor. Sonra eli acıyor. Kasları yoruluyor. Ama kum yine gidiyor. İşte insan bazı meseleleri böyle tutar. Bir insanı tutar. Bir sonucu tutar. Bir korkuyu tutar. Bir ihtimali tutar. Bir geçmiş pişmanlığı tutar. Sıkı sıkı tutunca kontrol ettiğini sanır. Ama sadece kendi kalbini yorar. Bazen bırakmak kaybetmek değildir. Bazen bırakmak kalbin boğulmasına engel olmaktır. Bazen bırakmak Allah'a güvenmenin ilk adımıdır. Bazen bırakmak nefsin ben yönetirim iddiasını susturmaktır. Her şeyi kafaya takan insanın unuttuğu bir başka gerçek de şudur. Zihin, kalbin hizmetkarı olmalıdır. Ama bazen zihin kalbin efendisi olur. Sürekli konuşur. Sürekli ihtimal üretir. Sürekli korku gösterir. Sürekli geçmişi getirir. Sürekli gelecekten haber veriyormuş gibi davranır. Oysa insan zihninden geçen her düşünceye inanmak zorunda değildir. Her düşünce hakikat değildir. Her korku haber değildir. Her ihtimal kader değildir. Her iç daralması ilahi bir işaret değildir. Bazen sadece yorgunsundur. Bazen uykusuzsundur.
bazen nefsin abartıyordur. Bazen şeytan vesvese veriyordur. Bazen geçmiş yaraların bugünkü olaya fazladan anlam yüklüyordur. Bu yüzden kalbine gelen her korkuya hüküm verme. Bir düşünce geldiğinde hemen onun peşinden koşma. Dur, nefes al, abdest al, iki rekat namaz kıl, bir dua et. Sonra meseleyi yeniden değerlendir. İnsan bazen abdestten sonra aynı meseleye daha berrak bakar. Bazen bir istiğfar kalbin üzerindeki sisleri dağıtır. Bazen bir hasbünallahu ve ni'mel vekil cümlesi zihnin içinde dönen 100 cümleden daha güçlü olur. Gazali'nin ahlak terbiyesinde zikir ve murakabe bu yüzden önemlidir. Murakabe, Allah'ın seni gördüğünü bilerek yaşamaktır. İnsan Allah'ın gördüğünü bildiğinde, insanların ne gördüğünü eskisi kadar büyütmez. Allah'ın bildiğini hatırladığında, insanların ne sandığı onu eskisi kadar yıkmaz. Allah'ın hükmünü düşündüğünde, insanların geçici sözleri kalbinde taht kuramaz. Bir örnek düşün. Bir gece gemidesin, deniz dalgalı, gözün karanlık suya takılıyor. Her dalga sana batacakmışsın gibi geliyor. Ama kaptan sakin, haritayı biliyor, yolu biliyor, rüzgarı okuyor. Sense sadece dalgayı görüyorsun. İşte insan hayatında çoğu zaman yolcu gibidir. Dalgayı görür, fırtınayı görür, karanlığı görür. Ama kaderin bütün haritasını bilmez. Allah ise bilir. Hangi dalganın seni temizleyeceğini, hangi gecenin seni güçlendireceğini, hangi gecikmenin seni koruyacağını, hangi kapanışın seni daha doğru bir kapıya taşıyacağını bilir. Sen sadece şu anı görürsün. Allah başı da sonu da görür. Bu yüzden her şeyi kafaya takmak, çoğu zaman bilmediğin bir haritayı yönetmeye çalışmaktır. Bilmediğin bir yolun bütün yükünü sırtına almaktır. İnsan bunu yaptığında yorulur. Sonra dua ederken bile teslim olamaz. Allah'ım der ama içinden kendi planını dayatır. Rabbim hayırlısını ver der ama sadece kendi istediğini hayır sayar. Kapı aç der ama belki o kapının ardındaki zararı bilmez. Bir insan dönsün ister ama belki onun dönüşü kalbini daha çok yaralayacaktır. Bir iş olsun ister ama belki o iş onu Allah'tan uzaklaştıracaktır. Bir gecikme bitsin ister ama belki o gecikme onu daha büyük bir zarardan koruyordur. Bu yüzden dua ederken en büyük olgunluk şudur. Allah'ım ben isterim ama sen daha iyi bilirsin. Ben göremem. Sen görürsün, ben acele ederim. Sen hikmetle takdir edersin. Ben zayıfım. Sen Rahmansın. Bu dua kalbi hafifletir. Zira insan artık kendi bilgisinin sınırlı olduğunu kabul eder. Kafaya takmanın en büyük kaynaklarından biri de insanların sözleridir. Birisi bir şey der, insan onu günlerce düşünür. Birisi soğuk davranır, insan kendinde eksik arar. Birisi eleştirir, insan içinden yıkılır. Birisi değer vermez, insan kendini değersiz sanır. Oysa insanların sözü ölçü değildir. İnsan bugün över, yarın yerer. Bugün yanında durur, yarın uzaklaşır. Bugün seni anlar, yarın yanlış anlar. Bugün alkışlar, yarın susar. Eğer değerini insanların değişken tavırlarına bağlarsan, kalbin sürekli savrulur. Gazali'nin tevazu ve ihlas anlayışı burada kalbe başka bir ölçü verir. Allah biliyorsa yeter. Allah görüyorsa yeter. Allah senin niyetini biliyorsa, insanların yanlış anlaması seni tamamen yıkmamalıdır. Bu, insanları önemsememek değildir. Bu, insanları Allah'ın yerine koymamaktır. Eleştiriden ders al. Ama eleştiriyi kimliğin yapma. Övgüye teşekkür et. Ama övgüyü kalbine taht yapma.
yanlış anlaşılınca açıklama yap. Ama herkesin kalbini zorla ikna etmeye çalışma. Bir insan senden razı olmadı diye Allah senden razı değildir sanma. Bir insan seni sevmedi diye sen sevilmeye layık değilsin sanma. Bir insan seni terk etti diye Allah seni terk etti sanma. İşte bu ayrım içi rahatlatır. Bir başka yük de geçmiş pişmanlıklardır. İnsan yıllar önce yaptığı bir hatayı zihninde tekrar tekrar yaşar. Keşke demekten yorulur. O gün öyle demeseydim, o kararı vermeseydim, o insanı hayatıma almasaydım, o fırsatı kaçırmasaydım, o hatayı yapmasaydım. Pişmanlık tövbeye götürürse rahmettir. Ama insanı sürekli ezip Allah'ın rahmetinden uzaklaştırırsa şeytanın tuzağına dönüşür. Geçmişten ders al, hak varsa telafi et, kul hakkı varsa gücün yettiğince düzelt. Günah varsa tövbe et. Ama geçmişi her gün yeniden yaşayarak kendini cezalandırma. Allah tövbe kapısını açmışken sen kendi kalbine zindan kapısı yapma. Gazali'nin tövbe anlayışında pişmanlık önemlidir. Ama pişmanlık insanı Allah'a da döndürmelidir. Kendi kendini tüketmeye değil. Allah'ın rahmeti senin geçmişinden büyüktür. Allah'ın affı senin hatandan büyüktür. Allah'ın kapısı senin kendine kapattığın kapılardan daha geniştir. Her şeyi kafaya takmayı bırakmak için insanın pratik bir yolda izlemesi gerekir. Önce meseleyi ayır. Benim elimde olan ne? Benim elimde olmayan ne? Elinde olanı yap. Elinde olmayanı Allah'a bırak. Elinde olan niyetin, sözün, gayretin, duan, tövben, tedbirin, sınırın, çalışmandır. Elinde olmayan insanların kalbi, geçmişin değişmesi, geleceğin kesinleşmesi, rızkın hangi kanaldan geleceği, bir duanın hangi vakitte açılacağıdır. Sonra kendine şunu sor: yoksa vesveseyi mi besliyorum? Eğer çözüm arıyorsan bir adım belirle. Kiminle konuşacaksın? Neyi düzelteceksin? Hangi tedbiri alacaksın? Hangi alışkanlığı bırakacaksın? Hangi duaya sarılacaksın? Ama vesvese besliyorsan dur. Zihnin seni aynı yere getirip bırakıyorsa orada artık düşünce değil, tekrar vardır. Tekrar kalbi yorar. Bu durumda kalk. Mekan değiştir, abdest al. Kısa bir yürüyüş yap. Kur'an'dan birkaç ayet oku. Bir istiğfar çek, birine iyilik yap. Kalp bazen kendi üzerine fazla kapanınca daralır. Bir hayır kapısı kalbin havasını değiştirir. Her şeyi kafaya takmayı bırakmanın bir başka yolu da ölümü hatırlamaktır. Bu sert gelebilir ama çok şifalıdır. Bugün seni mahveden meseleye 5 yıl sonra aynı gözle bakacak mısın? Bugün uykunu kaçıran söz kabirde gerçekten bu kadar önemli olacak mı? Bugün seni tüketen öfke mahşerde taşımaya değer mi? Bugün uğruna kalp kırdığın şey ahirette sana fayda verecek mi? Ölüm tefekkürü dünyanın abartılan sesini kısar. Kalbe asıl olanı hatırlatır. İnsan o zaman birçok meselenin sandığı kadar büyük olmadığını görür. Bazı şeyler gerçekten önemlidir. Ama her şey önemli değildir. Her söze cevap vermek gerekmez. Her tartışmayı kazanmak gerekmez. Her insana kendini anlatmak gerekmez. Her kapıyı zorlamak gerekmez. Her kaybın peşinden koşmak gerekmez. Her ihtimali kontrol etmek gerekmez. Bazen en doğru hareket kalbi Allah'a çevirip susmaktır. Bazen en doğru cevap vakarını korumaktır. Bazen en büyük kazanç zihnini gereksiz bir savaştan çekmektir. Bazen insanın ferahlığı bir şeyi çözmesinde değil, onu artık Rabbine bırakmasındadır. Büyük hakikat şudur: Allah senin unuttuğunu unutmaz.
senin göremediğini görür. Senin taşıyamadığını taşır. Senin çözemediğini çözer. Senin yetişemediğin yere hükmü yetişir. Sen uyurken de Rabbindir. Sen ağlarken de Rabbindir. Sen sustuğunda da işitir. Sen anlatamadığında da bilir. Sen yorulduğunda da kapısı açıktır. Bu yüzden içini rahatlat. Kendini her ihtimalin altında ezme. Her şeyi kafaya takmak seni daha güçlü yapmaz. Sadece daha yorgun yapar. Allah'a güvenmek ise seni sorumsuz yapmaz. Seni dengeli yapar. Senin görevin elinden geleni yapıp Allah'a dayanmaktır. Niyetini temizle. Sözünü düzelt. Tedbirini al. Duanı et. Hakkını koru. Kalbini Allah'a bağla. Sonra bırak. Bırak ki kalbin nefes alsın. Bırak ki zihnin susmayı öğrensin. Bırak ki Allah'ın takdirine yer açılsın. Bırak ki sen kul olduğunu hatırla. Bugün belki hala aynı dert duruyor. Belki aynı insan değişmedi. Belki aynı kapı açılmadı. Belki aynı borç bekliyor. Belki aynı belirsizlik sürüyor. Ama sen bugün başka bir yerden bakabilirsin. Şöyle diyebilirsin: ben elimden geleni yapacağım. Ama kendimi tüketmeyeceğim. Ben dua edeceğim. Ama Allah'a akıl vermeyeceğim. Ben tedbir alacağım. Ama korkuya teslim olmayacağım. Ben geçmişten ders alacağım. Ama geçmişte yaşamayacağım. Ben geleceği düşüneceğim. Ama geleceğin karanlık ihtimallerinde boğulmayacağım. Ben insanları önemseyeceğim. Ama değerimi onların eline vermeyeceğim. Ben kulum. Rabbim var. Bu cümle kalbe yerleştiğinde insan hafiflemeye başlar. Sorunlar bir anda bitmeyebilir. Ama insanın onları taşıma biçimi değişir. İşte iç rahatlığı bazen dış dünyanın düzelmesiyle değil, kalbin yerini bulmasıyla gelir. Kalp yerini bulduğunda dünya hala imtihan yeridir. Ama artık insan her imtihanı kendi başına taşımadığını bilir. Allah'ım, bizi her şeyi zihninde büyütüp kalbini yoranlardan eyleme. Bize elimizden geleni yapıp sonucu sana bırakacak olgunluk ver. Kalbimizi vesveseden, aşırı düşünmekten, gereksiz korkulardan ve geçmiş pişmanlıklarının karanlığından koru. Bize temiz niyet, doğru tedbir, güçlü sabır ve huzurlu tevekkül nasip et. İçimizi daraltan yükleri sana havale etmeyi öğret. Bizi insanların sözlerine esir etme. Bizi geleceğin ihtimalleriyle tüketme. Bizi geçmişin hatalarında boğma. Allah'ım, kalbimize ferahlık ver. Zihnimize sükunet ver. Dilimize zikir ver. Yolumuza hayır ver. Kapılarımızı rahmetinle aç. Kapattığın kapıların ardındaki hikmeti görecek basiret ver. Bize senin bildiğine güvenmeyi nasip et. Amin.

0: Allahümme Rabbe hâdihi d-da'veti t-tâmmeh والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

çok üzülüyorsun değil mi? İstenmediğin yerler çok. Yüz geri edildiğin sevdalar bir sürü. Kalbin kırık. Sevilmediğini düşündüğün ne çok an var. Belki de kendini sığıntı sanıyorsun. Başka şeylere alınmadığını, alınmayacağını düşünüyorsun. Yüzüne bakıyorsun, çizilebilir. Gözüne bakıyorsun, kapanabilir. Sözüne bakıyorsun, dinlenmeye değmez. Yo, yo. Varlığın kalabalıklar içinde bir sıradanlık değil. Sevildiğini bil. Rabbin seni seviyor. Seni sevdiği gibi senin sevdiklerini de seviyor. Senin sevdiklerini sevdiği gibi senin sevdiklerini sevmeni de seviyor. Sen sevinesin diye sevdiklerini de sevindiriyor. Sevdiklerini senin sevindirmeni de seviyor. Bir düşünsene. Sevilmeseydin hiç, ne kadar zor olurdu yaşamak. Her kapıdan kovulsaydın, her eşikten yüz geri edilseydin, her yüzden çevrilseydin, aynalar sana gülmeseydi, hiçbir odaya çağrılmasaydın, hiçbir sokağa yakışmasaydın. Bir düşünsene, sadece yaşaman, sadece nefes alman yeter miydi sana? Yo, yo. Yetmezdi elbet, yetmezdi. Sevildin diyelim. Seviliyorsun ama kimseyi sevindiremiyorsun. Seviyorsun ama hiç kimsenin sevinci olamıyorsun. Sevindirmek istediklerini sevindiremiyorsun. Ellerin boş, çaresizsin. Sen sevinçli olduğun halde sevdiklerinin hiçbiri sevinemiyor. Mutsuz ve çaresizler. Sevinebilir miydin o zaman? Sevindiğine sevinir miydin o zaman? Kimseyi sevindiremeyen sen, sevinmeye hakkın olduğunu düşünür müydün o zaman? Ne çok şeye üzülüyorsun. Ne çok şeyi dert ediniyorsun. Ne çabuk kırılıyor kanatların. Ne çabuk düşüyor ellerinden ümitlerin. Farkında değilsin. Rabbin ne kadar çok iyilik ediyor sana. Sana ettiği iyilik, sadece sana ettiği iyilik değil. Senin iyilik etmek istediklerine de seni yormadan, sana sormadan, senden daha güzelce, senden önce ve senden sonra da iyilik ediyor. Seni sevdiklerine sevdiriyor, seni seviyor. Sevdiklerini de hiç ummadığın sürprizlerle sevindiriyor. Sen sevinesin diye, sen sevesin diye, sen sevilebilesin diye sevdiklerine sevinçler lütfediyor.

Üzülmene razı değil Rabbim. Üzülme. Şefkati merhameti sonsuz olan Allah, sen hiç üzülmeyesin diye her şeyi ama her şeyi bir anlamla donatıyor. Serin bir merhamet denizinin ortasında tutuyor kalbini. Bak ki nar çiçeği.

istemiyor. O ki senin üzülmene senden çok üzülüyor. Hadi kaldır yüzünü yerden, dön Rabbinin veçhine, koy başını en sevgilinin koyduğu yere. Koy başını en sevgilinin koyduğu secdeye. Kedersiz sevinçler, lekesiz huzurlar, bahar kokulu yakınlıkların hepsi orada. Bayram yeri burası. Başka yerde arama kendini. Bir de hiç unutma. Allah yalnızlarla konuşur. Sahte ilahlar kalabalıklarla. Başka yerde arama kendini. Bırak başını yalnızlığa. Bırak başını yalnızlığa.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

0: Küçük şey, kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyor. Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Yüce Mevlamızın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun diyerek yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyoruz. Bugün sizlere yine Araf suresinden 46 ila 51. ayetlerin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin yazıp bizlere bıraktığı Ruhul Beyan tefsirinden işlemeye çalışacağız inşallah. Şimdi sizlere önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini takdim etmek istiyoruz. Araf suresi 46 ila 51. ayetler.

Aziz dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Rabbimiz Teala cümlemizden ahsen-i kabul ile makbul eylesin öncelikle ve inşallah her birimizin bir salih ameli olarak amel defterimize kaydettirsin. Yine niyaz ediyoruz Mevlamızdan. Hasıl olan sevabı başta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izamın, ehli beytin, ezvacı tahiratın, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere ashab-ı güzin efendilerimizle birlikte aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarına, müfessirin ve muhaddisin, fukahayı İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün geçmişlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Yüce Rabbimizden niyazımız bizlerden kabul buyursun. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 46. ayetinin mealini vererek sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İki taraf, yani ahirette cennetlik ve cehennemlik olarak ayrılan kimseler arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan bir takım adamlar vardır ki bunlar henüz cennete giremedikleri halde girmeyi umarak cennet ehline selam size diye seslenirler. Müfessirimiz Bursevi Hazretleri ayette geçen iki taraf ifadesiyle cennetlikler ve cehennemlikler ya da cennet ile cehennem arasında şehrin etrafındaki sur gibi bir perde vardır diyor. Böyle başlıyor sözlerine. Bu perde cehennem halkının ateşten kurtulup cennete girmelerini engeller. Cennetliklerin cehennemden eza görmelerine ve cehennemliklerin de cennet nimetlerinden istifade etmelerine mani olur. Çünkü aralarına konan perde cennet ve cehennemin etkilerinin birbirine aksetmesine engel olan bir perdedir. Haddadi der ki, cennetin gökte, cehennemin de yerde olduğu bilindiği halde ikisi arasında böyle bir perde bulunduğu şeklindeki bu tevil nasıl sahih olur denilirse deriz ki Allah Teala ayette zikredilen perdenin nasıl olduğunu ve ölçüsünün ne olduğunu beyan etmemiştir. Binaenaleyh aralarındaki mesafe uzak olsa dahi cennet ile cehennemin arasında bir perdenin olması imkansız değildir. Ve ayette şöyle devam ediliyor. Ve Araf üzerinde de herkesi, yani cennet ve cehennem ehlinden her grubu simalarından tanıyan bir takım adamlar vardır. Kıymetli dinleyenlerim, Araf kelimesini bize müfessirimiz şu sözlerle açıklıyor. Araf, cennet ile cehennem arasındaki perdenin üst kısımlarıdır. İkisinin arasına çekilmiş bir sur gibidir. Bunun Uhud Dağı olduğu ve oraya yerleştirildiği de söylenmiştir. Araf, urf kelimesinin çoğuludur. Yüksek olan her şeye urf denilir. Horozun ibiği ve atın yelesi için de bu kelime kullanılır. Bu şekilde urf diye isimlendirilmesi, yüksekte bulunması sebebiyle altta kalan kısımlardan daha çok tanınır olmasındandır. Müellifimiz şu ifadelerle sözlerine devam ediyor. 1. Araf üzerinde müminlerden bir grup vardır. Onların iyilikleri ile günahları birbirine eşit gelen kimselerdir bunlar. Bir cennete, bir de cehenneme bakarlar. İkisinden birine girdirilmeleri için rüçhanları, yani üstün tutulabilecek bir durumları, fazladan bir amelleri yoktur. Sonra kıyamet gününe mahsus olarak kalmış bir mükellefiyet olarak secde etmeleri istenir.
onlar da secde ederler. Böylece iyilikleri günahlarından çok olur ve cennete girerler. Bu Araf'ta kimlerin bulunacağının belirlenmesi hususunda zikredilen görüşlerden biridir. Diğerleri daha sonra gelecektir diyor müellifimiz ve devam ediyor sözlerine. Araf halkı cennetlik ve cehennemlik olanları yüzlerine Allah'ın verdiği beyazlık ve siyahlık gibi işaretlerden tanırlar. Bu hadise henüz cennete ve cehenneme girmeden önce Arasat'ta meydana gelir. Çünkü girişten sonra tanımak, görmek ve hissetmekle olur. Yüzlerindeki alametlere bakmaya gerek kalmaz. Araf'takilerin cennetliklere seslenmeleri ve cehennemliklerden yüz çevirmeleri ise insanların cennet ve cehenneme girmelerinden sonradır. Bursevi Hazretleri ayet-i kerimeyi bizlere açıklamaya devam ediyor. Bunlar cennet ehline selam size diye seslenirler. Yani cennetliklere baktıkları zaman onlara selam verirler ve onları bütün kötülük ve afetlerden selamette olmakla müjdelerler. Bunlar henüz oraya girmemişlerdir ifadesi kendileri henüz cennete girmemiştir diye tefsir edilmiştir. Fakat yine bunlar girmeyi çok istemektedirler. Çünkü onlar la ilahe illallah diyen kimselerdi. Fakat bunu mizanlarında görmüyorlardı. Allah Teala'nın da zerre miktarı zulmetmediğine inanıyor ve biliyorlardı. Terazinin iki kefesinden birine bir zerre konsa o taraf ağır basacaktı. Çünkü iki kefe son derece birbirine denkti. İşte bu sebeple Allah'ın kerem ve adaletinden bir yardım umuyorlar ve la ilahe illallah kelimesinin sahibine bir tesir ve imdadı olacağını bekliyorlardı. Araf'takiler Allah Teala haklarında hüküm verene kadar orada kalırlar. Sonra Hak Teala onları rahmetiyle cennete sokar. Bunlar cennete girenlerin en sonuncularıdır. Allah Teala onlara afiyet vermeyi isteyince onları her iki tarafı altın ve incilerle döşenmiş, toprağı misk olan hayat nehrine götürür. O nehre girerler, renkleri düzelir, alamet olarak göğüslerinin üst kısmında bir beyazlık belirir. Sonra oradan getirilip cennete girdirilirler. Hafız der ki, düşmana rağmen ümitliyim, zira kıyamet günü Rabbimin affının feyzi koymaz sırtımda günah yükünü. Kıymetli dinleyenlerim, bu bilgilerin ardından gelen Araf suresi 47. ayet-i kerimesinin mealinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Araf'takilerin gözleri cehennem ehline yani cehennem tarafına çevrildiği zaman onlar ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Ayette onların gözlerinin cennetliklere ilişiğinden bahsedilmeyip cehennem halkına baktıklarının ifade edilmesi, ilkinin rağbet ve meyil ile ikincisinin ise bunun aksine olduğunu hissettirmek içindir. Zahidi isimli alim tefsirinde bir meleğin Allah'ın emriyle onların gözlerini cehennem halkına doğru çevirdiği kaydedilir. Cehennemliklerin ateşte nasıl azap gördüklerini müşahede eden bu insanlar, onların kötü hallerinden Allah'a sığınarak, ey Rabbimiz bizi şu zalim toplulukla beraber cehennem ateşinde bulundurma derler. Yani günahları sebebiyle Allah'tan korkarak böyle dua ederler. Araf ehlinin kimler olduğu hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür.
Bunlardan yukarıda zikredilen birinci görüş dışındakiler şunlardır diyor müellifimiz, aziz dinleyenlerim, ve şöylece devam ediyor. Araf ehli şehitlerdir. Diğer insanlardan farklı olarak tazim olunmak üzere onlar buraya yerleştirilmişlerdir. Onların araya konan bu surun yüksek yerlerine oturtulmaları Allah Teala'nın adaleti ve fazlı ile mahşer halkına nasıl hükmettiğine şahit olmaları içindir. Bir diğer görüşe göre Araf ehli kendi meşguliyetlerini bırakıp diğer insanların durumlarıyla ilgilenen faziletli müminlerdir. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Kıyamet günü halk toplanınca içlerinden bir münadi, fazilet ehli olanlar nerede diye seslenir. Süratlice cennete doğru gitmekte olan bir grup insan durur ve fazilet ehli biziz derler. Faziletiniz neydi diye sorulunca cevaben, biz zulme uğrayınca sabrettik. Bize kötülük yapılınca affettik. Bize karşı yapılan cahilce davranışlara karşı hilimle hareket ettik derler. Onlara haydi girin cennete. Hayırlı işler işleyenlerin ecri ne kadar da güzel buyurulur. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz sırasıyla Araf ehli diyerek bizlere açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Araf ehli salih, fakih ve alimlerden bir topluluktur. İlim ve fıkıh yönünden diğer insanlardan üstün oldukları için buraya yerleştirilmişlerdir. Yine Araf ehli her ümmetten seçilmiş adil şahitler olup mensubu bulundukları ümmetlerin amellerine şahitlik ederler. Ve yine Araf ehli Hazreti Abbas, Hazreti Hamza, Hazreti Ali bin Ebi Talib ve Hazreti Cafer-i Tayyar radıyallahu anhum hazaratı olup kendilerini sevenleri yüzlerinin beyazlığından ve kendilerine buğz edenleri ise yüzlerinin karalığından tanırlar diyor müellifimiz. Devam ediyor. Yine Araf ehlinin şu kimseler olduğu bildirilmiştir. Hususi olarak görevlendirilmiş meleklerdir bunlar. Cennet ve cehenneme girmezden önce kafirleri müminlerden ayırırlar. İnsan şeklinde görüldükleri için kendilerine rical, yani bir takım adamlar denilmiştir. Nitekim Cin suresinin 6. ayetinde doğrusu insanlardan bazı erkekler cinlerden bazı erkeklere sığınırlardı da onların kibir ve azgınlıklarını artırırlardı. Bu ayette de insan suretinde olmaları sebebiyle cinlere yine rical, yani erkekler denilmiştir. Bu melekler cehennem halkının acı hallerini gördüklerinde "Ey Rabbimiz, bizi zalimlerle beraber kılma" diye Allah'a yalvarırlar. Çünkü onlar da insanlar gibi mükelleftirler. Dolayısıyla kendileri için Allah'tan emniyet talebinde bulunmaları garip bir durum değildir. Ve yine Araf ehli anne ve babalarının izni olmaksızın savaşa gidip Allah yolunda savaşan ve şehit olan kimselerdir diyor müellifimiz. Allah yolunda öldürülmekle cehennem azabından azad olmuşlar. Fakat anne ve babalarına asi olmaları sebebiyle cennete de girememişlerdir. Araf ehli öyle bir topluluktur ki bir kısmının sadece babaları, diğer bir kısmının da sadece anneleri kendilerinden razıdır. Yani hem ana hem de babalarının rızasını birlikte kazanamayan kimselerdir denilmiştir. Ve Araf ehli zina mahsulü olarak meydana gelen çocuklardır. Yine Araf ehli müşriklerin çocuklarıdır diye görüş de beyan edilmiştir. Kıymetli dinleyenlerim, Araf ehlinin fetret döneminde ölüp dinlerini değiştirmeyen kimseler olduğu da söylenmiştir. Fetret dönemi ise
Hazreti İsa ile Hazreti Muhammed aleyhisselam arasında bulunan zamandır deniliyor. Araf ehlinin küçük günahları olan, dünyada çektikleri elemler ve gördükleri musibetlerle bu günahları bağışlanmayan, bununla birlikte büyük günah işlememiş kimselerdir de denilmiştir. Bunlar yaptıkları küçük günahlar sebebiyle üzüntü duysunlar diye bir süre Araf'ta bekletilip cennete girmekten men edilen kimseler olduğu ifade edilmiştir. Son olarak Araf ehlinin ehli kıbleden olup Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de büyük günah sahipleri diye zikrettiği kimselerdir. Rivayete göre salihlerden biri şöyle demiştir. Bir gece beni ansızın bir uyuklama tuttu ve uyudum. Rüyamda kıyametin koptuğunu ve insanların hesaba çekilmekte olduğunu gördüm. Bir kısım topluluklar cennete, diğer bir kısım ise cehenneme gidiyordu. Cennetin kenarına gelip oradakilere dedim ki, ey cennet halkı, hoşnutluk diyarında böyle güzel cennet köşklerine neyle nail oldunuz? Bana Rahman olan Allah'a itaatle ve şeytana muhalefetle diye cevap verdiler. Sonra cehennemin kapısına vardım ve oradakilere, ey cehennem yaranları, bu ateşe hangi sebeple düştünüz dedim. Onlar ise şeytana itaatle ve Rahman'a muhalefetle diye cevap verdiler. Baktım ki bir topluluk da cennet ile cehennem arasında duruyor. Yanlarına vardım ve başınıza ne geldi ki siz cennet ile cehennem arasında kaldınız böyle diye sordum. Günahlarımız çok, iyiliklerimiz azdır. Günahlarımız cennete girmemize, iyiliklerimiz ise cehenneme girmemize mani oldu dediler ve bana şu şiiri okudular. Biz bir topluluğuz ki büyük günahlarımız var. Onlar bizim cennete girmemize engel oldular. Bizi şaşkın halde bıraktılar ve oraya girmemize mani oldular. Müellifimiz son olarak diyor ki, Araf ehlinin kimler olduğu hakkında benim bir araya getirebildiğim görüşler bunlardır. İşin hakikatini ise ancak Allah bilir. Araf suresinin 48. ayet-i kerimesiyle sözlerimize devam ediyoruz. Yüce Mevlamız 48. ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yine Araf ehli simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki, ne çokluğunuz ne taslamakta olduğunuz büyüklük size hiçbir yarar sağlamadı. Burada Araf ehlini peygamberler ve mahşer halkının eşrafından dereceleri yüksek olan kimseler olarak açıklıyor müellifimiz. Onlar yüzlerindeki işaretleriyle tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki, ne çokluğunuz ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size hiçbir yarar sağlamadı. Seslendikleri kimselerin Ebu Cehil, Velid bin Mughire, As bin Vail gibi benzeri kafirlerin ileri gelenleri olan kimseleri cehennem halkı arasında gördüklerinde onları berbat hallerine delalet eden yüzlerindeki işaretlerden tanıyacaklardır. Ve azarlayıcı, alaylı bir tavırla ne topluluğunuz yani size tabi olanlar, ne taraftarlarınız, ne de topladığınız mal ve büyüklük taslamanız, yani halka karşı devamlı kibriniz, büyüklenmeniz bu azaba mani olmadı. Size hiçbir yarar sağlamadı, azabı sizden uzaklaştırmadı diyeceklerdir. Kıymetli dinleyenlerim, ardından gelen 49. ayet-i kerimede devam ediyor ifadeler. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler
bunlar mı? Ve cennet ehline dönerek, girin cennete, artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz derler. Müellifimiz diyor ki, Allah onları hiçbir rahmete erdirmeyecek diye yemin ettiğiniz kimseler bunlar mıydı? Bu söz, önceki ayette Araf ehlinin kafirlerin reislerine söyledikleri sözün devamıdır. Haklarında yemin edilen kimseler, kafirlerin dünyada iken tahkir edip cennete giremeyeceklerine dair açıkça yemin ettikleri zayıf ve güçsüz müminlerdir. Sonra Araf ehli, Hazreti Bilal, Hazreti Süheyb, Hazreti Selman, Hazreti Habbab gibi fakir müminlere dönerek, kafirlerin reislerine inat, girin cennete. Yani cehennemlikler korktuğu vakit, artık size ne korku vardır, yine cehennemlikler üzüldüğü zaman, ne de bir üzüntü duyacaksınız derler. Bu ayette mal, kibirlenme, hizmetçiler, yardımcı ve taraftarlarının çokluğuyla iftihar etmek yerilmiştir diyor müellifimiz. Bil ki mal sevgisi ve büyüklenmek nefsin huylarından olup salikin bunlardan mutlaka temizlenmesi gerekir. Allah Teala kendisini sen büyük bir ahlak üzeresin buyurarak övdüğü halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sürekli Allah'ım yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir diye dua ederdi. Fakirlerle, miskinlerle beraber oturur, onların dertlerini dinler ve işlerini üstlenirdi. Çocukların yanlarına kadar gider ve onlara selam verirdi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna bir adam geldi. Peygamberimizin heybetinden titremeye başlayınca Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ona "Sakin ol, ben bir kral değilim. Ben ancak Kureyş kabilesinden kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum." buyurdu. Resulullah aleyhissalatu vesselam ashabıyla beraber onlardan biriymiş gibi oturur, hatta yabancı biri sorup öğreninceye kadar onun kim olduğunu bilemezdi. Biri kendilerini çağırdığı zaman hemen buyur diye karşılık verirdi. Bütün bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tevazuundandır. Zünnun Mısri Hazretleri der ki, saadetin alametleri şunlardır. 1. Salihleri sevmek ve onlara yakın olmak. 2. Kur'an tilavetine devam et.

Teala'dan başka hiçbir şeyi olmayan kimsedir. Onlar ehlullah'tır ve araf ashabıdır. Aziz dinleyenlerim, Allah'tan başka bir şeye sahip olmama şuuru olarak ifade edilen miskinlik, dilimize geçerken anlam kaybına uğrayan hususlardan biridir. Sadece Allah'a muhtaç olduğunu bilmek, bununla iftihar ediyor olmak, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde el-fakru fahri olarak ifade bulmuştur. Yani ben sadece sana muhtacım demektir. Bunun karşılığı Arapçada miskin olarak geçmektedir. Kitabımızda aktarılan hadisi şerifi ifade ederek bu faslı bitirmiş olalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Tirmizi'nin eserinde Zühd babında kendisinden rivayet olunan bir hadisi şerifinde Mevlamıza şöyle niyaz ediyor. Allah'ım beni miskin olarak yaşat, miskin olarak öldür ve miskinler zümresiyle haşret. Sadece Cenab-ı Hakk'a muhtaç olduğunun şuurudur miskin olan kimsenin taşıdığı şuur. Amin. Kıymetli dinleyenlerim, sohbetimize devam ediyoruz. Cehennemliklerin cennet ehlinden talepleri adlı başlıkta Bursevi Hazretleri bizlere 50 ila 51. ayetlerini aktararak Araf suresinin şu bilgileri veriyor. Araf suresi 50. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Cehennem ehli cennet ehline suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. Müellifimiz diyor ki cehennem ehli cennet ehline, yani her iki grup da yerlerine yerleştikten sonra suyunuzdan, yani cennetin suyundan veya Allah'ın size verdiği rızıklardan, yani diğer içeceklerden veya yiyeceklerden biraz da bize verin, susuzluğumuz gitsin, hararetimiz sönsün derler. Cehennemlikler orada aç susuz kalınca, ey Rabbimiz, cennette bizim yakınlarımız var, bize izin ver de onlarla görüşüp konuşalım derler. Kendilerine izin verilir, cennetteki akrabalarına ve onların içinde bulundukları türlü türlü nimetlere bakarlar. Onlar cennetteki yakınlarını tanıdıkları halde yüzlerinin siyahlığından cennettekiler onları tanıyamazlar. Kendilerini tanıttıktan sonra akrabalarından kendilerine cennetin suyundan sunmalarını isterler. Ayette geçen efidu, akıtın manasındaki bu kelimenin kökü olan ifaza, esas olarak içeceklerden mai, yani akıcı olanlar hakkında kullanılır. Buna göre Allah'ın size verdiği rızıktan ifadesinden maksat, içecek cinsinden olan su dışındaki diğer şeylerdir. Allah'ın sizi rızıklandırdığı yiyeceklerden bize de bir parça verin ki onlardan yiyelim, belki açlığımızı giderir demektir. Çünkü aynı zamanda ifaza bol bol vermekten ibarettir. Ebu Hayyan der ki, ayet-i kerimede geçen ifaza ilka, yani atma manasındadır. Çünkü bu istekte bulunan kimseler dünyada midelerinin kulu kölesi olup yemeye ve içmeye son derece haris idiler. Onlar yaşadıkları halde öldüler ve öldükleri şekilde de haşrolundular. Müminler ise dünyada çok aç ve susuz kalmışlar. Midelerini Firdevs cennetindeki nimetlere kavuşmak üzere aç bırakmışlardı. Bu sebeple cennette meşguliyetleri canlarının arzuladığı şeyleri yerine getirmektir. Ayette azap içinde bile olsa insanın yemek ve içmekten müstağni kalamayacağı beyan edilmektedir. İbnül Cevza der ki, İbni Abbas radıyallahu anhumaya hangi sadakanın daha faziletli olduğunu sordum.

sudur dedi. Görmüyor musun? Cehennem ehli cennet halkından yardım talebinde bulunduklarında bize su akıtın derler diye sözlerini tamamladı. Sa'd bin Ubade'den rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demişti kendisi. Annesini kastederek ya Resulallah Ümmü Sa'd öldü. Onun hayrı için yapabileceğim en faziletli sadaka nedir? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem su diye cevap verdi. Bunun üzerine Sa'd bin Ubade bir kuyu kazdırdı. Resulullah Efendimiz de bu Ümmü Sa'd'ın kuyusudur diye buyurdu. Fakir Bursevi derim ki diyor müellifimiz, bu hadis sadakanın ölülere fayda sağladığına delil teşkil eder. Nitekim ehli sünnet alimleri bu görüşü benimsemişlerdir. Hadiste suyun özellikle zikredilmesinin iki sebebi olabilir. Birincisi, Hicaz bölgesi suya çok ihtiyaç duyan bir bölge olduğu için su daha çok sevaba vesile olur. İkincisi, cehennem sıcak bir yerdir. Hararetin giderilmesi ise zıddıyla mümkündür. O da suyun vasıflarından biri olan soğukluktur. Çünkü her şeye zıddıyla mukabele edilir. En doğrusunu Allah bilir. Rivayete göre cennet ehline 40 yıl cevap verme izni verilmez. Sonra cevaba izin verilir. Onlar da cehennemliklere derler ki, Allah bu ikisini de kafirlere haram etmiştir. Yani cennetin yiyecek ve içeceğini onlara yasaklamıştır. Böyle bir şeyin olmasına asla imkan yoktur. Kafirlerin içeceği kaynar sudur. Bu su onların karınlarının içindekileri de derilerini de eritir. Yiyecekleri ise kuru diken ve zakkumdan ibarettir. Aziz dinleyenlerim, bu ifadelerden sonra Araf suresinin 51. ayeti geliyor ki sohbetimizin son ayetidir bu ayet. Mevlamız Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. O kafirler ki dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler de dünya hayatı onları aldattı. Onlar bu günleriyle karşılaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz. Müellifimiz der ki, onlar ki dünyadayken uymakla emrolundukları, yani dinlerini, İslam dinini bir eğlence ve oyun edindiler. Oynadıkları bir oyuncak haline getirdiler. Dilediklerini haram, istediklerini de helal saydılar. Onlar Allah'ın emrine uymadılar. Şeytanın kendilerine süslü gösterdiği arzularına tabi oluyorlardı onlar. Denilmiştir ki onların dini İsmail aleyhisselamın diniydi. Fakat onu değiştirip istedikleri gibi yaşamaya başladılar. Yahut da himmetlerini sarf olunması uygun olmayan şeylere sarf ettiler. Gereksiz şeyleri elde etmenin peşine düştüler. Ve bir tefsirde şöyle denilmiştir diyor müellifimiz. Dinlerini, yani kendi bayramlarını bir eğlence ve oyun edindiler. Kendi bayramlarında Kabe'nin etrafına gelirler, ellerini birbirine vururlar ve oyun oynarlardı. Müellifimiz diyor ki İslam dininde bayram günleri silahlarla oyunlar oynamaya, atlı veya yaya koşu yarışlarına ve dinen meşru ve mübah olan diğer oyunlara ruhsat verilmiştir. Asr-ı saadette defte çalınırdı. Dinimizde genişlik vardır sözü yapılmasına ruhsat verilmiş işler hakkındadır. Sonra devam ediyor müellifimiz ve dünya hayatı tez elde edilen süsleriyle ve uzun emellerle kendilerini aldattı. Bu sebeple onlar Müslümanlarla alay ederlerdi. Nitekim bir haberde şöyle rivayet edildiğine göre, Ebu Cehil Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam göndermiş ve bana bahsettiğin cennetin üzümlerinden ve diğer bazı meyvelerinden yedir diyerek
onunla alay etmesini istemişti. Buna karşılık Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh de Allah bunları kafirlere haram kılmıştır ayetini okuyarak cevap vermişti. Akıllıya gereken dünyaya aldanmamaktır. Çünkü dünya çok hain ve hilekardır. İtibar gözünde uyku vardır, ecel geçidinde serap. Kırmızı ve sarısıyla meşgul olma, sıcağı ve soğuğunu düşünme. Afetin sermayesidir, sakın kendini onun aldatmasından koru diye bir beyit aktarıyor bizlere müellifimiz. Ve sözlerini şu ifadelerle tamamlıyor. Onlar bu günleriyle karşılaşacaklarını nasıl unuttular ve ayetlerimizi bile bile nasıl inkar ettilerse biz de bugün yani kıyamet günü onları öyle unuturuz. Onlara unutan kimsenin unuttuğu şeye yaptığını yaparız. Yani onlara aldırış etmez ve tamamen onları ateşe terk ederiz. Allah Teala kafirlere yapacağı muameleyi kölesine iyilik etmeyi unutan ve ona iltifat etmeyen kimsenin durumuna benzetmiştir. Yoksa Allah Teala hakiki anlamda unutmaktan münezzehtir. Yani onların bu günleriyle karşılaşacaklarını unuttukları, onu hiç hatırlarına getirmedikleri ve onun için hazırlanmadıkları gibi biz de onları öylece unuturuz. Unutma bir şeyi bildikten sonra unutmak demektir. Kafirler ise kıyamet gününün varlığını kabul ve tasdik etmediler ki sonra da onu unutmuş olsunlar. Bu yüzden hakiki anlamda onları kıyameti unutmakla vasfetmek doğru olmasa da onların Allah ile buluşacaklarını hatırlarına getirmeyip ona aldırış etmemeleri bir şeyi bilip sonra unutan kimsenin haline benzetilmiştir. Buna benzer istiareler Kur'an'da çoktur. Çünkü gayb aleminde meydana gelen manaları anlatabilmek ancak onları görünen şahit oldukları bu alemdeki benzerleriyle ifade etmekle mümkündür diyor müellifimiz. Önemli bir bilgiyi paylaşıyor bizlerle böylece. Son olarak da Allah Teala'nın kafirlere unutulmuş muamelesi yapmasının diğer bir sebebi ise onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve bu ayetlerin onun katından geldiğini sürekli olarak yalanlamalarıdır. Kıymetli dinleyenlerim, çok dikkat çekici bu ayeti kerimelerin ve tefsirinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz mahşer gününde Peygamber-i Zişan aleyhissalatu vesselam Efendimizin sancağı altında buluşan, onun şefaati uzmasına nail olan, hesabı kolay ya da hesapsız olarak cennete girenler sınıfında onunla birlikte Rabbimizin cemaline ve cennet nimetlerine nail olan kullarından eylesin. Bunu diliyoruz Yüce Mevlamızdan ve sizlere yeniden tekrar bir ruhul beyan sohbetleriyle buluşuncaya kadar Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyoruz efendim. Sağlıcakla kalınız.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Bursa ve çevresi için yatsı ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Gözlerimin içine gül, ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam, ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam, bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

kalbini bağla ki hak kemendine düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. Tohum ek. Ağaç dik 10 yıl sonrası ise tasarladığın. Ağaç dik. Ama 100 yıl sonrası ise düşündüğün, halkı eğit. Halkı eğit. Balık verirsen bir kez doyurursun halkı. Öğretirsen balık tutmasını, hep doyar karnı. Çinli bir şair.

0: Gök büyüktür, kuş küçük. Zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Rum Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133, Ebu Davud Edep 115, Tirmizi İlim 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin gönüllerinize ve davranışlarınıza bakar.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştirin.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bu mübarek cuma gününde sizlerle beraberiz inşallah. Allah-u Teala bu mübarek günün hürmetine dualarımızı kabul eylesin, sıkıntılarımızı gidersin, umduklarımıza nail eylesin, rızasına uygun bir şekilde hayat sürmemizi nasip eylesin. Bu mübarek günün hürmetine amin. Kıymetli dinleyenler, sahih hadis-i şeriflerden içinde çok çeşitli nasihatleri ihtiva eden bir hadis-i şerifi size okumak istiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Çok hadis rivayet eden Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerine çok rağbeti olup onları çok iyi takip edip ezberleyip toplayan o mübarek sahabinin şefaatine Allah-u Teala bizleri erdirsin. Amin. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklettiği sahih hadis-i şerife göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurmuşlar: üç iş vardır, eylem, amel, fiil vardır, ibadet vardır ki bunlar insanı kurtarır. Nereden kurtarır? Azaptan kurtarır, cehenneme düşmekten kurtarır. Yani insanı cennete götürür. Buna mukabil üç tane başka iş vardır ki, düşünce ve huy vardır ki onlar da insanı helak eder, helake götürür, mahveder. Yani hem dünyada başı dara gelir, sıkışır, kötü olur, hem de ahirette ceza görür, ikaba maruz kalır, cehenneme düşer. Bunların dışında bir üçüncü grup, üç tane husus vardır ki bunlar müminin derecesini arttırır. Zaten mümin olmak dolayısıyla elbette bir üstünlüğü vardır başka insanlardan, ama öteki müminler arasında da mevkiini ve puanını yükseltir. Üç şey de vardır ki bunlar da insanın bilerek, bilmeyerek işlemiş olduğu hatalara kefaret olur. Onların silinmesine vesile olur, sebep olur. Esat Coşan Hoca Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, görüyorsunuz, demek ki 12 tane konuyu zihninizde tutmanız lazım. O bakımdan bir hafıza imtihanı aynı zamanda sizler için. Can kulağıyla dikkatli bir şekilde dinleyin. Çünkü hepsi bizim için çok önemli şeyler buyuruyor. İnsanı kurtaran üç şeyin sayılmasına gelince, bu üç şeyden birincisi tenhada ve kalabalıkta, gizlide ve aşikarede, sırda ve alaniyede Allah-u Teala hazretlerinden korkmak. Tabii insan eğer başka insanların yanında kötü şeyleri yapmaktan korkuyor da yalnız kaldığı zaman yapıyorsa bu olmaz. Çünkü yalnız kaldığı zaman insan yalnız kalmıyor ki. Allah-u Teala hazretleri her yerde onunla hazır ve nazır, onun her yaptığını görüyor. Mümin suresinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, Allah kulların yaptıklarını görüyor, biliyor. Yapacağını da biliyor, yapmış olduğunu da biliyor, gelmişini de biliyor ve geleceğini de biliyor. Allah-u Teala hazretleri olduğuna göre yalnız değil. Üstelik gövdesinde, vücudunda insanın vazifeli nice nice melekler var. Etrafında melekler var. Binaenaleyh Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifini hatırladım buyuruyor. Yani insan arkadaşından utandığı gibi yanında devamlı bulunmakla vazifeli olan meleğinden de utansın.

görüyor. Önünüzde bir para dursa, sahibi olmasa, elinizi uzattığınız zaman onu cebinize indirmeniz imkanı olsa bile Müslüman olarak siz elinizi uzatmazsınız. Neden? Çünkü bu para benim değil. Dursun yerinde. Kim bırakmışsa gelir alır dersiniz. Küçük bir dünya menfaati için ahiretinizi tehlikeye sokmazsınız. Bir Müslüman sokmaz. Siz de sokmazsınız ve sokmamalısınız. Birisi böylece Allah-u Teala'dan korkmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah güzeldir, güzelliği sever. Tabi Allah-u Teala Hazretlerinin marifetine ermek, onu tanımak yüksek bir derece. Herkes onu tanıyamıyor, herkes onu düşünemiyor, herkes onun Esma-i Hüsna'sını, Evsav-ı Ulyâ'sını anlayamıyor. O bakımdan tanımadığından dolayı bir yabancılık sezebilir. Ama marifetullah ehli, arif kullar, Allah-u Teala'yı bilen kullar, tanıyan kullar, Allah-u Teala'nın aynı zamanda aşıkları olurlar, muhibleri olurlar. Her şeyden çok Allah-u Teala Hazretlerini severler. Peki sevgi varken bu korku ne oluyor? Yani haşyetullah ne oluyor? Bunun izahı nedir denirse, bunun izahı şudur buyuruyor. Seven bir insan sevdiğinin teveccühünden mahrum kalmaktan korkar. Ben Allah'ı seviyorum ama ya Allah beni sevmezse, ya ben Allah-u Teala'nın sevgisinden mahrum düşersem, ya huzurundan kovulursam, ya Allah-u Teala'nın beni sevmemesine sebep olacak bir şey işlersem, elimden ayağımdan böyle bir günah çıkarsa, aman yapar mıyım onu, yapmamalıyım diye, insan sevgisi elinden kaçmasın diye, sevdiği kendisine darılmasın diye, sevdiğini kırmamak için de korkar. İşte bu haşyetullah. Bunu böyle anlayıp böylece titiz olmak lazım. Yani Allah-u Teala'nın rızasını ve sevgisini kaçırmamak için bir dikkat, bir korku içinde olmamız gerekiyor. Bunu hatırımızda tutalım. Bir bu. İkincisi, fakirlikte ve zenginlikte orta yolda olmak. Dikkatli olmak, aşırı olmamak. Kast orta yol demek. Demek ki insan ne zengin olduğu zaman taşkınlık yapacak, ne de çok miskinlik yapacak. Fakirlikte de, zenginlikte de onun İslam'ı, güzel evsabını etkileyemeyecek. O ölçülü, doğru yolda, Allah-u Teala'nın sevdiği, aşırılıklardan uzak olan yolda, Cadde-i Kübra'yı rıza-i baride sağlam bir şekilde yürütecek. Bu dengelilik demektir. Yani etraftan esen hafif rüzgarlardan sağlam Müslümanın sallanmaması demektir. Tabii eğer sallanıyorsa, fakir olduğu zaman tuğyan ediyorsa, isyan ediyorsa, Allah muhafaza, zengin olduğu zaman günaha dalıyorsa, kibre düşüyorsa, o zaman zayıf demektir. Müslüman bu gibi durumlarda durumu değişmeyecek kadar imanı sağlamdır. Allah-u Teala'ya bağlılığı sağlamdır. Fakirliğin kendisine Allah-u Teala'dan geldiğini, bir gün gelip onun da gidebileceğini, verenin, alanın Allah-u Teala olduğunu bilir ve ölçülü olur. Zengin olduğu zaman da bu zenginliğiyle kendisine bir takım görevler geldiğini, fakirleri kollaması gerektiğini, hayır hasenat yapması gerektiğini, zenginliği şatafat ve tantana ve debdebe için harcamaması gerektiğini, israf yapmaması gerektiğini düşünür. Demek ki insanı kurtaracak duygulardan birisi gizlide, aşikârede Allah-u Teala'dan korkmak, ikincisi de zenginlikte, fakirlikte orta yolu, denge yolunu terk etmemek. Aşırı uçlara, aşırı duygulara kaymamaktır. Üçüncüsü, kızdığı zamanda, memnun ve hoşnut olduğu zamanda karşısındakine adaletle muamele etmekten ayrılmamak. Müslüman nasıl bir kimsedir? Müslüman başkalarının anlamayacağı kadar asil ve garip bir kimsedir. Mesela eğer babası bile haksız olsa onun aleyhinde karar verebilir. Nisa suresinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki mealen, kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun buyuruluyor. Kendisinin aleyhinde bile olsa adalet şunu icap ettiriyor: ben şöyleyim, ben

suçluyum diyebilir. Böyle bir terbiyeye sahiptir Müslüman. Adaleti hiçbir zaman bırakmaz. Karşısındakini insandan hoşnut, razı, akrabası o kendisine iyilik etmiş bir kimse, evvelce iyi bir kimseydi ama şu anda suç işlemiş. O halde adalet neyse o cezayı yer. Yani onu seviyor, onunla arası iyi, ona karşı hoşnut, rızası var diye adaletten ayrılmaz. Aksine sevmediği bir insan, kızdığı bir insan veya kendisiyle onun arasında ihtilaf, problem olan bir insan ama haklı, o zaman ona da haklısın diyebilir Müslüman. İşte bu duygu, bu üç duygu hatırınızda kalsın buyuruyor kıymetli dinleyenler. Birisi Allah'tan korkmak, Allah'ın rızasını kaybederim diye titiz olmak, titremek. İkincisi her halde, zenginlikte, fakirlikte denge yolundan, orta yoldan, itidalli, vakarlı yoldan ayrılmamak, aşırı duygulara kaymamak, şımarmamak veya küsüp darılmamak. Üçüncüsü, kendisinden adalet bekleyen karşısındaki insan kim olursa olsun, o benim yakınım diye veya ben ona kızıyorum diye adaletten sapmamak. İcabında sevmediği insana doğru hüküm verebilmek, haklısın diyebilmek. İcabında eğer sevdiği insan haksızsa sen haksızsın diyebilmek. İşte Müslüman böyledir ve İslam hakimleri böyle yaşamışlar. Bunun misallerini doldurmuşlardır İslam tarihinin sayfalarına. Temenni ederim ki bu muhterem davranışları fakültelerde, okullarda gençlere de bir ders olarak okusunlar. Yani adalet tarihinde böyle muhteşem kararlar vermiş olan hakimlerin böyle enteresan kararlarını insanlar öğrensinler. Evet, ilk üç tanesini sanıyorum hatırınızda kalır. Belki de benim haberim yokken cebinizden kalemi çıkartıp 12 maddeyi kaydetmeye bile başlarsınız buyuruyor. Evet, helak edici üç şey. Gelelim ikinci insanı helak eden üç tane duyguya. İnsanı helak eden üç şeyin birincisi şiddetli bir cimrilik. Cimrilik kötü bir huydur. İslam'a göre ve Müslüman asla cimri olamaz. Cimrilik huyu Müslümana yakışmaz. Müslüman cömerttir. Parası varsa parasıyla cömerttir. Parası yoksa hizmetiyle cömerttir. Hizmet cömertliğine ten cömertliği derler. Yani mal cömertliği vardır, ten cömertliği vardır. Hiç parası yoktur bir insanın ama pervane gibi hizmete koşar, koşturur, hizmet yapar, karşısındakine hizmet eder, memnun eder, sevap kazanır. Sevaplı işlere koşturur, camiye, hayra, hasenata, çeşitli dini hizmetlere. Bakarsınız koşturuyor, tabi oradan sevap kazanır. İşte o da cömertliğidir. Bir de can cömertliği vardır. Can cömertliği, cömertliğin en asil ve en yüksek derecesidir. İcabında İslam yolunda, Allah Celle Celaluhu'nun yolunda canını verir. Çünkü insanın en kıymetli varlığı candır. Onu da verebiliyorsa o insan en asil insan demektir. Ve biliyoruz ecdadımız Allah yolunda Celle Celaluhu canlarını veren kimseler şehit olmuşlar. Şehit olmayı arzu ederek, vatanlarından helalleşerek hizmet diyarlarına, cihad diyarlarına gitmişler. Allah-u Teala onların şefaatlerine bizleri erdirsin. Amin. Biz de mal ve ten ve can cömertliğine sahip olalım. Yani paramız varsa paramızla fakirleri, yoksulları sevindirelim. Hizmetlere paraları harcayalım. Paramız yoksa hizmete koşturalım. Bedenimizle cömertlik yapalım. En sonunda tabii canı vermek. Allah-u Teala harbe, darbe uğratmasın ama yani Müslümanlarla harp edecek olan insanların vay haline. Çünkü biz Allah yolunda Celle Celaluhu şehit olmayı en yüksek mertebe kabul ediyoruz. Canımızı da seve seve veririz buyuruyor. İnsanı helak eden duygulardan birincisi ne dedik? Şiddetli cimrilik. Bu olmamalı. Helak eder insanı. Çünkü cimrilik yapar, zekatını vermez. Cimrilik yapar, sadakasını vermez. Cimrilik yapar, çalar, çırpar, rüşvet alır, tamahkarlık eder, gayrimeşru işler yapar, haksız kazançlarla kesesini doldurmaya çalışır.
doldurur kesesini ama ahiretini mahveder. Onun için Müslüman cimrilik duygusundan uzak olacak. Gani gönüllü, cömert, engin ve zengin gönüllü bir kimse olacak. Bir bu. İkincisi, kendisine tabi olunan hevai nefs. Bu da insanı helak eder. Biliyorsunuz hevai nefs, yani insanın nefsi emmaresinin istekleri zevke, sefaya, keyfe uyarsa haksızlıklara, günahlara dalar o kişi. Ona uymamak lazım. Nefse uymamanın, nefsin hevasını yenebilmenin eğitimini yapmak lazım. Bir ay askerlik yapar gibi düşünün. Mesela Ramazan-ı Şerif'te. Nefsimiz yemek istiyor, vermiyoruz. İçmek istiyor, vermiyoruz. Evlenmişiz, çoluk çocuğumuz var. Etrafımızda evliliğin bize sağladığı haklar var. O hakları kullanmıyoruz. Ki insanın bu duyguları en kuvvetli duygularıdır. Onların karşısına çıkıyoruz. İşte hevai nefsin karşısına çıkmayı böyle bir ay yapan bir Müslüman ondan sonra hevasına tabi olur mu? Bu anlatılan kelamları dikkatli bir şekilde dinleyelim. Hevai nefsine uyar da rüzgarın önündeki yaprak misali nefsi onu nereye götürürse gider mi? Günahlara gider mi? Müslüman gitmez, gitmemelidir. İşte giderse ne olur? O da helake götürür. Helake götürücü bir durumdur. Onun için hem cimri olmayacak bir Müslüman hem de nefsine karşı müteyakkız olacak. İçinden gelen arzuları frenleyecek, tutacak, ölçecek. Doğru mu? Değil mi? İçimden gelen istek yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım diyecek. Çok güzel bir hadis-i şerif. Çok güzel konulara ihtiva ediyor. Bu da hatırınızda iyice kalsın buyuruyor. Size bir fayda verir inşallah kıymetli dinleyiciler. Siz de kötü duygularınızı frenlersiniz. Sizler de bizler de. Kendimizi iyi yola sevk ederiz inşallah. İçimizde böyle kuvvetli bir vicdan duygusu, kendi kendine hakim olma duygusu gelişir inşallah cümlemizin. Eğer hevai nefsine uyarsanız, nefsinize uyarsanız onun sonu cezadır, felakettir. Günahlara girip Allah muhafaza buyursun cehennemde yanmaktır. 3. Kötü şeylerin, insanı helak edecek şeylerin üçüncüsü nedir? Kişinin kendini beğenmesidir. Kendine hayran olmasıdır. Kendini beğenmiş bir insan olmasıdır. Bu da çok fena. Çünkü kendini beğenmiş, kibirli, ucuklu bir insan tahammül edilmez bir insandır. Başkaları şöyle, başkalarına şöyle uzaktan bakar. O kendisini beğeniyor ama başkaları ondan yaka silkerler. Hiç istemezler onunla ahbaplığı, dostluğu, arkadaşlığı. Katiyen böyle olmamak lazım buyuruyor. Zaten insanın çok mükemmel olması çok zor bir şey. İnsan kusurlarını bilmeli. Kusurları yoksa, meziyetleri çoksa bile bunu böyle düşünüp karşısındakine tepeden bakmamalı. Çünkü Allah-u Teala'nın kimi daha çok sevdiğini biz bilemeyiz. Allah bilir Celle Celaluhu. Belli olmaz. Belki o bizden başka bakımlardan Allah indinde daha sevgilidir. Kimseye tepeden bakmamalı. Hor görmemeliyiz. Ve kendimizi beğenmek gibi bir bönlüğe, yanlış duyguya asla saplanmamalıyız. Nefsimizin oyunlarını bilmeliyiz. Kendi kusurlarımızı takip etmeliyiz. Onları düzeltmeye çalışmalıyız. Kendimizi devamlı geliştirmeye çalışmalıyız buyuruyor. Ne kadar güzel değil mi kıymetli dinleyenler? İnsanı kurtaracak üç şeyi öğrendik. Allah'tan korkmak, gizlide aşikarda, zenginlikte, fakirlikte orta yolu tutmak, aşırılığa sapmamak, sevdiği zaman, kızdığı zaman bile adaletten ayrılmamak, adalet, Allah korkusu, orta yolda dengeli yürümek, İnsanı kurtaracak üç duygu. İnsanı helak edecek üç duygu neydi? Şiddetli cimrilik. Allah muhafaza buyursun. Bu çok ciddi bir hastalık. 2. Hevai nefse uymak. Bir de kişinin kendisini beğenmesi dedik biraz önce ifade ettiğimiz üzere. Şimdi de insanın derecesini yükselten üç şey nedir? Bunları öğrenmeye gayret ediyoruz. İnsanı derecesini yükselten güzel şeylerden birincisi herkese selamı aşikare vermek. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Müslümanın başkalarının anlayamadığı bir hali vardır arkadaşlar. Müslüman herkese selam verir. Biz yolda gidiyoruz, karşıdan bakıyoruz ki bir
nur yüzlü bir kimse geliyor. Sevimli. Anlıyoruz ki o da bizim gibi mümin bir kimse. Esselamu aleyküm diyoruz. Hiç tanışmadığımız halde, belki ilk defa gördüğümüz halde ve aleyküm selam diyor. Bazen musafa ediyoruz. Muhterem, siz kimsiniz diyor. Tanışıyoruz yani. Nerede oturuyorsunuz? Biz de onu tanıyoruz. Ziyaretleşelim filan. Birden bir muhabbet oluyor. Müslümanın hali böyledir. Bildiğine bilmediğine selam verir. Selam ne demek? Kuru bir laftan ibaret değil. O kişinin hem dünyasının hem ahiretinin selamette olmasını istemek. Darüsselam olan cennete girmesini istemek. Müslümanın selamı günaydın, çüz, merhaba gibi vesaire kelimelerle anlatılamaz ve bunlara benzetilemez. Müslümanın selamının çok derin manası vardır. Ahirete kadar uzanan, cennete kadar uzanan derin bir manası vardır. Kıymetli dinleyenler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediğiniz zaman 20 hasene kazanıyorsunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü dediğiniz zaman 30 hasene kazanıyorsunuz. İkinci bir şahsa böyle selam verdiğiniz zaman o kadar daha kazanıyorsunuz. Üçüncü de o kadar daha. Dördüncü de o kadar daha. Demek ki ne kadar çok insanla selamlaşırsanız o gün sevabınız o kadar çok oluyor. Tabii çevreniz sizi seviyor, siz çevrenizi seviyorsunuz. Müslümanlar arasında yakınlaşma, tanışma ve muhabbet oluyor. Onun için herhalde Allah Celle Celaluhu buna derece veriyor. Böyle yapan kimsenin mertebesi yüksek oluyor. Evet, derecesini yükselten şeylerden ikincisi yemek yedirmek, ziyafet vermek. Müslüman cömerttir ve tabii bu cömertliğin çeşitleri vardır. Cebinizden cüzdanınızdan para çıkartırsınız, köşede bir fakire veya komşunuz olan fakir bir komşuya bir şeyler verirsiniz vesaire. Ama evine davet etmek veya bir başka yere davet etmek, böyle bir yemek yedirmek muhabbeti artıran en güzel vesilelerden birisi oluyor kıymetli dinleyenler. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok methetmiş bu yemek yedirmek hususunu. Hem bu arada fakirler doyuyor, bir ihtiyaç karşılanmış oluyor. İnsanoğlu midesine bir şeyler almak zorunda, yemeden olmuyor. Ama ikincisi muhabbet oluyor. Müslümanlar arasında kardeşlik ve samimiyet ne yapıyor? Gelişiyor ve yakın dostlukların temelleri atılmış oluyor. O bakımdan yemek yedirmek, ziyafet vermek çok önemli. Bir kişiye olabilir, iki kişiye olabilir, sadece bir çorbaya olabilir. Hani bu akşam çorbayı biz de içelim buyurunuz diyoruz. Tabii çorba değil, arkasından neler geliyor, ne çeşit yemekler. Bir keresinde bir fakir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çağırmış, sirke ikram etmiş. Yani sirke ekşi bir madde. Biz ancak onu işte salata vesaire şeylere koyuyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sirke ikram etmiş. O da ekmeği banıp sirke ne güzel katıktır buyurmuşlar. Ona dahi güleç yüzle iltifatla muamelede bulunmuş Efendimiz. Tabii bu bile olsa olur. Yani az veya çok önemli değil. Mühim olan insanın birisini çağırıp ona bir şeyler ikram etmesi, ziyafet vermesi, yemek yedirmesi, hasılı arasındaki muhabbetin kuvvetlenmesi. Derecenin yükseltmesini sağlayan üçüncü husus. Herkes uykudayken geceleyin insanın kalkıp teheccüd namazı kılması. Teheccüd namazı ne zaman kılınır? Sahurdan önce kılınır. Yani imsak kesilmeden önce kılınır. Niye imsak kesilmeden önce kılınır? Çünkü imsak kesilince sabahın vakti girer ve artık teheccüd vakti bitmiş olur. İkindi vakti girince öğlenin vakti bittiği gibi bir şey bu. Gecenin içinde imsak kesildiği zaman artık teheccüdün zamanı gelmiş oluyor. Ondan önce gece namazı kılmak lazım. Uykudan kalkıp abdest alıp gece namazını kılmak lazım buyuruyor. Bu dereceleri çok yükselten bir ibadettir. Bunun üzerinde ayrıca şeyler konuşmak gerekir ama bu sohbetimize bunu kısaca anlatmış olalım buyuruyor. Müminin derecesini arttıran üç güzel faaliyet dedik. Nedir bunlar? Selam vermek, selamı herkese yaymak, herkese ifşa ederek yani aşikare esselamu aleyküm diyerek selamlamak. İkincisi ne dedik? Ziyafet vermek, yemek yedirmek, ikram etmek. Üçüncüsü geceleyin kalkıp
Mevlasıyla baş başa münacat ederek, dua ederek gece namazı kılmak. Evet, kefaret olan üç şey. Üçüncü üçlüyü de böylece söyledikten sonra nihayet hadis-i şerifin dördüncü bölümüne geliyoruz. Kefaret olan üç şeyi sayacağız şimdi. Birincisi, soğuk günlerde, hava soğuk iken abdestini güzelce almak. Tabii yaz günlerinde bunu anlamak biraz zordur ama kışın soğuk olduğu zaman bunun kıymeti daha iyi biliniyor. Kalkıyorsunuz, soğuk suyla abdest alıyorsunuz, sabah namazına gideceksiniz veya gece namazı kılacaksınız veya yatsı namazına gelmişsiniz, evde kılacaksanız tabii bu işte soğuk gecelerde, ayazlarda o soğuğa bakmadan kalkıp abdest almak. Bu nedir? İşte insanın günahlarını döker. Zaten başka hadis-i şeriflerden de biliyoruz. Abdestin suları insanın azalarından damlarken o azalarla işlenen günahlar ne oluyor? Gidiyor. Yani yüzünüze suyu vuruyorsunuz, yüzünüzü yıkıyorsunuz. Çenenizden sular damlarken gözünüzle yüzünüzle işlediğiniz günahlar ne oluyor? Temizleniyor. Elinizi yıkadığınız zaman elinizden akan sularla elinizle işlediğiniz günahlar gidiyor, dökülüyor. Ayağınızı yıkadığınız zaman ayağınızla işlenen günahlar gidiyor. Abdestin hem maddi faydası vardır, temizliği vardır, hem de insanı günahlardan temizleyen manevi faydaları vardır. Burada da işte insana kefaret olan şeylerin birincisi olarak abdest almak zikredilmiş. Ama abdestin en zor durumu zikredilmiş. Yani soğukta abdest almak. Herkes yapamıyor. Soğuk olduğunu düşünerek, hadi ben şimdi abdest almayayım, yatıvereyim, sıcakta duruvereyim der insan nefsi. O duygusunu yenip de abdest aldığı zaman işte o kefaret oluyor. İkincisi, ayaklarını cemaatlere doğru nakletmek, kullanmak. Yani yürüyüp gitmek. Cemaat nedir? Cemaatle kılınan namaz, yani camiye gitmek. Bir Müslüman evinden kalkacak, namaza camiye gidecek. Bazıları diyorlar ya, hocam ben evde namaz kılıyorum. Güzel, Allah kabul etsin. Evde namaz kılıyorum, çocuklara da imamlık yapıyorum. Ne kadar çırpınsan, ağzınla kuş tutsan diyelim, şaka olsun diye, evinde kıldığı namazla camiye gittiğin zamanki namaz arasında, sevabın arasında muazzam fark vardır. Çünkü camiye attığın her adımda bir günahın affoluyor, bir derecen yükseliyor, bir derece kazanıyorsun. Öyle o camiye gitmenin büyük faydaları var. Sosyal faydaları var. Her namaz vaktinde semtin Müslümanları camilerinde toplanmış oluyor. Günde 5 vakit birbirleriyle irtibatlı olan toplumdur gerçek İslam toplumu. Camiler de bu toplantı yerleridir. Ne kadar önemli. Onun için bu ayakların o cemaatlere lütfedip gitmesi lazım. Tembellik etmemesi lazım insanın. Evimde kılıveririm, evde kılsam da olur dememek lazım buyuruyor. Hatta bir hadis-i şerif var, o da kulağımıza küpe olmalı buyuruyor. Cami komşusunun namazı ancak camide caiz olur, evinde caiz olmaz diye bir tehdidi var Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Yine nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ateş yakılması için odun toplanmasını emretmeyi, sonra da namaz için ezan okunmasını, daha sonra bir kimseye emredip insanlara imam olmasını, sonra da cemaate, namaza gelmeyenlere gidip evlerini yakmayı düşündüm buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kızıyor. Demek ki bir Müslümanın tembellik etmesini, evinde namaz kılmasını istemiyor. Müslüman aile reisi olarak erkek gelecek, camide cemaate katılacak ve orada namazı kılacak. Evde kılsa olmaz mı? Evde sünnet namazları kılsın, başka namazları kılsın. Koca bir gün evde duruyor da tam namaz vaktinde mi coştu arzusu? Evde namaz kılmak duygusu, namazı camide kılacak. Öteki nafile namazları, sevaplı namazları buyursun, yine evinde kılsın buyuruyor. Evine pay ayırsın ama cemaati terk etmesin. Cemaati terk etmek iyi değil buyuruyor. Evet, üçüncüsü ve sonuncusu. Namazdan sonra ikinci namazı beklemek. Mesela öğleyi kıldı,
ikindiyi bekliyor. İkindi namazı gelse de ikindi namazını kılsam. İkindiyi kıldı, akşamı bekliyor. Akşam olsa da akşam namazımı da kılsam. Camide oturmak değil de kulağı ezanda olmak, namaza hazır olmak. Sohbetin sonunda Hoca Efendi buyuruyor ki, İki cihanda aziz ve bahtiyar olun, aziz ve sevgili olun kıymetli kardeşlerim. Kıymetli dinleyenler, bu programımızda anlatmış olduğumuz bu üç şeyi tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Rabbimiz sizlere de bizlere de nasip eylesin. Bu kıymetli Allah dostlarının, bu kıymetli alimlerin kelam-ı şeriflerine dikkat edelim, önem verelim ve hayatımızda tatbik etmek için gayret edelim inşallah. Başka bir programda bu ve buna benzer konularla tekrar sizlerle olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Şu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim onu aldığı kişinin ve kendisinin gönlü hoşnut olarak alırsa, o mal onun için bereketlenecektir. Ama her kim de hırs ve tamah dolu bir kalple ya da aldığı kişinin gönlü olmadan alırsa, o malda onun için hiçbir bereket olmayacaktır. Ve o kimse tıpkı yiyip de doymayan kimsenin haline düşecektir. Veren el, alan elden üstündür.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde, yanüstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumundan kurtardığımızda ise sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi inkarcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Her ümmetin bir fitnesi, imtihan vesilesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi ise maldır.

Ve onlar orada, Rabbimiz, bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka, rızana uygun işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Ademoğlunun şunlardan başka hakkı, ihtiyacı yoktur. Oturacağı bir ev, vücudunu örtecek bir elbise, ekmek ve su.

onların sözü şunu demekten ibaretti: Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı arttır. Kafir topluluğa karşı bize yardım et. Müslüman olan, kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın ona verdikleriyle kanaatkar kıldığı kimse kurtuluşa ermiştir.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gönüllere huzur veren,

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم deprem felaketine maruz kalıp enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşüp yuvarlanmaktan sana sığınırım. Suda boğulmaktan, yangında yanmaktan, kocayıp elden ayaktan düşmekten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırım. Yılan, akrep gibi haşerat tarafından sokulmuş olarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, senden ahu efkan edip sana dua dua yalvaran, sana karşı saygıyla dopdolu olan ve senin yoluna yönelen kalpler diliyoruz. Allah'ım, senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini

her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle serfiraz olmayı ve cehennemden kurtuluş diliyoruz. Allah'ım, ömrümün en güzel anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en iyisini de sana kavuştuğum gün kıl. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

0: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Bu aşk bir bahri uğur.

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

0: Ey kainatı emsalsiz yaratan Allah'ım! Gökleri ve yeri kusursuz ve mükemmel şekilde donatan sensin. İsminin hürmetine şefkatini bizden eksik etme. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Amin.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Üzüntü anında edilecek dua şudur: Rahmetini umuyorum ey Allah'ım. Beni göz açıp yumuncaya kadar da olsa kendime bırakma. Benim her halimi düzelt. Senden başka ilah yoktur. Ebu Davud, Edeb 100-101-5090.

0: Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım, kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla, bizi cennetine La ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. Müslim, Zikir ve Dua 35.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

hayyun kayyumun hakemün adlün kuddus. Allah'ım, beni seni çok zikreden bir zakir, sana çok şükreden bir şakir eyle. Senden çok korkan, sana çok itaatkar bir kul eyle. Sana karşı saygıyla dopdolu bir gönül, dua dua yalvaran ve durmadan sana yönelen bir insan eyle. Ya Rabbi, tevbemi, sana yönelişimi kabul buyur. Günah kirlerimi yıka, duama icabet et. Kalbime hidayet, dilime istikamet ver ve içimdeki kini, nefreti sök al. Allah'ım, senden işimde sebat diliyorum. Doğru yolda azim istiyorum. Allah'ım, senden nimetine şükretmeyi ve sana güzel ibadet etmeyi istiyorum. Ve sadık bir dil, selim bir kalp istiyorum. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Yüksek sesle feryat etme. Çünkü o dost senin yakınındadır. Böyle nara atanın bu yakınlıktan şüphesi var demektir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri.

Ebubekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin.

birinde rahmanilikle şeytanilik arasında salınma potansiyelinin yüklendiği koca bir dünya var. Nefs öyle bir şey ki anlatıldığına göre peygamberler hariç bir türlü doymak bilmeyen, şükürden aciz, sürekli bir isyan halinde kendine verilen nimetleri sahip olduklarını sürekli unutan ve bir çocuğun anne ve babasından sokakta gördüğü bir oyuncağı istemesi gibi onu elde edene kadar ısrarına devam eden inatçı mı inatçı bir imtihan. Her birimizde olan işte bu nefis, insanın yaratılmasından bugüne ve kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Kimler geldi? Hepimizin bildiği Firavun öyle nefsine inandı, öyle değer verdi ki ömrünü ilahlık davasıyla geçirdi ve hüsrana uğradı biliyorsunuz. Firavun her ne kadar acziyetinin farkında da olsa zaman zaman işte o nefsin esiri olduğu için geri adım atmak da istemiyordu. Rivayete göre şeytan bir defasında Firavun'un kapısını çalmıştı. Firavun kim o diye seslendiğinde şeytan oralı bile olmamıştı. Şeytan bu şekilde 3 defa kapıyı çaldığında Firavun en son dayanamadı kapıyı açtı. Şeytanı karşısında gören Firavun, "Dostum sen miydin, niye girmedin?" dediğinde şeytan Firavun'a şu ibretlik sözleri söyledi. "Yahu sen ne alçak birisin. İlahlık davasında bulunuyorsun ama daha kapının ardında kim olduğunu bilemiyorsun." Her birimiz maalesef aynı nefse taşıdığımız için bir firavun olma potansiyeline sahibiz maazallah. Yine Şeddat çok meşhurdur. Şeddat'ın sahte cenneti daha evvel sizinle paylaşmıştık. Çok kısaca anlatayım, Şeddat bin Ad bir insanın nefsinin kendisini nasıl alçalttığını gösteriyor. Çok önemli misallerden. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Şeddat putlara taparak hayatını sürdürüyordu ve Ad kavminin hükümdarıydı. Allah-u Teala bu kavme Hazreti Hud aleyhisselamı peygamber olarak göndermişti. Şeddat nefsinin esareti altında kendisini o kadar güçlü görüyordu ki bütün insanlara kendine boyun eğmeleri hususunda zorbalık yapıyor, çeşitli işkencelere tabi tutuyordu ve putlar vardı. Bunların üzerinden kurduğu o otoriteyi herkes tanımak zorundaydı. Şeddat ve kavmi tebliğ için gelen Hazreti Hud aleyhisselamı dinlemedi. Hud aleyhisselam onları ikaz ettikçe onlar iftiralara devam ettiler, peygamberi suçladılar. Hatta o kadar ileri gitti ki Şeddat, ne dedi? Hud aleyhisselama, yahut dedi, senin ilahın o dünyada yaptığı cennetle övünüyorsa, ben de bu dünyada öyle bir cennet yapayım ki, onun cennetinden daha güzel olsun. O akılsız adam, sizin de duyduğunuz üzere, İrem bağını yaptırdı meşhur. Bu hususta, Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinde ne buyuruldu? İşte Ad kavmi. Onlar Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ettiler ve peygamberlerine isyan ettiler. Ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Bu dünyada da, kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Evet kardeşlerim, nefsi yani üzerimizde bulunan aslında bir bakıma bombayı veya zehri ne derseniz deyin tanımaya çalışıyoruz. Ebrehe'yi de mutlaka duymuşsunuzdur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşriflerine az bir zaman kalmıştı. Yemen diyarında o meşhur Ebrehe Mekke'nin o zamanlar hac ve ticaret merkezi olmasını bir türlü kendine sindiremedi. Mekke'deki herkesin gitmek için yarıştığı Beytullah'ı yıkma düşüncesi aklına geldi, yollara düştü. Kalabalık bir ordu, güçlü bir ordu topladı o zaman için, Mekke'ye yaklaştı. Ordunun başında yürüyen Mahmud isimli bir fil vardı, bütün zorlamalara rağmen Kabe yönüne doğru tek bir adım atmadı. Nefsine söz geçiremeyen bu zalim, bedbaht insana en güzel cevabı, Efendimiz Aleyhisselam'ın dedesi Abdülmuttalip verdi. Ne demişti hatırlayın?
Ebrehe'nin

kasbettiği, el koyduğu develerini ondan istediğinde, ben dedi Kabe'yi yıkmaya geldim, sen Kabe'nin korunmasını isteyeceğine, kendi develerini istiyorsun öyle mi? Ne dedi Abdülmuttalip? Ben develerin sahibiyim, Kabe'nin de sahibi var, o beni korur. Sonra bildiğiniz gibi Ebrehe nefsinin zincirlerini kıramadı, küfrünü daha da arttırdı ve sonunda ebabil kuşlarının attığı taşlardan kurtulamadı. Tarihte daha çok örnekler var ama biz biraz kendimize bakalım. Kardeşlerim, her birimizin ama her birimizin nefsi var. Ve bu nefs her insana farklı şekilde yanaşıyor, farklı isteklerle, farklı aldatmalarla mücadelesine devam ediyor. Yani bugün etrafta gördüğünüz her insan, dinlediğiniz, takip ettiğiniz her alimin illaki nefsi var. Peki nefsi bu kadar güçlü kılan ne? Zaten insanın nefsi olmamış olsa imtihana da gerek kalmaz, melek olurduk. Melekler bildiğiniz gibi yemezler, içmezler, evlenmezler, cinsiyetleri yoktur, nefisleri söz konusu değildir. Sadece emir verilen neyse onu yaparlar ama biz böyle değiliz. Nefis şeytanla ortak olduğu için bize hiçbir zaman iyi ve güzel olanı, Allah'a ulaştıracak hal ve hareketleri tavsiye etmez. Ve insan nefsi her şeyi ister. Peki bu azgın nefse yenilmeyenler nasıl yenilmiyor? Nefsine yenilenler nasıl yeniliyorlar? Kardeşlerim, güzel bir örnek var. Diyor ki, sen bir yere gitmek istiyorsan, eski zaman tabii, ata binmen lazım. Ata bindiğin zaman yapacağın ilk iş nedir? Atını bir gemleyeceksin, yani atı kontrol altına alacaksın. Onun başka yerlere gitmesini engelleyeceksin. Bundan sonra ne yapacaksın? Atı koşturacaksın, menziline gideceksin. İşte diyorlar, nefis de aynen böyledir. Sen Allah'ın yoluna umut ettiğin, beklediğin, onun rızasına Celle Celaluhu gitmek istiyorsan, evvela o atı nefs gibi düşün, onu nasıl kullanacağını, onu nasıl kontrol altında tutabileceğini, daha doğrusu farklı yönlere seni çekmemesi için ne yapman lazım? Bunları öğrenmen gerekiyor diyor. Aynen bu programda özet halinde öğrenmeye çalıştığımız gibi. Kardeşlerim, şunu iyi bilmek lazım ki, nefsini terbiye edemeyen bir insan başkasını da terbiye edemez. Yani başkalarına bir yol göstermemiz için gözümüzün görmesi gerektiği gibi, birisine bir şey öğretmemiz için de o konu hakkında bilgi sahibi olmamız lazım. Merhametsiz bir insanın dilinden dökülen şefkat cümlelerinin bir faydası var mı? Bir iffetsizden ahlak dersi dinlenir mi? Kibirli bir insandan tevazu dersi alınır mı? Namaz kılmayan birisinin namazın faziletlerine dair sözleri değerli olur mu? Kalbe, ruha iner mi? İşte onun gibi başka insanlarla uğraşmadan önce o enerjimizi kendi hatalarımıza, kendi yanlışlarımıza, kendi nefsimizin bizi nerelere, hangi çukurlara götürdüğüne odaklanıp oralarda harcamamız gerekiyor. Peki az önce bir örnek vermiştik. Nefsi ıslah etmek nasıl oluyor? Onu salih amellere yönlendirmekle diyor alimlerimiz. Peki biz terbiye etmezsek, onu kontrol altında almazsak, kumarı, içkiyi, fuhşu, sadece eğlenme işini, ahireti unutmayı, ölümden bahsetmemeyi, boyna para biriktirmeyi, helal haram derdinde olmadan, sadece kazanmak için dünyaya geldiği algısını, başkalarına kötü davranmasını, kibirli olmasını, hırsızlık yapmasını, uyuşturucu kullanmasını, dünyada ne kadar kötülük varsa hepsini ister. Ama nefsin en değer verdiği arkadaşı olan şeytanın ona vermiş olduğu en kuvvetli duygu şükretmemektir kardeşlerim. E peki sadece sende mi, bende mi var? Hayır, peygamberlerde dahi var. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın daha önce hayatından örnekler verdiğimiz programlar hatırlayın. Bir manevi kalp ameliyatı yapılmış ve ardından şeytanın hissesi de kalbinden alınmıştı. Yani onun dışında her bir yaratılmış kulun illaki bir şeytanı, yani nefsi vardı. Yusuf aleyhisselamı hatırlayın.
Kur'an'da da geçer, ne buyurdu? Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis şiddetle kötülüğü emreder. Peygamber de olsa demek ki bu nefis durmuyor kardeşlerim. Biz kim oluyoruz da nefsimizden emin, bugün kendimizi cennetin şu katlarında şöyle güzel hediyelerle karşılaşacağımıza bugünden emin hissediyoruz. Kendimizi kandırıyoruz. Güzel insanlar, biz insanlar arzuları bitmeyen varlıklarız. İçimizde hayır da var, şer de var. İşte bu iki davet sesini sürekli duyuyoruz. Zaten böyle olduğu için imtihan ediliyoruz. Yani iç dünyamızda şeytani ve nefsani çağrıları susturup rahmani mesajların, o ilhamların hakimiyetini sağlayabildiğimiz kadar sağlamakla mükellefiz. Peki biz bunu nasıl yapacağız kardeşim? Şu benlikten nasıl arınacağız? Nur suresinde şöyle buyruluyor. Tam da konuşmaya çalıştığımız mevzuda. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa bilsin ki o, hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lütfu ve rahmeti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah, dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Nefs dendiği zaman hemen aklımıza günah gelebilir. Günahlar bir ateşe benzer. Şöyle küçücük kibrit çöpü kadar bir ateş bile eğer söndürülmezse, önlem alınmazsa koca bir ormanı hektar hektar yakıp kül edebiliyor. Şöyle yüz ölçümüne baksan yanan o arazinin trilyonda biri kadar olmayan küçücük bir kibrit çöpünden çıkan zarar. Günahlar da aynen böyle. Günahların şusu büyüktü, busu küçüktü, şurası neyseydi diye küçümsememek, tevbe etmek, istiğfar ve pişmanlıkla o günah ateşini söndürmek durumundayız. Bugün nasıl hastahanelerde tedaviye geçmeden önce bir kan alınıyor değil mi? Analiz yapılıyor laboratuvarda. O virüslerin insanı ne hale getirdiğini düşünün. İri yarı bir insan, belki bir güreşçi, şöyle baktığın zaman maşallah ne kadar kuvvetli bir insan dediğin, o insanı bir virüs göze görülmüyor, tartamıyorsun, ağırlığı da yok. Dev gibi o koca adamı yer ile yeksan ediyor, ayağa bile kalkamıyor adam, değil mi? İşte günahlar da kardeşlerim, manevi bir virüs aslında. Şimdi cep telefonlarımız var mesela, bir virüs girdi. Tüm telefon sistemini, ayarını nasıl bozuyor? Aynen onun gibi. Günahkar bir insan, o virüs girmiş bilgisayar veya işte telefon gibi kendini iyi hissetmiyor. Ruhen ve kalben, ya bende bir farklılaşma var diyor, bir ağırlık var, bir şeyler var, fark ediyor gibi bir şeyleri ama bunu anlamlandıramıyor, çözemiyor. Kardeşler, daha evvel programlarda sizinle paylaştık. Nefsin en önemli arkadaşı ve destekleyicisi şeytan demiştik. Bizim düşmanımız. Ve ona insanın içine odaklanmadan tutun da damarlarında dolaşmaya kadar imkan verilmiş. O sebeple şeytan bizim karşımıza çıkıp gel bakalım ya sana şunu yaptırayım demiyor. Tamamen bizim içimize oynuyor. Kimi zaman açlıkla korkutuyor. Herkese rızık verenin Allah-u Teala olduğunu unutturuyor. Annemizi, babamızı veya ana rahmindeki çocuğu öldürtecek hale geliyor. Maalesef kürtaj. Kimi zaman da kötülükleri, günahları süslüyor. Onları içimize sinecek, taleplerimizi ona yöneltecek, yoğunlaştıracak hale geliyor. Sen şöyle büyüksün, şöyle güzelsin, böyle yakışıklısın, şöyle zenginsin, böyle alimsin, sen nasıl bir kadınsın veya ondaki sende yok, sen nasıl bir kulsun? Her insanın özelliğinden bir yoldan çıkarma, bir saptırma yönelişi üretmeye devam ediyor. Biz nefsimizin farkına varmak zorundayız. Teyakkuz halinde bulunmalıyız. İçimiz önemli. Ne yapıyoruz? Bir duman, kötü bir koku, hemen rahatsız oluyoruz. Hatta birkaç saniye nefes almıyoruz ciğerlerimizi korumak için. Çürük bir meyveyi yemiyoruz değil mi? Kokmuş bir yemeği midemize göndermiyoruz. Ama ya içimiz çürümüşse?
ya içimiz boşalmışsa güzelliklerden, vücudumuzda bir hasar olduğunda hemen hastaneye gidiyoruz. O virüsler dedik ya, göze görünmeyen şeyler. Ya içimizdeki şeytan artık her yere yayılmışsa, metastaz yapması bir hastalığın vücutta yayılması gibi. Ya bizim kalbimizin o çok değerli duygularını bozmuşsa, ya bizim nefsimizin dizginini tam olarak ele geçirmişse, bundan haberdar mıyız? Evet, nefisteki kirlenmelere karşı tedbirler almak zorundayız. Nefsimizin üstadının, patronunun şeytan olduğunu unutmayalım. Nefis bir türlü doymuyor ve günahta öyle ısrarcı oluyor ki insan artık nefsinin tuzağına düşmüş hale geliyor. Bundan böyle nefsi ne istiyorsa onu yapmak zorunda hissediyor. Yani Allah korusun, her işlediğimiz günah aslında düşmanımızın cephanesine bir mermi oluyor. Efendim, mideniz ağrıdıysa daha önce, bir mide üşütmesi veya farklı bir mide rahatsızlığında ya da bir gripal enfeksiyonda da benzer şeyler oluyor, semptomlar. Etrafınızdakiler ne kadar sizin için çorba mı yapalım, canı ne istiyor vesaire bir şey dese de, sizin karşınızda kocaman bir tepsi baklava olsa onu yiyebiliyor musunuz o haldeyken? Canınız istemiyor değil mi? O lezzeti, tadı alamayacağınızı biliyorsunuz. Belki küçük bir parça karşınızdaki insanı kırmamak için ağzınıza attınız, size acı gelecek. Çünkü rahatsızsınız. Aynen bunun gibi insan o amellerinden, işte namaz kılıyor diyelim, oruç tutuyor, onlardan tat alamıyorsa demek ki manen bizde bir yara var, bir hastalık var. İşte o zaman tedavi olmamız gerekiyor. Maddi tedavi değil, manen bir tedavi. Bunun için de bu hastalıkların, manen hastalıkların giderilmesi için samimi bir şekilde Allahu Teala'ya dua etmek, tevbe istiğfar etmek ve o günden sonra yapacağı her şeyde daha hayırlı, daha dürüst, daha haramlardan kaçan, daha az boş vakitlerinde takılan, vaktini iyi değerlendiren bir insan olmalıyız. İnsanın nefsinin en önemli terbiye edicilerinden bir tanesi de akla ölümü, kabri, ahireti getirmektir. Dikkat edin, nefsimiz nerede bir cenaze, nerede ölümle ilgili, kabirle ilgili, ahiretle ilgili, ceza ile ilgili, kıyamet ile ilgili bir şey gelse, duysak, görsek bununla ilgili bir şeyleri, hemen bir uykumuz gelir. Hemen dinlememeye çalışırız. Hatta mezarlıkların yanından geçerken bile kafamızı kaldırıp şöyle bir bakmayız bile. Neden? Aklımıza getirmek istemiyoruz. Çünkü nefsimizin de işine gelmiyor. Uyutuyoruz. Unutturmak için birçok insan içki içiyor. Birçok insan uyuşturucu ve sarhoşluğun o geçici vermiş olduğu birkaç lezzeti arıyor. O yüzden işte eğlenceler, şu kulüpler, şu diskolar var. Yeter ki ahiretimi, ölümü unutayım. Ama korkunun ecelede faydası yok. Kardeşlerim, bu neye benziyor? Bir deve kuşuna. Deve kuşu ne yapıyor? Avcıyı gördüğü zaman uçamıyormuş. Biraz oraya, biraz buraya kaçmaya çalışıyor. Baktı ki etrafı sarıldı. Başını kuma sokarmış. Avcı beni görmesin diye. Görünmediğini zannediyor. Halbuki kocaman gövdesi dışarıda. Aynen bunun gibi günahkar bir insan da ölüm beni görmesin diye başını gaflet kumuna sokuyor. Ancak ölüm bir gerçek. Nefes almak gibi şu hayatın kendisi kadar gerçek ve bir saniye bile beklemeden berzah alemine götürülüyoruz. İşte her işlediğimiz günah, bakmamamız gereken bir erkeğin, bir kadının videosu veya mahrem konuların konuşulması, gereksiz bazı dizilerin, filmlerin izlenmesi, arkadaş çevremizin maalesef tam nefsimizin hoşuna giden nefislerinin esiri olmuşlardan oluşması, tüm bunlar tertemiz ve bembeyaz bir sayfa düşünün, oraya düşen siyah bir lekedir. O bembeyaz sayfada bir günah damlası, 2, 3, 5 derken belli bir zaman sonra simsiyah bir sayfaya dönüşüyor ya. Maalesef artık kapkara bir
sayfaya dönüşen o kağıdı elimize aldığımızda, şöyle güneşe tuttuğumuzda, güneşin ışıklarını göremeyecek hale geliyoruz. Her günah bir siyah leke. İçimizdeki tüm putları devirmek ve en büyüğünün, belki şeytanın boynuna baltayı asmak gerekiyor. Yeni bir hayatımızı tanzim etmemiz gerekiyor. 24 yaşındayım, 17 yaşındayım, 69 yaşındayım. Sizin için geç değil, halen hayattasınız. Söz verelim, bundan sonra daha iyi bir kul olmaya çalışacağım. Eksiklerimi biliyorum, nefsimin bir türlü doymadığını, sürekli kötüyü bana telkin ettiğini biliyorum. Bu dünyada çalışırım, alnımın terini dökerim. Ama hırsızlıkla, ama esnafsam insanları aldatarak, kandırarak değil, helal alın terimle. Gerekiyorsa evet, para da biriktiririm. Evimi, arabamı almak için, arsamı almak için, çoluğuma, çocuğuma, elimden gelen yardımda bulunmak için. Ama bilirim ki doymayan bir nefsim vardır. Ve bütün çalışmamın, bütün bu çabamın karşılığı helal mi, haram mı kazandım, ahirette karşıma çıkacaktır. Toprağın içinden o küçük küçük altınları süzmek gibi nefisle mücadele. Zor, eleye eleye, kibir gibi, haset gibi, kendini beğenmek gibi, cimrilik gibi, içimizde daha hangi hastalıklar varsa teyakkuz halinde olacağız. Nefsin gurur iddiasını ayaklar altına alacağız. Bazen bizden daha zor durumda olan insanlara şöyle bir bakacağız, ibret nazarıyla yardım edeceğiz. Üzerimizdeki hangi nimetler var, farkında bile değiliz. Dünyada onca açlık çeken, zulüm altında inleyenler var. İşte bir taraf Filistin'de, Lübnan'da neler oluyor? Afrika'da insanlar susuzluktan ölüyor. Farkına varacağız. Ne kadar rahat bir hayatta yaşadığımızı, ne kadar şükürsüz olduğumuzu, bazen elimizdekini, avucumuzdakini infak edeceğiz. Nefsimizin hayır, sakın yardım etme demesine rağmen. Bazen de kalbimiz kirlendiyse, katılaştıysa, kimsenin olmadığı, yalnız olduğumuz bir gece ışıkları kapatacağız. Seccademizin üzerinde ellerimizi açacağız, duamızı edeceğiz. Mahşeri hatırlayıp Allahu Teala'nın huzurunda samimiyetle yapıp ettiğimiz günahları düşünüp gözyaşlarıyla seccadeyi ıslatacağız. Ama nefsi asla boş bırakmayacağız. İyiliklerle meşgul olmaya söz vereceğiz bu akşamdan sonra. İyilerle oturup kalkmaya çalışacağız. Kitap okumayı sevmiyorsak, sevmemenin nefsten geldiğini düşünüp, sen bir saat, iki saat maç izlersin, film izlersin, dizi izlersin, sosyal medyada saatlerce vakit geçirirsin, gereksiz saçma sapan şeyleri dinler, izlersin. Allah için bir yarım saat ayıracağın vakit yok mu nefsim? Şu yarım saatte diz çöküp Allah'ın huzurunda zikredeceksin, şu ibadet yapacaksın diye mücadele etmek zorundayız. Dinimizin bize emrettiği gibi kendiniz için yapabileceğiniz ölçüde ahiret için kuvvet hazırlayın. Ey güzel insanlar, kardeşlerim, Allahu Teala sizleri, bizleri, tüm kardeşlerimizi doğru olan yolundan ayırmasın. Nefsimizde, mücadelemizde, son nefeste dahi bize başarılar ihsan eylesin. Cehennemin narından, kadınlardan ve erkeklerden gelecek tüm kötülüklerden, büyülerden, nazarlardan, tüm afetlerden, caymaktan, yoldan sapmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Gazze'de, Filistin'in her bir yanında, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Keşmir'de, Lübnan'da zulüm altında yaşayan tüm kardeşlerimize yardım eylesin. O zalimlere karşı vereceği cezalarda da bizi memur eylesin. Ya Rabbi, nefislerimizin şerrinden sana sığınıyoruz. Sen ki affetmeyi seversin, ne olur bizleri affeyle. Hayırlı bir ilim, hayırlı bir ömür, hayırlı bir ölüm, hayırlı bir ahiret nasip eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
kardeşlerim, en değerli sermayemiz olan vaktinizi şöyle yarım saat gibi ortalama olsa da bizimle paylaştığınız, şu konuşulanlara ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Sürçülisan ettik, affola. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sallallahu aleyhi.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.

İnsanın izzeti iman ve marifet iledir. Mal ve mevki ile değildir. Muhammed Masum Faruki Hazretleri.

Medine halkı ayakta, boynum bükük, koydum elimi dizime. Uyandım ki su serpeller yüzüme, aklımı başımdan aldı ayrılık, aklımı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

0: Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım, kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla. Bizi cennetine la ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. Müslim, Zikir ve Dua 35.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor:
1: Ey oğul, bilmediklerini öğrenmek için evvela bildiklerinle amel etmelisin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddus. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, yardımına pek muhtaç bu aciz kullarını da cennetindeki en yüksek derecelere nail eyle. Yüceler yücesi Allah'ım, senin o engin lütuf ve kereminden, başlangıcı ve sonuçları itibariyle içi de dışı da güzel olan en kapsamlı hayırları istiyoruz. Bu hayırları bize nasip eyle. Allah'ım, kulaklarımıza bereket ihsan eyle. En güzel sözleri duyalım. Gözlerimize bereket ihsan eyle. Görmenin hakkını verelim. Ruhlarımızı mübarek kıl. Yaratılışlarımızı, ahlakımızı, hayatımızı, bütün amellerimizi ve vefatımızı güzelleştir, bereketlendir ve çok büyük hayırlara vesile eyle. Eksik ve kusurlarıyla beraber hasenatımızı kabul buyur ve lütuflarına en çok muhtaç olan bu biçare kullarını cennette en yüksek makamlarla sevindir Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

Rabbim, bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. Allah'ım, hatalarımı bilerek, cahillikle ve dalgınlıkla yaptığım kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende vardır. Allah'ım, şimdiye dek işlediğim ve bundan sonra işleyeceğim açık ve gizli kusurlarımı bağışla. Öne geçiren de sensin, geride bırakan da. Senin her şeye gücün yeter.''

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bildiğini gizlemiştir.